arkadaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eş güdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Türkiye, Mısır ve Katar arabulucu ülkeler olarak İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridinde devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Açıklamada İsrail ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkeleri askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde askeri Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, üste Türk varlığının bulunmadığını ifade etti. Ülkesinin egemen bir devlet olduğunu, Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurulabileceğini vurguladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı. Kurulda disiplin dosyaları ve partiye geri dönüş talepleri değerlendirildi. Yeni partiye katılan 9 milletvekili hakkında ise karar alınamadı. O isimlerin durumu 18 Eylül'de yapılacak bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına bırakıldı. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Afyonkarahisar'da Dinar Çay Karayolu'na dökülen boyayla ilgili şikayetler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca iki firmaya yaklaşık 21 milyon lira ceza yazıldı. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yılmaz'ın park halindeki makam aracına silahlı ateş açıldı. Olayın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini açıkladı ancak sonrasında Tahran'a karşı işi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. İran, Trump'ın sözlerini ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak yorumladı. CENTCOM'dan yapılan USS George Washington uçak gemisinin yeniden bölgede konuşlandırıldığı açıklaması ise sahada yeniden askeri hareketliliğin artabileceğini işaret etti. ABD ile Kanada arasında son günlerde yaşanan tarife krizinde tansiyon düştü. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı ile görüştüğünü ve anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, daha önce Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 gümrük vergisi getirmekle tehdit etmişti. Gazze şeridinde ateşkese karşın soykırımcı İsrail'in saldırıları sürdü. 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Katledildiği halde enkaz altındaki cenazelerine yıllar sonra ulaşılan Filistinlilerin sayısı da giderek artıyor. Soykırımcı İsrail'in katlettiği 50 Filistinlinin daha cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Başkent Kiev'de 15 kişi hayatını kaybetti. Bir günlük yas ilan edildi. Ukrayna'dan misilleme gecikmedi. Rusya'nın enerji tesisleri hedef alındı. Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Lima dahil ülkenin güney ve orta kesimlerinde hissedildi. Haberleri sunduk.

Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 20

0: Ağustos 2026 Perşembe günü Türkiye'de şu anda saatimiz 15.09'u gösteriyor. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Teknik Masa'da bugün Sefa Aktan oturuyor ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı her hafta olduğu gibi sizler için Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar da hazırladı. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Sayın Alabar'da merhaba.
1: Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz hocam. Evet, hocam izninizle hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum. İsrail saldırganlığı tüm coğrafyamızda devam ediyor malum. İsrail bu kapsamda en son Suriye'nin İdlib vilayetinde sınırlarımıza 70 kilometre mesafedeki Dur Havalimanı pistini vurarak bölgesel gerilimi arttırmaya da devam etti. Merak ediyoruz sizin bu konudaki görüşlerinizi.
1: Evet, Türkiye ve dünya gündeminde çok önemli bir gelişme. Son 24 saatten bu yana bütün uluslararası medya başta olmak üzere Türkiye'de de İsrail'de de konu oldukça uzun tartışmalara sebebiyet veriyor. İsrail içerisinde de söz konusu bombalama eylemi İsrail muhalefetiyle İsrail'deki iktidarı karşı karşıya getirmiş durumda ve İsrail muhalefeti Netanyahu'yu ateşle oynayarak İsrail'in güvenliğini tehlikeye sokmak ve bunun üzerinden de iç siyasetini tahkim etmekle suçluyor. Diğer taraftan Netanyahu kendisinin ortaya koyduğu bu azgınca hareketin karşılığında Türkiye'den ona karşılık, sözle karşılık verecek bir polemik bulamadığı için şimdi de Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan kişilerle Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan kişileri devreye sokarak Türkiye üzerinden bir söylem geliştirmeye devam ediyorlar. Anlaşılan o ki Avrupa'da nasıl ırkçılar seçime giderken Türkiye temalı olarak bir konu gündeme getirip Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınamayacağını, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olması sebebiyle Avrupalı değerlerle örtüşemeyeceğini gündeme getirerekten popülist bir söylem geliştiriyorlarsa, İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimlerde Netanyahu sıkışmışlığı Türkiye üzerinden aşma konusunda oldukça kararlı. Şimdi tabii bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapacak? Gerçekten de bu konuyla alakalı hiçbir şey yapılmamalı mı gibi konulara da biraz değinelim bu sualinizi cevaplarken. Çünkü güzel ve kadim bir atalar sözü var. Bizi dinleyenlerin de affına sığınıyorum. Sıçan geçer yol olur, fare geçer yol olur diye. Kadim Anadolu deyişinde önemli bir şey vardır. Bugün sesinizi çıkartmadığınız bir şey bir vakit sonra oradan bir yol açılmasına da vesile olabilir. Dolayısıyla çok dikkatli olunması gereken zamanlardan geçiyoruz. Şimdi bu bölgede Türk askeri varlığının bulunmasını İsrail'in güvenliği açısından tehlikeli gördüğünü söyleyen bir savaş suçlusu Netanyahu var. İyi de bombalanan bölgede hiçbir Türk askeri yoktu. Bu konuşmayı yapmadan sadece birkaç saat evvel Milli Savunma Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada bombalanan El-Duhur Havalimanı pisti ve o bölgede herhangi bir Türk askeri varlığının bulunmadığı açıkça söylendi. Oysa oradaki Türk askeri varlığı eğer gerçekten İsrail açısından bir güvenlik oluşturuyorsa, güvenlik tehdidi oluşturuyorsa ki bu mümkün değil, orada varlığı bilinen Türk askeri üsleri var. Yani yüreği yeten bir İsrail gelip oradaki Türk askeri üslerine karşı bir hamlede de bulunabilirdi. Buradaki boş bir pisti bombalayaraktan iç kamuoyunu seçimlere yönelik olarak konsolide etmeye çalışan bir Netanyahu. Peki Netanyahu bunu neden yapmak durumunda kalıyor? Bakın bölgede 2,5 yıl boyunca yapılan, 3 yıl boyunca yapılan bombardımanlar ile Gazze'de bir halk soykırıma tabi tutuldu. 73 bin insan katledildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun alnının ortasına resmi hükmünü kararını verip savaş suçlusudur, görüldüğü yerde tutuklanmalıdır kararını verdi. Bunlar ecek acak ya da bizim temennilerimiz değil. Uluslararası Ceza Mahkemesi ki Nürnberg'de

kulelere atılmıştır. Nedir Nürnberg? Bir daha Yahudilere yapılan soykırım gibi soykırımlar tekrar etmesin diyerek ortaya çıkmış mahkemeler. Kaderin cilvesine bakın ki soykırıma bir zamanlar uğratılmış masum bir halkın içerisinden çıkanlar geldiler günün sonunda Filistin'de bir soykırıma imza attılar ve bu maksatla kurulmuş mahkemeler tarafından da alınlarının ortasına savaş suçlusu diye hüküm koyuldu. Bu hükmü dinleyen yok. Biz de buradan neyi görüyoruz? Artık geldiğimiz noktada uluslararası hukuk diye bir kavramın olmadığını bize en güzel İsrail'in Filistinlilere karşı yaptığı soykırım gösterdi. Bunun dışında Lübnan'da girdiği bataktan çıkamadı ama Gazze'deki tünellerde Hamas'ı hemen yok edeceğini zannediyordu. Geldiğimiz noktada 73 bin kişiyi öldürmesine rağmen oradaki Hamas varlığını yok edemediği gibi şimdi Gazze planının ikinci aşamasını uygulamaktan vazgeçtiğini duyurarak İsrail denilen devletin aslında hiçbir sözüne neden güvenilmemesi gerektiğini 2026 yılında canlı canlı gözü olana gösterdi, aklı olana da akletmesini sağladı. Keza Lübnan'da da orada da ateşkes adı altında imzaladığı anlaşmaya uymayacağını söyledi. Fakat Gazze'de Hamas'ı bitiremediği gibi Lübnan'da da istediği hedeflere ulaşamayan bir İsrail var. Özellikle konunun uzmanı olan isimler, bu coğrafyayı bizim gibi gidip sürekli ziyaret eden isimler, İsrail'in Lübnan'da da Gazze'de de nasıl bir batağın içerisine girdiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bunun dışında Suriye'de Golan Tepelerini işgal etti. Golan Tepelerini işgal etmekle yetinmedi. Suriye'nin iç sahasında huzursuzluklar ve isyanlar çıkarttırarak Suriye'yi dengesiz ve istikrarsız bir ülke olma konusunda oldukça sarsmaya çalıştı. Dürzileri ayaklandırdı, Nusayrileri ayaklandırdı, YPG terör örgütüne sonuna kadar destek olacağını açık bir şekilde ortaya koydu. Ama bu da elinde kaldı. Türkiye terörsüz coğrafya kapsamında geliştirmiş olduğu siyaset ve saha gerçekliği YPG'nin bu yılın başında Suriye ordusu tarafından Suriye topraklarından önce kopartılıp atılmasına, şimdi de kalan unsurlarının Suriye ordusuna entegre edilmesiyle yol açınca İsrail Suriye sahasında kullanabileceği ne kadar etkili eleman varsa bir bir bu kartların elinden alındığını gördü. İran ile bir 12 gün savaşı, arkasından da Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bir savaşa giriştiler. Ve Amerika Birleşik Devletleri gibi hegemon bir devleti yanında savaşa götürdü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran coğrafyasında hegemonyasının sarsılmasının sebebi İsrail oldu. Hülasa toparlamak gerekirse İran'da, Lübnan'da, Suriye'de, Gazze'de girdiği her coğrafyada, giriştiği her çatışma ve savaşta bir sonuç alamayan bir İsrail'le karşıyız. Evet, bizi dinleyenler şunu diyebilir. Nasıl sonuç alamıyor? 73 bin kişiyi katletti. Peki siyasi anlamda ne elde etti? Dünya tarafından soykırım suçlusu ilan edilmiş, Hamas'ın tünellerine girememiş bir İsrail gerçeğiyle şu an karşı karşıyayız. İşte şimdi seçime giderken bu olumsuzlukları Türkiye ve Erdoğan üzerinden geliştireceği siyasi argümanlarla aşmaya ve radikal, geopolitik anlamda zihniyeti kirlenmiş bir tabakayı tahkim ederek iktidarını koruma gayreti içerisinde olan bir Netanyahu var. Peki, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu konuyla ilgili İsrail'e karşılık vermeli miydik? Yoksa bu konuyla alakalı şu an yaptığımız durumda olduğu gibi izlemekle mi bu konuyu yetinmeliyiz? Çok açık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kendimize saldırı gerçekleşmediği sürece ya da oradaki askeri üslerimize bir saldırı gerçekleşmediği sürece Türkiye'nin İsrail'e herhangi bir karşılık vermesini şu an için kimse beklememeli. Fakat İsrail bu durumda el yükseltmeye devam edecek. Ne demek el yükseltmeye devam edecek? Baktı ki Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği Suriye coğrafyasındaki bu eylemlere Netanyahu'ya istediği kazanımı vermiyorsa önümüzdeki süreçlerde daha riskli oyunlar oynama ihtimali var. İşte bu durumda da

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şimdiden olması muhtemel senaryolara karşı neleri yapabileceği konusunun önümüzdeki süreçlerde mutlaka dünya kamuoyuyla paylaşılması lazım ki, lazım gelir ki, biraz önce dile getirdiğim fare geçer yol olur kavramı burada gerçek olmasın. Dolayısıyla İsrail'in bu konuyla alakalı önümüzdeki süreçlerde de Türkiye'nin sabrını test edecek yaklaşımların içerisine girme ihtimali mevcuttur. Ama bunun bir de Amerika Birleşik Devletleri boyutu var. O da nedir? Uzun bir zamandan bu yana Suriye konusunda Türkiye'nin elde ettiği Suriye ile birlikteki kazanımlar İsrail'i oldukça rahatsız ediyor ve Başkan Trump'ın Orta Doğu coğrafyasında İsrail'in önlenemez saldırganlığını bir şekilde durdurmak için Suriye sahasında Ahmet Eşşara'ya destek vermesi, Türkiye'nin Suriye siyasetine destek vermesi, YPG'nin ortadan kaldırılması konusunda Türkiye'ye destek vermesi, dolayısıyla da İsrail saldırganlığının Suriye coğrafyasında Türkiye eliyle dengelenmesi gibi bir Amerikan siyaseti var. Bu Amerikan siyaseti elbette Türkiye açısından reddedilmesi gereken bir siyaset değil. Çünkü kazan kazan formülasyonu içerisinde düşünüldüğünde Türkiye'nin bu Amerikan siyasetinden istifade etmesi beklenir. İşte Türkiye, Suriye ve Amerika Birleşik Devletleri ekseninde gelişen bu durumu bir şekilde akamete uğratmak, bu üçlü arasında, yani Suriye, Türkiye, Amerika arasındaki koordinasyonu ve diyaloğu bozmak maksadıyla yapılmış bir saldırı bu saldırı. Peki ne olacak? Şimdi bu konuyla ilgili konuyu bir mesel ile Türkiye'den bakış dinleyenlerinin dikkatine sunmak isterim. İbni Arabi'nin bir eserinden alınmış bir konu bu. İbni Haldun'un bir eserinden alınmış bir anekdot. İbni Haldun Mısır'a geldiğinde sultanla ilişkileri çok iyidir ve bu esnada da Timur'un Halep'e geldiği ve oradan Şam üzerinden Kahire'ye yürüyeceği askerleriyle kulaktan kulağa ta sultana kadar gelir ve Mısır sultanı hemen birliklerini toplar, Halep'teki Timur'a ön almak için ordusunu Şam'a getirir. Şam'a geldiği sırada Kahire'de kendisine yönelik bir darbe girişimi olduğu için sultan dönmek zorunda kalır ve İbni Haldun sultanın iznini alarak Timur'un sarayına gitme kararı alır. Ve İbni Haldun Timur'un sarayına gider, orada yaklaşık bir aya yakın bir zaman diliminde kendi tarih nazariyesini anlatır. Kendi tarih nazariyesinde anlattığında Timur İbni Haldun'dan çok etkilenir. Özellikle bu tarih nazariyesinin girişi olan Mukaddime isimli, bugün de hala çağlara ışık tutan eserinden çok etkilenmiştir. Ve İbni Haldun'a der ki, seni Semerkand'a götüreceğim. Semerkant'ta bir ilim merkezi açıyorum. Senin de orada bulunman bizim gücümüze güç katar. Tabii bu İbni Haldun'u oldukça endişelendirir. Kendisi çok pragmatik bir kişi ve der ki, sultanım, ben kütüphanemi getirmediğim takdirde size başa fayda sağlayamam. Kütüphanemi de getireyim, Semerkand'a gidelim. Tabii aradan gel zaman geç zaman İbni Haldun oradan ayrılır ve soluğu Mısır'da, Kahire'de sultanın yanında alır. Ve orada gördüğü her şeyi anlatır. Bunun üzerine sultan sorar. Nedir Timur'un Halep'teki durumu? Kahire'nin üzerine yürüyecek mi? İşte orada İbni Haldun'un verdiği cevap bugünkü yaşadıklarımıza da cevap. Orada İbni Haldun şunu söyler. Sultan, siz Timur'u bırakın. Timur bir yeldir, eser geçer. Mülkü Mısır için, yani Mısır toprakları için, mülkü Mısır için esas tehdit İbni Osman'dır der. Yani Osmanoğullarıdır der. Ve dediği 100 yıl sonra gerçekleşir. Yavuz Sultan Selim Tomanbay'la karşı karşıya gelip Mısır'daki hükümranlığına son verir. Şimdi İsrail bunu görüyor. Çünkü bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka İsrail saldırganlığına dur diyebilecek iki ülke daha var. Bunlardan bir tanesi Mısır, bir tanesi İran. İran konusunda nasıl Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte patinaja girdiklerini görüyoruz. Ama bunların içerisinde en önemlisi

0: Türkiye. Neden Türkiye? Çünkü Türkiye'deki siyasal sistem rıza üreten bir sistemdir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki hükümetin milletin rızasıyla işbaşı yaptığını, bir sonraki seçimlerde farklı bir alternatifin iktidara gelebileceğini, rıza üreten bir siyasi iktidarın her geçen gün teknolojik alanda da büyük yenilikler yaparak ordusunu her geçen gün tahkim ettiğini gören İsrail açısından tehdit ne Gazze'dir, ne Lübnan'dır, ne İran'dır. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Fakat tehdidin Türkiye olması, Türkiye'nin silahlarını Tel Aviv'e yöneltmesinden kaynaklanmamakta, Türkiye'nin rızaya dayalı 90 milyonluk dev bir ülke olarak her geçen gün gücünü her alanda, iktisadi alanda, askeri alanda, içtimai alanda tahkim etmesinden kaynaklanmakta. Dolayısıyla bu evet Netanyahu açısından bir seçim propagandası mahiyetindeki eylemlerdir. Ama önümüzdeki süreçlerde İsrail ile esaslı bir karşı karşıya kalma tehlikesi hiçbir şekilde yok sayılamaz. O zaman yapılması gereken bu tehlikenin farkında olup ona göre yol almak gerekir. Geçtiğimiz aylar içerisinde Akşam Gazetesi'nde kaleme almış olduğum İsrail mi bize tehdit olacak diyenler için bir yazı vardı. Orada da çok açık bir şekilde ortaya koydum ki Türkiye'de ısrarlı bir şekilde o mu bize tehdit, bu mu bize tehdit diyerek 5. kol faaliyeti yapanlara çok dikkat etmek lazım. Belki de İsrail'in içimizde kullanabileceği bu 5. kol faaliyeti unsurlarını iyi bilmek, gardımızı ona göre almak, demokratik standartlarımızı ona göre yükseltmek, bu anlamda İsrail'e karşı alabileceğimiz birincil derecedeki adımlardan bir tanesidir diyerek sualinizi tamamlamış olayım.
1: Hocam izninizle bir konu daha var size sormak istediğimiz. Evet, Teknofest Mavi Vatan Gölcük'te başladı. Neden Mavi Vatan konseptiyle bir Teknofest icra ediliyor, bunu merak ediyoruz. Ve bu yılki konsepti nedir? Bize biraz açar mısınız?
0: Tabii ki. Şimdi Teknofest konusunu biz Türkiye'den Bakış programında çokça değerlendirdik. Türkiye'nin de esasen gündeminde her yıl milyonlarca gencimizin Anadolu'nun farklı coğrafyalarında gidip ziyaret ettikleri bir havacılık festivali. Fakat bu işin festival boyutu olduğu gibi bir yarışma boyutu da var. Yani orada daha sakalları dahi çıkmamış gencecik çocuklarımız ya da 15-17 yaşından başlayıp işte 20'li yaşlara varıncaya kadar üniversitede okuyan kız evlatlarımız geliştirmiş oldukları teknolojileri yarıştırarak gruplar halinde bir proje ortaya koyuyorlar. Bunu biliyorduk zaten. Bunda bir sorun yok. Şimdi farkındalık olması açısından söylüyorum. Bugün başlayan Mavi Vatan Teknofest ise Teknofest'in havacılık boyutu değil, denizcilik boyutu. Yani zaman içinde Teknofest öyle bir noktaya geldi ki artık sadece havacılık alanında yapmak kifayet etmedi. Şimdi de denizcilik boyutu Teknofest'in yapılıyor. Ne yapar Teknofest Mavi Vatan? Çok açık ve kısa bir cümleyle söyleyeyim. Barbaros Hayrettin Paşalar yetiştirir. Barbaroslar yetiştirir. Hızır Reisler yetiştirir. Piri Reisler yetiştirir. Bu ülkenin bozkırında yaşayan, Kırşehir'inde, Kayseri'sinde, Karaman'ında, Konya'sında yaşayan çocukları denizle buluşturur. Dolayısıyla böyle bir misyon üstlenmiş durumda. Ve şu an itibarıyla geçtiğimiz yılki rakamlar 175 bin ziyaretçinin oradaki gemileri ziyaret imkanı bulduğu ve orada yapılan faaliyetler ile ve yarışmalarla ilgili bilgilendirildiği bir etkinlik. Neden önemli? Bir diğer konu, Türkiye aynı anda 50 askeri savaş gemisi inşa eden dünyadaki 2-3 ülkeden bir tanesi. İşte Çin var, Güney Kore var, Amerika Birleşik Devletleri var ve Türkiye var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aynı anda 50 savaş gemisi inşa etmesi tabii ki çok önemli. Bu gemilerin teknolojik donanımlarının da millileştirilmesi alanında gençlerimizin ortaya koyabileceği diğer Teknofest'lerde olduğu gibi yenilikler, yarışmalar çok önemli bir noktaya konuyu getiriyor. Bu sene 37 donanma unsuru

0: kapsamda bölgede olacak. Yine ziyarete açılacak gemiler var. Geçen yıl 2698 takım bu kapsamda yarışmıştı. Bakın rakam 2698 2025 yılı. Bu sene 3000. 3000 takım, fertten bahsetmiyoruz. 3000 takımın içerisinde gencecik evlatlarımız emeklerini yarıştırıyorlar. Şimdi bu kadar kapsamlı bir organizasyonu ya buraları artık panayırmış meğerse falan diyerek itibarsızlaştırmaya çalışanlar Tel Aviv adına bu konuşmaları yapıyorlar. Bunu da birinci sualinizle de birleştirmek isterim. Bu sene ne yapılıyor? Stratejik güç gösterisi ve yerlileştirme kapsamında faaliyetler var. Sualtı deniz teknolojilerinde yine genç yeteneklerin ortaya koyduğu başarılar sergilenecek sualtı ve deniz teknolojilerinde. Ve en önemlisi de belki diğer Teknofest'le de yan yana koyulduğunda bir ekosistem entegrasyonu söz konusu. Ne demek ekosistem entegrasyonu? Yani karadaki birliklerimizin de, havadaki birliklerimizin de ve denizdeki unsurlarımızın da hava savunma sistemleri, füzeler, otonom deniz araçları, yeni nesil denizaltı, bunların komünikasyonu, iletişimi gibi konularda bir ekosistem entegrasyonuna da hizmet edecek yeniliklerin ortaya koyulduğu, gençlerimizin ortaya koyduğu bir kapsam. Bugün bu vesileyle konuşma yapan Sayın Selçuk Bayraktar'ın ortaya koyduğu bir cümle beni çok derinden etkiledi. O da şu: gençler, pusulası olmayan hiçbir gemiye rüzgar ne kadar eserse estin hiç kimse yardımcı olamaz ve okyanusun kabarık suları içerisinde bu gemi pusulasız bir şekilde sağa sola gider. Mutlaka sizi bir yerlere taşıyacak bir kızıl elmanız, bir pusulanız mutlak surette olsun ve geleceğin Barbaros hayrettinleri sizler olacaksınız anlamına gelen benim tevil ettiğim ve burada aktardığım şekliyle bir konuşma yaptı. Bu çok kıymetli. O yüzden bölgeye yakın olan ne kadar özellikle genç kardeşlerimiz varsa Gölcük Tersane Komutanlığı'nda icra edilen Mavi Vatan Teknofest'e çıkıp gelsinler.
1: Hocam, kapanışı çok güzel yaptınız. Ağzınıza, dilinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Türkiye'den bakış dinleyenlerini selamlıyorum.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Türkiye'den Bakış programında haftaya Perşembe günü 15 haberlerinden sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün edebiyatımızın klasiklerinden Hababam sınıfının sahne macerasına değineceğiz. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam sınıfı, edebiyat dünyasından sahne ışıklarına uzanan yolculuğunda Türk tiyatro tarihinin en önemli yapı taşlarından birini oluşturur. Eserin tiyatro serüveni 1966 yılında Ulvi Uraz Tiyatro Topluluğu tarafından Beyoğlu Küçük Sahne'de başlar. Rıfat Ilgaz romanını oyunlaştırırken eğitim sistemindeki aksaklıkları ve ezberci yapıyı mizahi bir dille ele alır. İlk tiyatro uyarlaması büyük ilgi görür ve 3 ay gibi kısa sürede yaklaşık 60 bin seyirciye ulaşır. Eserin sahne uyarlamalarında karakterlerin fiziksel özellikleri ve lakapları ön plana çıkar. İnek Şaban, Güdük Necmi, Damat Ferit gibi karakterler sahnede Türk gençliğinin farklı profillerini temsil eder. Oyunun ilk kadrosunda Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Ercan Yazgan gibi isimler de yer alır. Bu isimler karakterlerin halk tarafından benimsenmesinde büyük rol oynar. Tiyatro metni, öğrencilerin öğretmenlerle olan çatışmasını ve okul disiplinine karşı geliştirdikleri yaratıcı yöntemleri de odak noktasına koyar. Oyunun başarısı üzerine 1970'li yıllarda farklı topluluklar tarafından yeni yorumlar geliştirilir. Hababam sınıfı baskında ve Hababam sınıfı sınıfta kaldı gibi devam oyunları yazılır. Tiyatro sahnelerindeki bu yoğun talep, eserin sinemaya uyarlanması için de zemin hazırlar. Ancak tiyatro metni, sinema versiyonlarına göre toplumsal eleştiri dozunu daha yüksek tutar. Rıfat Ilgaz, oyunlarında sınıftaki dayanışmayı ve arkadaşlık bağlarını her zaman merkeze yerleştirir. Kel Mahmut karakteri, otoriteyi değil, vicdanı ve adaleti temsil eden bir figür olarak sahnede devleşir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir dönemin ruhunu anlamanın en güzel yollarından biri, o yıllarda dillerden düşmeyen şarkıları yeniden dinlemektir. Kimi zaman bir albüm kapağı, kimi zaman unutulmayan bir klip, kimi zaman da ilk notasıyla hafızalara kazınan bir melodi. Bugün 90'lı yılların iz bırakan şarkıları eşliğinde yeniden o yıllara uzanıyoruz.

Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'ndan hoş geldiniz. Programımıza Türk pop müziğinin en güçlü bestecilerinden biriyle başlıyoruz. Bazı besteciler yalnızca şarkı yazmaz, duyguları notalara dönüştürür. Kayahan da yıllar boyunca bunu başaran isimlerden biri oldu. 1991 yılında yayınlanan Son Şarkılarım albümü, sanatçının en çok ilgi gören çalışmalarından biri olarak müzik tarihimizdeki yerini aldı. Albümün sevilen şarkılarından biriyle başlıyoruz. Atın beni denizlere.

Kayahan'ın eserleri yıllar geçtikçe yeni anlamlar kazandı. Sade sözlerle kurduğu güçlü anlatım, dinleyicinin kendi hikayesini şarkıların içinde bulmasına imkan verdi. Şimdi sanatçının konser repertuarından, uzun yıllar eksilmeyen eserlerinden biri geliyor. Kara Saplantılı.

Kayahan'ın ardından 90'lı yılların genç kuşağına yön veren isimlerden biriyle devam ediyoruz. İlk albümler bazen sanatçının geleceğine dair güçlü ipuçları verir. Mustafa Sandal'ın 1994 yılında yayınlanan ilk albümü de bunlardan biriydi. Hareketli ritimleri, modern düzenlemeleri ve kendine özgü yorumuyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. İlk yıllarının en dikkat çeken çalışmalarından biri geliyor. Araba.

Mustafa Sandal'ın müziğinde ritim kadar romantik anlatımda önemli bir yer tuttu. Ay'a benzer yayımlandığı dönemde yalnızca radyolarda değil, konserlerde de dinleyicilerin hep birlikte söylediği şarkılar arasında yer aldı. Şimdi bu unutulmayan yorumla devam ediyoruz. Ay'a benzer.

90'ların hareketli atmosferinden biraz uzaklaşıyor, güçlü bir yorumla yolculuğumuza devam ediyoruz. Levent Yüksel, sesi ilk dinleyişte tanınan ender yorumculardan biri. Müzik eğitiminden gelen birikimi ve yorumundaki doğallık onu 90'lı yılların en saygın erkek vokalleri arasına taşıdı. Şimdi duygusu yüksek şarkılarından biri geliyor. Bir daha.

şarkılar ilk yayınlandığı günün ötesine geçer, yıllar sonra bile aynı etkiyle dinlenir. Levent Yüksel'in Beni Bırakın yorumu da güçlü vokali ve yalın anlatımıyla bu eserlerden biri olmayı sürdürüyor. Sırada Beni Bırakın var.

dönemin güçlü kadın seslerinden biriyle devam ediyoruz. Hazal arabesk etkilerini pop müzikle buluşturan yorumuyla 90'lı yılların dikkat çeken sanatçılar arasında yer aldı. Özellikle duygusal eserleri geniş bir dinleyici kitlesi tarafından benimsendi. Şimdi hafızalarda yer eden şarkılarından biri geliyor. Elden Yar Olmaz.

Türk pop müziğinde kamera arkasındaki üretkenliği kadar sahnedeki başarısıyla da öne çıkan isimlerden biri Ercan Saatçı. Bizlerle birlikte seslendirdiği bu eğlenceli ve yayınlandığı dönem

Şimdi 90'lı yılların sonunda kendine özgü yorumuyla dikkat çeken bir isim geliyor. Göksel. İlk albümü Yollar'la müzik dünyasına sakin ama güçlü bir giriş yaptı Göksel. Pop müziğe farklı bir yorum kazandıran sanatçı, sade vokali ve içten anlatımıyla kısa sürede kendine özgü bir dinleyici kitlesi oluşturdu. İlk albümünden sevilen bir şarkıyla devam ediyoruz. Sabır.

Göksel'in şarkılarında gösterişten uzak ama etkileyici bir anlatım dikkat çeker. Uzun uzun yollar, melodisi kadar samimi sözleriyle de yıllar içinde dinleyicinin en çok benimsediği eserlerden biri oldu. Şimdi bu güzel yorum geliyor. Uzun uzun yollar.

90'lı yılların ikinci yarısında Türk pop müziği yeni bir enerji kazandı. Bu değişimin en önemli temsilcilerinden biri de Kenan Doğulu'ydu. Dansı, sahne performansı ve modern düzenlemeleriyle genç kuşağın en çok ilgi gösterdiği sanatçılar arasında yer aldı. İlk olarak yüksek temposuyla hafızalarda yer eden bir şarkı geliyor. Sımsıkı, sıkı sıkı.

Kerandoğlu hareketli şarkılarının yanında duygusal eserleriyle de geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Vurgunum Sana, sanatçının romantik yönünü yansıtan en sevilen çalışmalarından biri olarak yıllardır dinlenmeye devam ediyor. Birlikte dinleyelim.

Şimdi programımızı 90'lı yılların simge isimlerinden biriyle tamamlıyoruz. Bir klip düşünün. Daha ilk görüntüsüyle hangi şarkı olduğunu hatırlatıyor. Mirkelam'ın Her Gece için çekilen klibi de tam olarak böyleydi. İstanbul sokaklarında sabaha karşı çekilen koşu sahneleri yalnızca şarkının değil, Türk pop müziğinin de en unutulmaz görüntüleri arasında yer aldı. O günden sonra Mirkelam, koşan adam olarak anılmaya başladı. Programımızı bu unutulmaz eserle noktalıyoruz.

dönemin unutulmayan sesleri, hafızalara kazınan klipleri ve bugün de ilk günkü heyecanını koruyan şarkılarıyla hazırladığımız 90'lar rüzgarı burada sona eriyor. Sevgili dinleyiciler, Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spiker

dinlediniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu programda. Bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka bölümde 90'lı yılların başka melodileri ve bambaşka hikayeleriyle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş Mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve işgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Türkiye, Mısır ve Katar, arabulucu ülkeler olarak İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridinde devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Açıklamada İsrail, ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkeleri askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, üste Türk askeri varlığının bulunmadığını ifade etti. Ülkesinin egemen bir devlet olduğunu, Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurulabileceğini vurguladı. CHP

Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı. Kurulda disiplin dosyaları ve partiye geri dönüş talepleri değerlendirildi. Yeni partiye katılan 9 milletvekili hakkındaysa karar alınamadı. O isimlerin durumu 18 Eylül'de yapılacak bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına bırakıldı. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. Toplam rezervler geçen hafta 5 milyar 134 milyon dolar artarak 183,5 milyar dolara çıktı. Suriye'den Pakistan'a üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Esad Hasan Şeybani 19 yıl sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini yineledi. Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini açıkladı. Ancak sonrasında Tahran'a karşı işi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. İran, Trump'ın sözlerini ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. CENTCOM'dan yapılan USS George Washington uçak gemisinin yeniden bölgede konuşlandırıldığı açıklaması ise sahada yeniden askeri hareketliliğin artabileceğini işaret etti. ABD ile Kanada arasında son günlerde yaşanan tarife krizinde tansiyon düştü. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı ile görüştüğünü ve anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, daha önce Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 gümrük vergisi getirmekle tehdit etmişti. Gazze şeridinde ateşkese karşın soykırımcı İsrail'in saldırıları sürdü. 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Katledildiği halde enkaz altındaki cenazelerine yıllar sonra ulaşılan Filistinlilerin sayısı da giderek artıyor. Soykırımcı İsrail'in katlettiği 50 Filistinlinin daha cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Başkent Kiev'de 15 kişi hayatını kaybetti. Bir günlük yas ilan edildi. Ukrayna'dan misilleme gecikmedi. Rusya'nın enerji tesisleri hedef alındı. Haberleri sunduk.

Avusturyalı yazar Stefan Zweig'ın Yıldızın Parladığı Anlar eserinde gayet güzel bir şekilde işlediği gibi hepimizin hayatında yıldızın parladığı anlar vardır. Kader tam aradığımız fırsatı ayağımıza kadar getirmiştir. Tek yapacağımız şey Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar eserinde söylediği gibi o ilk adımı atma cesaretini göstermektir. Böylece hayatın bize sunduğu değişimi yakalama fırsatı elde ederiz. Bir de hayatımızda yıldızımızın söndüğü anlar vardır. Canımızdan bezdiğimiz, şairin ifadesiyle cebimizdeki adreslerden umut kalmamıştır dediğimiz, bunalıp tıkandığımız, gidecek yer bulamadığımız bu anlarda yalnızlığın korkunç uçurumundan aşağı düşer gibi hissederiz. Ülkelerin, şehirlerin de ekonomik buhranlar yaşadığı dönemlerde insanları sarıp sarmalayan bu umutsuzluk hayatı sorgulamamıza neden olur. Yine Dostoyevski'nin ifadesiyle söylersek, ben tek başınayım, onlarsa hep birlikte diye düşündüğümüz yerdir burası. Sanki bizim dışımızda herkesin hayatı neşe ve mutluluk içinde geçmektedir de bir tek bizden esirgenmektedir huzur.

Hayat oradadır, hemen karşınızda. Ama sizin elinizi uzatacak dermanınız kalmamıştır. 1930'ların Amerika'sında karlı bir New York akşamındayız. İflasın eşiğinde bir adam, Noel gecesi nehrin kenarında intihar etmeyi düşünmektedir. 1929 büyük ekonomi buhranını atlatmıştır Amerika. Steinbeck'in gazap üzümlerindeki acılarını sarmaya çalışmaktadır. Yeni dünyanın yıldızı olmaya doğru ilerleyen New York'ta lapa lapa kar yağan bir Aralık akşamında iyi yürekli bir adam intiharın eşiğine gelmiştir. Doğup büyüdüğü kasabanın insanlarına kendisini adayan George Bailey, güvenilir ve yardımsever bir adamdır. Büyük buhranı hasarsız atlatmış, baba mirası konut ve finans şirketi sayesinde kasabalının çoğunu ev sahibi yapmıştır. Yıllar sonra Şener Şen filmlerine konu olacak bankerlik mesleğini yapan kötü yürekli bir adam vardır kasabada. Banker Henry Potter. Bankerimiz iyilik meleği Bailey'nin şirketini bir şekilde batırıp insanları kendisine mahkum etmek ister ve bunu başarır. Çaresiz kalan Bailey bir yılbaşı gecesi intihara kalkışır. Fakat gökteki melekler buna izin vermez. Bir iyilik meleği yeryüzüne iner ve George Bailey'ye yaşadığı hayatın güzelliklerini gösterir. Kendisinin hiç doğmamış ve yaşamamış olduğu kasabadaki hayatı gösteren melek, Bailey'nin farkındalığını sağlar. Aslında şahane bir hayat yaşadığını gören Bailey, yaşama sevincine tekrar kavuşur. Filmin adı da bu yüzden Şahane Hayat'tır. Charles Dickens'ın Bir Noel Şarkısı hikayesiyle benzer temalar içeren film, 2007 yılında Amerikan Film Enstitüsü'nün tüm zamanların en iyi filmleri sıralamasında 20. sırada yer almıştır. 1946 yapımı Şahane Hayat, aynı zamanda yönetmen Frank Capra'nın en sevdiğim filmim diyerek gözdesi saydığı yapıtıdır. O yıllar Amerika'da geleneksel değerlerin modern zamanlara henüz yenilmediği zamanlardır. Aile kavramı kutsaldır. Dini ve milli bayramlarda hep birlikte eğlenmeye gidilir. Komşuluklar sıkıdır. Hemen herkesin küçük de olsa müstakil bahçeli bir evi vardır. İnsanları dört duvarın içine hapseden gökdelenler henüz şehrin semalarını işgal etmemiştir. Görünüşte basit ama özünde şahane hayatları vardır insanların. Ne yazık ki insanın yaşadığı hayatın kıymetini bilmesi için dışarıdan bir elin omzuna dokunması, bu da geçer yahu demesi ve ona hayatındaki güzellikleri göstermesi gerekir. Yönetmen Frank Capra, 21. asrın New York'unu anlatan Martin Scorsese'nin filmlerini, Stephen King'in ve Paul Auster'ın romanlarını görseydi, belki de gerçekten New York'un şahane zamanlarını yaşamışız derdi. Kim bilir? Şimdi o New York'ta insanlar birbirleriyle iletişim kurabilmek ve mutlu olabilmek için Rezonans Kanunu gibi kitaplar okumak zorunda kalıyor. Şahane Hayat'tan 2 yıl sonra 1948'de New York şehrinin ve insanların geniş betimlemelerinin yer aldığı bir başka film çıkar izleyici karşısına. New York Esrarı. Yönetmen Judy Dessin, New York şehrinin gündelik hayatını titizlikle verir filmde. Bu anlamda gelecek kuşaklara bir belgesel de sunmuştur diyebiliriz. Bir cinayetin peşinde olan iki dedektifin ve New York Polis Teşkilatı'nın çalışmalarını izlerken, aynı zamanda şehrin aynasına dönüşen kamera bizi New York'un içinde gezdirir. Metro sistemi, rıhtımlar, inşaat halinde bir gökdelen, binalar arasında kalmış boş arsalar, sokak satıcıları, at arabalarıyla dağıtım yapan sütçüler, pazarlar. Spor salonları, mahalle çocuklarının serinlemek için bozdukları yangın muslukları, gece çekimleri, havadan çekimleri,

çekimler ve daha birçok detay belgesel tadında bir film sunar bizlere. ...19. asır New York tarihini merak edenler için 1954 yapımı The Matchmaker, Çöpçatan filmini tavsiye edebiliriz. Film, 1884 yılının New York'unda geçer. Varlıklı bir mağaza sahibinin evlenmek için çöpçatanlardan yardım istemesini konu alan film, o dönemin sosyal hayatından da renkler sunmaktadır. 20. asrın başlarındaki New York'u merak edenlerse kovboy filmlerinin dahi yönetmeni Sergio Leone'nin Once Upon a Time in America, Bir Zamanlar Amerika'da filmini izleyebilirler. Robert De Niro'nun başarılı performansıyla hafızalara kazınan film, 1900'lü yılların başındaki New York'tan manzaralar sunar. Bir insanın çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemini anlattığı için New York tarihinin geniş bir portresini de bu filmde yakalamak mümkündür. Biraz daha ilerleyip 1930'lu yılların New York'u için Angela'nın Külleri filmini bir yerlere not edebilirsiniz. Hollywood sineması, Amerika'nın yaşadığı sosyal problemlerle daima yakından ilgilenmiştir. Yine 1954 yılında çekilen On the Waterfront, Rıhtımlar Üzerinde filmi bunlara tipik bir örnek sayılabilir. Elia Kazan'ın yönettiği ve Marlon Brando'nun muhteşem bir oyunculuk sergilediği film, New York'un Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki rıhtımlarda yaygınlaşan yolsuzluk, kanunsuzluk ve haraç kesme olaylarını mercek altına alır. Filmi seyredenler hatırlayacaktır. Marlon Brando'nun Rod Steiger'la arabanın arka koltuğunda olduğu bir sahne vardır. Sinema eleştirmenleri bu sahneyi sinema tarihinin en başarılı oyunculukları arasında kabul eder. Kimilerine göre bu, Marlon Brando'nun doğaçlama yapmasına müsaade eden yönetmen Elia Kazan'ın başarısıdır. Kimilerine göre ise senaryoyu yaşıyormuş gibi oynayan Brando'nun. Her iki halde de ortaya seyredilmesi zevkli bir film çıktığı kesin. Bir ayrıntı daha verelim filmden. Filmde rıhtımlarda kanunsuzluk yapılmasına karşı çıkan iki cesur kişiden biri kasabanın rahibidir. Bu dikkate değer bir konu. Çünkü 1980'lere kadar Hollywood sineması New York'u anlatırken mutlaka din adamlarını da hayatın içinde gösterir. Kilise ile aile arasındaki bağ henüz bugünkü kadar kopuk değildir. Frank Capra'nın şahane hayatındaki New York, kaybolmaya yüz tutmuş ama izleri hala silinmemiştir.

Zaman acımasız bir girdap mıdır, yoksa her şeyi unutturan şifalı bir gıda mı? Yıllar geçer, yollar genişler, binalar yükselir ve New York giderek büyür. Hem de büyük bir hızla büyür. Fakat bu arada suç oranı da artar. Tabii suçlularla işbirliği yapanların sayısı da. Polis teşkilatı rüşveti o denli abartır ki bu konuda kitaplar yazılır. New York giderek kanunsuzlar şehri olmaktadır. 1973 yapımı Serpico bu konuya parmak basan filmlerden birisidir. Al Pacino'nun kariyerinde önemli bir yer tutan film, New York Polis Teşkilatı'nda görevli bir polis memurunun gerçek hayat hikayesine dayanmaktadır. Rüşvet çarkına bulaşmak istemeyen Frank Serpico, yalnız kalma pahasına bu çarkla mücadele eder. Filmin tanıtım sloganı da zaten şöyledir: İş arkadaşlarının birçoğuna göre o yaşayan en tehlikeli insandı. Yani dürüst bir polisti. Bir başka film, Akbaba'nın 3 günü, yine yozlaşan New York şehrinin tehlikelerine dikkat çeker. Robert Redford'un oynadığı, Sidney Pollack'ın da yönettiği film bir roman uygulamasıdır. James Grady'nin Akbaba'nın 6 günü romanından uyarlanan film, Amerika'yı sarsan Vietnam Savaşı ve Watergate skandalının akabinde çekilmesiyle de dikkatleri üzerine çekmiştir. Kod adı Akbaba olan Joseph Turner, New York'un gösterişsiz binalarından birinde dünyada çıkan bütün roman, dergi ve gazeteleri okuyup taramakla görevlidir. CIA'in bu yan kuruluşu, Amerikan Kültürü ve Tarih Araştırmaları Derneği adıyla kendini kamufle edip açık kaynak istihbaratı yapmaktadır. Bir gün iş yerine döndüğünde bütün arkadaşlarının öldürüldüğünü gören Joseph'ın hayatı o günden sonra değişir. Olayların içine girdikçe CIA'in yasa dışı işleriyle ve yozlaşmış yapısıyla yüzleşir. Serpico'da işlenen kurumsal ve toplumsal yozlaşma artık sadece New York'u değil, bütün ülkeyi ilgilendirecek boyuttadır. Bir New York aşığı Woody Allen klasiklerinden biri, nostaljik bir New York hikayesi var sırada. İtalyan yönetmen Federico Fellini'nin Amar Kordunu Bilenler, Woody Allen'ın New York hayranlığını anlatan Radyo Günleri filmine de bir göz atabilirler. Woody Allen'ın çocukluğunun New York'unu, İkinci Dünya Savaşı yıllarını anlatan film Brooklyn'de geçer. Radyonun krallık dönemidir. Ünlülerin dedikoduları, efsane sporcular, şarkıcılar, bilgi yarışmaları, müzikaller, radyo tiyatroları, hatta reklamlar gibi yüzlerce radyo programı insanların gerçeklerden kaçmalarına yardımcı olmaktadır. Çünkü savaş vardır. Aile bireylerinin radyoyla iç içe geçmiş yaşantılarını izlerken araya serpiştirilmiş dönemin radyo programları da belgesele yakın bir tatla resme geçit yaparlar beyaz perdede. Bunlar arasında Orson Welles'in halkı sokaklara döken radyo piyesi Dünyalar Savaşı, The War of the Worlds de vardır. 1930'lu ve 40'lı yılların neredeyse tüm klasik şarkılarını da filmde bulmak mümkündür. Ne dersiniz? Beyaz perdenin büyülü atmosferinde o yılların New York'una uzanmak ister misiniz?

Woody Allen'ın Manhattan üçlemesinden bahsedip Paul Auster'ın New York üçlemesinden bahsetmeden olur mu? Şehirlerin serüvenlerini incelerken en yakın dostlarımız edebiyat, sinema ve müzik değil midir? Paul Auster, bir dönem okunması gereken yazarlar listelerinden hiç inmeyen bir isim. Deyim yerinde ise popüler bir kült haline geldi Auster'ı okumak. Bir anlamda modayı takip etmek gibi. Fakat yazara haksızlık yapmayalım. Okuyucu popüler kültürün kurbanı olabilir ama yazarın bununla ilgisi de olmayabilir. Usta bir yazar Paul Auster. New York üçlemesi yazarın üç kült kitabını bir araya getiriyor. Cam Kent, Hayaletler ve Kilitli Oda. Biraz Kafka, biraz polisiye tadında olan üçlemede yazar, okuyucuyu kilitli odalara, geçmişe ve geleceğe, tuzaklı sokaklara, çifte ve karanlık kişiliklere davet ediyor. Tabii zengin New York tasvirleri ve betimlemelerini de eklemek lazım. Ne de olsa büyük umutların şehri değil midir New York? Büyük umutların ve büyük hayal kırıklıklarının. Tüm umutların New York'ta hayat bulduğu bir başka filmimiz, bir çağdaş uyarlama, büyük umutlara değinmeden geçmeyelim. Charles Dickens'ın 1861'de yazdığı romanı günümüze uyarlayan Mitch Glazer, yönetense Alfonso Cuarón. Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow, Robert De Niro'yu buluşturan filmin hikayesi Florida'da başlayıp New York'ta son buluyor. Cuarón'un uyarlaması 1922'den bu yana 6. Büyük Umutlar uyarlamasıdır. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Küçük bir kasabada başlayan çocukluk aşkı hayat boyu süren bir umuda dönüşür. Hiç ummadığımız bir anda yaptığımız bir iyilik hayatımızı mutluluğa boğacak sonuçlarda doğurabilir. Yaşlı kadınların küçük kızları üzerinde kurduğu baskıcı kimlikler çoğu zaman bir fayda vermez. Hayat karşısında duramayacağımız kadar güçlü akıp gider. Karşı koymaya çalışan kişi akıntıya kapılıp gitmeyi nasıl olsa öğrenecektir. Duygusal olarak yaralı olan insanların çoğu hayata karşı kalın duvarlar örmek zorunda hisseder kendini. Sadece kendilerine yapsalar bunu iyi. Çevresine de bu duvarları aşmaması için baskı yapar. İşte Bayan Dinsmore böyledir. Yıllar önce terk edilmişliğinin verdiği acıyı yeğeni Estella'dan çıkarır. Erkeklerden nefret eden ve onlardan uzak duran bir kız olmasını ister yeğeninin. Fakat ne çare? Hayat bildiğini okumaktan vazgeçmez. İnsan doğası baskı kurdukça aksini yapmaya bayılır. Nitekim Estella daha küçük çocukken Finnegan Bell'e aşık olur. Şartlar onları Florida'da ayırsa da New York'ta, insanlığın buluştuğu şehirde karşılaştıracaktır. Biz ne yaparsak, biz ne kadar plan yaparsak yapalım bazı şeylerden kaçamıyoruz değil mi? Sezai Karakoç'un enfes ifadesiyle, kaderin de üstünde bir kader vardır. Bugün bir kayıp olarak yaşadığınız bir olay, kader döngüsünde size bir mutluluk fırsatı olarak da dönebilir. Zaten hayatı şahane yapan da bu değil midir? Bilinmezi yaşamak, belirsizlikler içinde kendi yolunu bulmak. Estella ile Finn'in aşkı da böyledir. Gider gelir duygular, umutlar kırılır, bir süre sonra yeniden alevlenir. Yeniden küllenir, tam umutlar tükenecekken biri gelir üfler, kor ateş olup yakarız dünyayı. Ve aşk sabredene bütün güzelliklerini sunar. Sanki her şey her yerde aynı andadır. Burası New York'tur, zamanın en hızlı aktığı şehir. Burada hayat sizi beklemez. Size fırsatlar sunar ve o ilk adımı atacak cesareti bekler sizden. Kimsenin beklemeye tahammülü yoktur. Bir aile saadeti mi diliyorsunuz? Bir kariyer başarısı mı? Her şeyin parayla halledildiğine mi inanıyorsunuz? Güç mü istiyorsunuz? İktidar mı? İtibar mı?
Ne olmak istediğiniz önemli değil. Bunu yapmaya, yaşamaya cesaretiniz var mı? Buna cevap vermelisiniz. New York artık Nicolas Cage ile Meg Ryan'ın Melekler Şehri değil. Leonardo DiCaprio'nun para avcısını, Judy Foster'ın içindeki yabancıyı ortaya çıkaran şehir. Her an her şeyin mümkün olduğu, durmaya hakkınız olmayan bir şehirdesiniz. Ya şimdi yaşarsınız ya da asla.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün doğanın kalbinden gelen, sözlerin sustuğu ama duyguların harkıldığı bir başyapıttan, Jean-Jacques Annaud'un Ayı filminden söz edeceğiz. 1885 yılında Batı Kanada'nın vahşi dağlarında geçen bu hikaye, annesini kaybeden yavru bir ayı olan Yoğuk'la ona kol kanat geren devasa karın dokunaklı dostluğunu anlatır. Film, bir hayvanın gözünden dünyayı görmemizi sağlayan sinema tarihinin en eşsiz doğa anlatılarından ve doğa güzellemelerinden biridir. Yönetmen Jean-Jacques Annaud bu filmde neredeyse hiç diyalog kullanmaz. Çünkü doğanın kendi sesini ve hayvanların sessiz bakışlarını anlatım diline dönüştürür. Tiki Cario ve Jacques Wallace'ın canlandırdığı avcılarsa bu masalsı dünyanın davetsiz misafirleri gibidir. Ancak film av ve avcı arasındaki dengeyi alt üst eder. Özellikle yaralı dev ayının kendisini köşeye sıkıştıran avcıya karşı gösterdiği beklenmedik merhamet sahnesi, vahşi olanın aslında kim olduğu sorusunu adeta zihnimize çakar. Ayıların sarsıcı etkileşimleri ise izleyicide sinemanın ötesinde derin bir duygusallık yaratmasıyla da gerçekten çok etkileyicidir. Film, tüm canlıların aynı hayatta kalma arzusu ve sevgi ihtiyacıyla birbirine bağlı olduğu mesajını verir. Efsanevi ayı Kar'ın muazzam cüssesi ve yavru Yoğuk'un hayata tutunma çabası, insanın doğa üzerindeki kibrini yeniden sorgulatır. Finalde kış uykusuna yatan o iki dostun huzurlu görüntüsü, doğanın kendi döngüsü içinde her yaranın sarılabileceğini de gösterir. Ayı, en büyük derslerin kelimelerle değil, bir canlının diğerine göstereceği şefkatle verilebileceğini kanıtlayan eşsiz bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Ören, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyası

nüfusunun %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10

0: Turkuaz.
1: Büyük bir zaferle ardına kadar açılan kapıdan içeri hayır ve iyilik girerse onun adı Fetih'tir. İhtilafları gideren, adalet ve mutluluk tesis eden güçlü ve müşfik bir evdir Fetih. Fetihler ve Fatihler menbaı Osmanlı, kılıcı bıraktıktan sonra maharetle fethetti ülkeler gibi kalplerine, kelamla, kalemle. Tebliğin ve telkinin tesiriyle açıldı güzelliklerinin. İki cihan iksiri sunuldu fethedilen beldelerde. Büyük fetihlerin hepsinde kılıcın ardında duran ve muhakkak gönüllerin de kilidini açan manevi bir güç vardır. Kaleleri kuşatan ve ele geçiren hamlelerden daha geniş kucaklamalar taşır içinde. Öyle olmazsa zaten ihtirası besler, doğruya bakan gözü şaşılaştırır ve sonucunda ancak ıstırap getirir haklara ve perdelere. Bu manevi güç akşam şeklindedir. Fatih Sultan Mehmet'tedir. Yavuz Sultan Selim'dedir. Halkların çatısı altına girmeye can attığı Gül Medeniyetindedir. Mevlana'dadır. Ahmet Yesevi'dedir. Selahattin Eyyubi'dedir. İşte bu yüzden Osmanlı medeniyeti cennet bahçelere yeni güller, sümbüller eklemişti apaçık fetihlerle. O medeniyet ki çiçeklerini hep diri tutan bahar rüzgarıyla bin bir köşeye yüzyıllar sonra da var olacak çil çil kubbeler serpti. İki cihanda gülen yüzlerin sırrını açtı bizlere fetih.
0: Turkuaz.
2: Şimdi müzik zamanı.

aşksız kalırım ama sensiz kalamam. Unuttuğum an kimsesizim yapamam. Her şeyimi sana anlattım tek dostum.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa telefonla bağlandı. Kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek dedi. Erdoğan, vefat eden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ü rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizlik ortamına rağmen Türkiye'de ekonomi politikalarının sonuçlarının alındığını söyledi. Enflasyonla mücadelenin öncelik olmayı sürdüreceğini vurguladı. Çok daha güçlü şekilde fiyat istikrarını sağlayacağız dedi. Gıda fiyatlarının da haftalık takip edileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Türkiye, Mısır ve Katar arabulucu ülkeler olarak İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridinde devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığı açıklamada İsrail ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, üste Türk askeri varlığının bulunmadığını ifade etti. Ülkesinin egemen bir devlet olduğunu, Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve

müttefiklik ilişkisi kurulabileceğini vurguladı. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini açıkladı. Ancak sonrasında Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. Başkan yardımcısı Vance, savaşın yeni bir safhaya girdiğini belirtti. İran'a karşı en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu iddia etti. Hazine Bakanı Bessent da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. İran, Trump'ın sözlerini ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. İran Dışişleri Bakanlığı yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak niteledi. Gazze şeridinde ateşkese karşın soykırımcı İsrail'in saldırıları sürdü. 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Katledildiği halde enkaz altındaki cenazelerine yıllar sonra ulaşılan Filistinlilerin sayısı da giderek artıyor. Soykırımcı İsrail'in katlettiği 50 kişi Filistinlinin daha cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Başkent Kiev'de 15 kişi hayatını kaybetti. Bir günlük yas ilan edildi. Ukrayna'dan misilleme gecikmedi. Rusya'nın enerji tesisleri hedef alındı. Haberleri sunduk.

bilsem ki bu acılar bir gün gelip dinecek ve bu gözyaşlarımı o ellerin silecek. Bilsem ki döneceksin bir gün sen yine bana, yıllarca usanmadan beklerdim, beklerdim, inan.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, ekonomide küresel belirsizlik ortamına dikkati çekerek Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti. Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. ABD Başkanı Trump, Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesine saldırdı. Ukrayna'da misilleme olarak Rusya'nın enerji tesislerini hedef aldı. Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sürdü. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. 5 yılın sonunda yaklaşık 3000 genç araştırmacının ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide küresel belirsizlik ortamına dikkati çekti. Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti.
2: Enflasyon bizim için öncelik olmaya devam ediyor. Kararlı bir şekilde bu politikaları izliyoruz ve bütüncül bir anlayışla bunu hep birlikte başaracağız inşallah. Koşullar, dışsal koşullar, dışsal etkiler olabilir. Bir miktar hedeflerimizden bizi uzaklaştırmış olabilir.

0: olabilir gerçekleşmeler, ama bunları zaman içinde telafi edip çok daha güçlü bir fiyat istikrarını hep birlikte sağlayacağız. Temel mallarda enflasyon oranımız %16,8. İşte dayanıklı tüketim malları gibi, otomotiv gibi vesaire. Hizmetler daha yapışkan, ortalamayı da hizmetler yukarı çekiyor zaten. Orada da ciddi bir düşüş eğilimi başladı.
1: Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. Toplam rezervler geçen hafta 5 milyar 134 milyon dolar artarak 183,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde yabancıların Türk varlıklarına ilgisi de devam etti. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 176 milyon 100 bin dolarlık hisse senedi aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'nin dış borç stoku verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hane halkının toplam borcunun milli gelire oranının %91 ile dünya ortalamasının oldukça altında olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, düşük borçluluğun Türkiye ekonomisinin direncini artıran önemli bir unsur olduğunu ve ekonomiye esneklik sağladığını da vurguladı. Ekonomiye ilişkin bir açıklamada Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracatının 8 kat artarak 401 milyar doları geçtiğini söyledi. Ağustos ayında mal ihracatının 280 milyar doları bulacağını vurguladı. Milli gelirin 24 yılda 6 kat büyüdüğüne de dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemize barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Festivalde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gençlerin yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerine yönelik projelerinin önemine vurgu yaptı.
2: Düzenlediğimiz bu Teknofest Mavi Vatan etkinliği, siz gençlerimizin TCG Anadolu'dan denizaltılarımıza kadar donanmamızın seçkin platformlarıyla buluşmasına imkan tanıyarak hayallerinize giden yolda değerli bir kazanım olacaktır. Ayrıca burada düzenlenecek insansız sualtı sistemleri, sualtı roket ve insansız deniz aracı yarışmalarında ortaya konulacak hem fikir ve projenin geleceğin deniz teknolojilerine atılan yeni bir adım olacağına da yürekten inanıyorum. Esasen Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı da daha da güçlendirmektedir.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Mavi Vatan'ın önemine dikkat çekti.
3: Karadaki vatanımız yuvamızsa Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız. Değerli gençler, bugün baktığımızda ahlaken yıkılmış, vicdanını yitirmiş ve büyük bir karanlığa sürüklenen bir dünya görüyoruz. Adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu küresel sistem insanlığa umut veremiyor. İşte Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele, bu denenle sadece bir teknoloji hamlesi değil, bu çaba bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir.
1: Selçuk Bayraktar, festivalde gazetecilere yaptığı açıklamada Baykar'ın dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olduğunu da söyledi. Gelirlerinin %90'ının ihracattan elde edildiğini hatırlattı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest Mavi Vatan 2026 Festivali 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastalıklarını

0: hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi.
1: Sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü bizim çalışanlarımızın yaklaşık %60'ın üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda parti yönetiminin daha önce Truva Atı benzetmesi yaptığı isimlere yönelik disiplin dosyaları görüşüldü. CHP'den istifa etmeden yeni partiye desteğini açıklayan bazı isimler hakkında yürütülen incelemeler değerlendirildi. Gözler ayrıca daha önce kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak dosyaları görüşülmeden yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumundaydı. Aralarında Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 9 isim hakkında bu toplantıda karar alınamadı. Bunun nedeni milletvekillerinin yeni partiye katıldıkları sırada CHP üyeliklerinin askıda olması. CHP yönetimi sürecin hukuki boyutunu takip etmek üzere bir komisyon oluşturdu. 9 milletvekilinin durumu 18 Eylül'de yapılacak bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına bırakıldı. Kurul gündeminde partiden daha önce ihraç edilen bazı isimlerin geri dönüş talepleri vardı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 2026-2027 eğitim öğretim yılında kurallar sıkılaştırılacak. Veliler artık okula randevusuz gidemeyecek. Öğretmen-veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Randevuların konusu ve gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takip edilebilecek. Afyonkarahisar'ın Dinarçay Karayolu Akçeköy mevkiinde yola dökülen boya hem çevre kirliliğine neden olmuş hem de araçlara zarar vermişti. Gelen şikayetler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde iki firmanın çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi. Bakanlık her iki firmaya toplam yaklaşık 21 milyon lira cezai işlem uyguladı. Türkiye'nin güncel nüfusu belli oldu. Son verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Türkiye'nin nüfusu yılın ilk yarısında 228 bin kişi arttı. 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 321 bine yaklaştı. Erkeklerin ve kadınların nüfustaki dağılımı dengeli ancak yine de nüfus yaşlanmaya devam ediyor. 65 yaş üstü nüfusta 202 bin artış görülürken 0-14 yaş grubunda 181 binden fazla düşüş var. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Açıklama Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ten geldi.
2: İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte. Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu çerçevede Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
0: Suriye yönetimi de İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani üste Türk askeri varlığının bulunmadığını ifade etti. Ülkesinin egemen bir devlet olduğunu, Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurulabileceğini

0: vurguladı. Bu arada Suriye'den Pakistan'a üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Esad Hasan Şeybani 19 yıl sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini yineledi. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı iddiası vurgulandı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. Golan, operasyonun İsrail'i Türkiye ile doğrudan bir çatışmanın eşiğine getirdiğini belirtti. Siyasi hesaplarla askeri güç kullanılıyor ve İsrail güvenliği pahasına bedel ödüyor dedi. Yapılanın küstahça ve tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Bu adımların başta ABD olmak üzere müttefiklerle olan ilişkileri derin bir krize soktuğunu ifade etti. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini açıkladı ancak sonrasında Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. Başkan Yardımcısı Vance, savaşın yeni bir safhaya girdiğini belirtti. İran'a karşı en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu iddia etti. Hazine Bakanı Besant de tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. İran, Trump'ın sözlerini ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. İran Dışişleri Bakanlığı yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak niteledi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya 44 füze ve 168 İHA ile Ukrayna'nın birçok bölgesine saldırdı. Başkent Kiev'de 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ülkede bir günlük yas ilan edildi. Ukrayna'da misilleme olarak Rusya'nın enerji tesislerini hedef aldı. Gazze şeridinde ateşkese karşın soykırımcı İsrail'in saldırıları sürdü. 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da da Nablus kentinde 3 Filistinli yaralandı. 6 kişi gözaltına alındı. Katledildiği halde enkaz altındaki cenazelerine yıllar sonra ulaşılan Filistinlilerin sayısı da giderek artıyor. Soykırımcı İsrail'in katlettiği 50 Filistinlinin daha cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Bu arada Türkiye, Mısır ve Katar arabulucu ülkeler olarak İsrail'in devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Açıklamada İsrail Ateşkes Anlaşması'ndaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Sayın dinleyicilerimiz, 7.30 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomide küresel belirsizlik ortamına dikkati çekerek Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti. Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. ABD Başkanı Trump, Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesine saldırdı. Ukrayna'da misilleme olarak Rusya'nın enerji tesislerini hedef aldı. Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sürdü. Spor. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıktı. Beşiktaş sahasında Litvanya takımı Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Trabzonspor ise sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 yenildi. Karşılaşmaların rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya ve Macaristan'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Diyarbakır Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın perdesi bugün Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük Bursa Spor mücadelesiyle açılacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası bugün başlayacak. Son şampiyon filenin sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'daki zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde olacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 35, Bursa 34, Adana, Antalya ve Diyarbakır 39, Kayseri 31, Denizli 40, Hatay 36, Samsun 28, Trabzon 27, Mardin 37, Gaziantep 38, Erzurum 29 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikametinin ilk kilometresinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığı için trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM otoyolunun ilk 10 kilometresinde Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında alternatif güzergahlar kullanılabileceği için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
4: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
5: Türk Dil Kurumu sunar.
6: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 1979 yılının Öğretmenler Günü'nde TRT televizyonu ve radyolarında öğretmenler için yazılan bir şarkı yayına giriyor ve dinleyicilerden büyük ilgi görüyordu. Ali Rıza Bimboğa söylüyordu: İlk öğretmenin kimsenin kim öğretti alfabeyi diye başlayan şarkının nakaratı "Öğretmen öğretir A, B, C" diye sürüyordu. Birdenbire popüler olan bu şarkıyı ilkokul öğrencileri çok sevmiş, anneler, babalar birinci sınıfa giden çocuklarına alfabeyi bu şarkıyla öğretmeye başlamıştı. A, B, C diye başlayan 29 harfli alfabemiz A ile başlıyorsa, A hem bir harf hem sestir. Dedelerimiz, ninelerimiz alfabe yerine elif ba derdi. Elif ba, eski alfabede A ve B demektir. Günümüzde alfabeye ABC diyenler de bulunur. Osmanlı Türkçesini bilenler anlayacaktır. Eski alfabemizde A sesi veren iki harfimiz vardı, Elif ve Ayın. Bunlardan Elif.

0: kısası da. Baba derken A seslerini kısa söyleriz ama abi derken A sesini uzatırız. Eski alfabede lam elif adlı bir işaret daha vardı ki la olarak söylediğimiz hecelerdeki A sesini inceltir ve uzatırdı. Lale yazarken lam elifi kullanırdık. Bu iki A'yı yazarken birbirinden ayırt etmek için ince A'nın üzerine şapka işaretini koyabiliriz. Günümüzdeki alfabemizde ise tek bir A harfine aslında 6 ayrı ses yükledik. Ancak hemen belirteyim ki bu seslerden 4'ü tali seslerdir. Nusret Şenbay temel olarak 2 ayrı A sesimizin olduğunu yazar. Bunlardan biri kalın A, diğeri ince A'dır. Nusret Şenbay'ın belirttiği her iki A bazen uzun, bazen kısa okunabilir. Uzunları saydığımız zaman da 4 A sesi elde ederiz. Şimdi bunları bir görelim. Kalın A sesi şöyle tarif edilir. Dil, ağzımızdaki doğal duruşunu değiştirerek ortaya doğru biraz yükselir. Dudaklar hareketsiz, yanaklar gevşek ve çeneler açık. A, A. Aladana aldık, aladanalandık da aladana alamadık, aladanalanamadık tekerlemesindeki A sesleri kalındır. Kalın A sesini önlük ve artlık durumuna göre iki grupta inceleyebiliriz. Ağzın ön tarafından çıkan A sesi açık A, arka tarafından çıkan A sesi kapalı A'dır. Açık A, ağzın normal açıklığında, abartma durumunda ise dudakların kulağa doğru çekilerek çıkarılan A sesidir. Ağzın ön tarafından güçlenerek çıkar. Ön, düz ve geniş bir sestir. Bu ses dilimizde en sık kullanılan ve herhangi bir zorlamaya gerek kalmaksızın çıkan doğal A sesidir. Sözcüklerimizin çoğundaki A sesidir diyebiliriz. Açmak, akrep, arkadaş, aşık, avize, ayrık derken açık A sesini kullanıyoruz. Kapalı A, alt çene biraz aşağı indirilerek çıkarılan A sesidir. Dil, doğal duruşundan biraz yükselip dudaklar normal açıklığında, yanaklar gevşek durumdadır ve alt çene biraz aşağı indirilerek çıkarılır. Art, düz ve geniş ses olarak tanımlanır. İlk çalışmalarda abartarak çeneyi fazlaca indirmek ve böylece çıkan sesi dinleyerek kulak dolgunluğu sağlamak yararlıdır. Genellikle kalın sesli harflerle birlikte kullanıyoruz. G, kalın K, kalın L ve kalın T sesleriyle yan yana gelen A seslerinin pek çoğu kalın yani kapalı A olarak telaffuz edilir. Abanos, Abbas, Arabi, Arafat, Arsız, Asır kelimelerinde kapalı A sesi vardır. İnce A, açık A'ya göre daha önden çıkan bir ünlüdür. Düz ve geniş sestir. Genellikle kelimelerimizdeki yabancı kelimelerde ince seslerle birlikte bulunur. Kelimelerin başında bulunmaz, yani hiçbir kelimemiz ince A sesiyle başlamaz. Kendinden önce mutlaka bir ünsüz harf vardır. Genellikle ince K ve ince L seslerinden sonra gelir. İnce A sesi damağa doğru yükselen bir ses gibidir. Çıkış yeri itibariyle ön ses diyebiliriz. Lala Latif lambasını Lake Lavabo'dan Şefkat'e verdi tekerlemesindeki A sesleri ince A'ya örnektir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personelde dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet annelerin ayağı altındadır. Değerli dinleyenler, kültürümüze ve inancımıza ait iki güzel sözle açıyoruz bu haftaki programımızı. Her perşembe olduğu gibi bugün de aynı çatı altında TRT Ankara stüdyolarından radyolarınıza ulaşıyoruz. Ben spikeriniz Meltem Kuyucu, program yapımcılarımız Murat Baran ve Nilay Yazar Kankeleş, teknik masada Tolga Kökten'le bu hafta anne ve aile başlığını anlatacağız. Programımızın daimi konuğu sosyolog ve aile uzmanı Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz'le birlikteyiz bu haftada. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyenler, yuvayı dişi kuş yapar derler toplumumuzda. Eskiler ne zaman bir mecliste evlilik konusu geçse bu atasözünü zikreder, kadının aile kurmadaki önemini vurgularlardı. Edebiyat, sanat, dil, hatta az önce de iki örneğini verdim. Hayatın her alanı anne rolüne sayısız kez dokunmuştur. Hocam, annelik rolü kültürden kültüre değişiklik gösterse de evrensel bir gerçek var ki kadının üzerinde bulunan en büyük ve en ağır sorumluluk ki çoğu zaman kadınlar bu rolü gerektirdiği gibi mutluluklarını yaşarken yetersizlik hissiyle de baş etmek durumunda kalıyorlar günümüzde. Bir sosyolog olarak nasıl bakıyorsunuz anne rolüne?
1: Evet, öncelikle tabii çok güzel bir giriş yaptınız. Ben de ona bir ek yapayım. Neşet
0: Lütfen.
1: Ertaş'ın da bir türküsünde iki büyük sermayem var. Biri anam, biri yarim der o da.
0: Ne güzel.
1: Bu bizim türkümüze, edebiyatımıza tabii çok giren bir durumdur. Annelerin yeri, annenin konumu. O yüzden öncelikle çok iyi, kutsal, önemli bir kurumsallıktan bahsettiğimizi söyleyebilirim. Yani annelik kurumu diye düşünürsek. Ama tabii günümüz modern koşullarında bu annelik bazen çok insanların, işte kadınlarımızın bazen korkarak, bazen kaygıyla yaklaştığı durumlara da sebebiyet verebiliyor. Yani daha fazla bir rol, daha fazla bir sorumluluk ve yükümlülük altına gireceği duygusu. Bu aslında çok da yersiz değil. Evet, kolay bir durum değil. Çünkü kadınlık kimliğinizden anne olduğunuz zaman daha farklı bir kimliğe geçiyorsunuz. Biyolojiniz değişiyor, yeni bir can dünyaya
0: Tabii
1: getiriyorsunuz.
0: ki.
1: Onu büyütmekle ilgili sorumluluklarınız var, yükümlülükleriniz var. Ama diğer taraftan çalışma hayatına da giriyorsunuz. Yani çalışma hayatında bir işiniz var ama annelikle ilgili görevleriniz askıya alınmıyor. Onlar da aslında
0: Tabii
1: evi
0: ki.
1: çekip çevirmek, işte çocukların bakımını büyütmek, sosyal ve duygusal vermek, yani destek sunmak, bütün bunlar birlikte devam ettiği için tabii ister istemez modern dünyada kadın olmak ve anne olmak ekstra yükler getiriyor tabii ki.
0: Yeri geliyor kadın kendisini anne olduktan sonra ikinci plana hatta üçüncü plana atıp çocuğu için yaşamaya başlıyor. Evet.
1: Evet, yani bu tabii fedakarlık açısından doğru bir şey. Çünkü tüm annelerimiz fedakardır ve anneliği tanımlarken hep böyle duygusal

0: kelimeler gelir.
1: Evet,
0: Karşılıksız
1: evet.
0: sevgi, karşılıksızlık, her zaman destek, hayat boyu sürecek bir güven. Annelerimiz böyledir. Tabii bunlar çok yüce ulvi değerler. Mümkün mertebe aile içinde hani kadının bu rolünü dikkate alarak erkeklerin de tabii bu rol ve görev paylaşımında biraz daha bu yükü paylaşmak noktasında sorumluluk almaları gerekiyor.
1: Mutlaka.
0: Yani kadınları bu yükleriyle yalnız bıraktığımız takdirde bu annelik görevleri ister istemez bu alan kendilerinin uzak duracağı bir kurum haline de gelebilir. Yani mümkün mertebe bu gerçeklerin farkındalığıyla yaklaşmak gerekiyor. Daha çok böyle rol paylaşımı, iş bölümü, destek sunmak daha önemli hale geldi.
1: Aslında bir aile belki evet baba evin direği ama anne ne kadar güçlü ve mutluysa aile de o kadar güçlü ve mutlu oluyor aslında. Son zamanlarda bir söz var hocam. Bir babanın çocuğuna yapabileceği en büyük iyilik onun annesini sevmektir diye. Burada babanın rolünün de altı çiziliyor.
0: Kesinlikle yani şöyle bir şey anneler evet fedakarlık yapıyorlar ama herkesin kendi hayatı var yani o annenin de kendi hayatı
1: Mutlaka.
0: olacak yani mümkün mertebe kendi sağlığını da ruhsal ve duygusal fiziksel sağlığını da muhafaza ederek bir hayat sürmesi aslında arzu edilen bir durum. Yani burada fazla sayıda işte ben saçımı süpürge ettim gibi tabirlerle anlattığımız
1: Evet.
0: durumlar evet hepsi belki bunu yapmıştır bu fedakarlıklarını gösteren bir şeydir ama diğer taraftan da kendi iyilik hallerini de sıkıntıya sokmamak da lazım. Yani burada bir dengeyi gözetmek lazım. Baba, anne, çocuk ilişkisi mümkün mertebe herkesin rol ve sorumluluğu sınırlılığında kalmalı. Paylaşım olmalı, birbirlerine destek olunmalı. Yani bu şekliyle ancak bir aile ayakta kalabilir. Yoksa işte annenin yüklerinden bahsettik.
1: Evet.
0: Zaten kendisi olarak bir kadın olarak hayatı yürütmekle ilgili güçlükler, annelik ekstradan farklı bir sorumluluk. Bütün bunlar ancak destek ve dayanışmayla birlikte yürüyebilecek şeyler. Ama tabii çok sağlıklı ilişkilerin bu şekilde dayanışma içinde yürüdüğü çok da fazla aile örneği olduğunda burada söyleyelim tabii.
1: Peki hocam bizler hayatımızın en zor virajlarını dönerken annemizin arkamızda olduğunu bilmek hepimize muazzam bir güven veriyor. Hayatlarımız dönüşürken annelik kavramının aldığı yoldan da bahsedelim mi biraz?
0: Evet aslında tüm çağlarda hani ben farklı farklı yaşam tarzları olunsa bile tarihin belli dönemlerinde annelik rolünün hiçbir zaman değişmediğini düşünüyorum. Yani baktığımız zaman anne her zaman anneydi. Çünkü bu biyolojik ve sosyal rollerle ilgili bir konu olduğu için o görevler her zaman sürüyor. Fakat içinde bulunan hayat koşulları, çevre değiştiği sürece annelik tarzları da farklılaşıyor.
1: Evet.
0: Yani bugün işte tarım toplumunda bir anne ile işte modern hayatta çalışma hayatının içinde bir anne mutlaka aynı olmayacaktır. Yani şu rol ve sorumlulukları açısından düşünelim. İşte ya da çalışmayan bir anneyi düşünelim, evdeki bir anneyi. Bunların içinde bulundukları duruma göre rol ve sorumlulukları farklılaşacaktır ister istemez. Çocuk yetiştirme tarzları da bu anlamda farklılaşıyor. Yani tarım toplumunda daha çok ekonomik olarak bir iş gücüne katacağınız çocuğu yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Oradaki bir işin ucundan tutacak, daha fazla aileye destek olacak ama modern dünyada bu tür yaklaşımlar sadece çocuğun ev içi rolleriyle ilgili bir konu. Yani aile de evin rolün paylaşımı ile ilgili sınırlıklar da çocuğu. Çünkü ileriki hayatında çocuk artık başka bir şekilde işini kuracak ve o aileden ayrılacak. Yani birlikte yaşanılan yerlerdeki çocuk yetiştirme tutumları farklı ama modern günümüz hayatında bu daha farklı ve daha çocuğa zaman ayırma konusunda da tabii çalışan
1: Evet.
0: annelerimizin sınırlılık yaşadığını söyleyebiliriz. Bu annelik görevlerini tam olarak yerine getirmedikleri anlamına gelmiyor. Yani böyle bir şey söyleyemeyiz. Sadece daha zorlandıklarını kabul edelim. Belki ertelemeyle, belki birlikte olunacak zamanlarda bunları sağlıyorlar ama yine de tabii annelik çocuğa en sosyal ve duygusal desteği verebileceğimiz bir kurum olduğu için bugün de çalışma hayatı içinde yarı zamanlı çalışmalar, süt izinleri gibi uygulamalarla bunların da çok kolay yönetilebildiğini de söyleyebiliriz.
1: Endüstri 3.0 dediğimiz bir dönem var. Yani bilgi ve iletişim çağı 1950'ler 90'lar arası. Kadınlar o dönemde bir ikilem yaşamışlardı. Kariyer mi çocuk mu diye. Ama durumu o kadar güzel yönettiler ki sonrasında bugün geldiğimiz noktada hem çalışma hayatının içinde çok başarılılar hem az önce söylediğiniz gibi çocuk yetiştirme şekillerini, tarzlarını değiştirdiler. Üstelik kişisel gelişim ve öz bakım noktasında da toplumun beklentilerini neredeyse tamamen karşılıyor kadınlar. Yani yeni bir yaşam disiplini

0: ile karşı karşıyayız. Bu çift taraflı bir sorumluluk doğuruyor. Kadının üzerindeki baskıyı bu biraz daha artıran bir şey değil mi hocam?
1: Evet, burada biraz belki alışkanlıklar, gelenekten getirilen beklentiler de burada etkili oluyor. Yani daha üst kuşağın algıları biraz daha kadının ev içi rol ve sorumlulukları üzerinden gittiği için çalışma hayatına geçmesiyle birlikte aslında kadının da bir erkek kadar aynı çalışma sürelerinde olduğu ve eve gelindiği zaman ikisinin de benzer koşullarla karşı karşıya kalındığı unutulmamalı. Günümüzde annelik çalışma hayatı içinde yine süre gelen bir şey ama bunun diğer aile içindeki fertlerce paylaşıldığı rol özellikle eşi tarafından yani babalar tarafından bu rol dengesinin doğru kurulduğu yapılarda ancak sağ gidebildiğinden bahsedebiliriz. Öbür türlü kadın daha fazla zorlanacaktır. Yani
0: Evet.
1: çalışma hayatı içinde, annelik rolleri içinde. Burada da çok fazla yalnızlık hissetmemesi de gerekiyor. Yani mümkün mertebe bu sorumluluklarının, görevlerinin paylaşıldığı ve ortak bir şekilde yaklaşıldığı aile dengelerinde sağlıklı bir ilişkiden bahsedebiliyoruz. Yani bunun tek başına kadının aleyhine döndüğü durumlarda tabii ister istemez burada belli çatışmalar olacaktır.
0: Bunun topluma da tabii ki yansımaları olacak.
1: Şüphesiz yani bizim için kadının yani şöyle düşünelim kadın ve erkekler yani toplum tarih boyunca hep yan yana olmuşlar hayatın
0: Evet.
1: içinde. Yani burada sorunu biz kadının çalışma hayatında olması üzerinden görmemeliyiz. Değişen rol dengesine adapte olmaya çalışmakla ilgili güçlüklerimiz var. Yani erkeğin de bu noktada biraz daha bakış açısını değiştirip evdeki rol ve sorumluluklarla ilgili biraz daha fazlaca kadına destek olması gerekiyor aslında.
0: Eskiden daha roller keskin ve kesin sınırlarla ayrılmışken şimdi toplumumuz da daha hoş bakıyor değil mi? Erkeğin çocuğuyla yakından ilgilenmesine, ev işlerine el
1: Destek
0: atmasına.
1: olmasına. Evet, burada bunlarda kötü olan bir şey yok aslında. Yani biz burada daha çok rol dengesini önemsemeliyiz. Yani her aile içinde kadınla erkek arasında kendilerinin uzlaştığı bir rol dengesi varsa, yani
0: Evet.
1: birinden birine daha fazla bir yük binmiyorsa, burada işler daha sağlıklı yürüyecektir ki ideal olan da odur aslında. Çünkü ortak bir hayata siz başlıyorsunuz. Annelik ekstradan kadını da yoran da bir şey,
0: Evet.
1: belli sorumluluklar ona yükleyen bir şey. Bir taraftan da çalışma hayatı var. Ne yapılabiliyor? İzinler alınabiliyor, yarı zamanlı çalışılabiliyor. Olabilecek tüm destekler sunulabiliyor. Ama bununla beraber tabii ki o anneye en büyük destek aileden, eşinden gelmeli. Sonra sosyal çevresinden de aslında bu
0: Evet.
1: desteği görebildiği müddetçe biraz daha kolay olacaktır. Yani burada sorunu şey olarak düşünmemek lazım. İşte kadınlar çalışma hayatına girdikleri için annelik rolleri çok fazla ihmal edildiği gibi de düşünmemek lazım. Yani üretmek bir kadın için, onun kimliğini ortaya koymak için çalışma hayatı olmasında bir sorun yok. Ekstra faydaları da var. Çocuğun yetiştirilmesi,
0: Mutlaka.
1: bilinçli büyütülmesiyle ilgili, rol model alınmasıyla ilgili. Bunu aslında böyle görelim. Ha, diğer taraftan annelik rolünün desteklenmesiyle ilgili eksikliklerimiz var. Onları da zamanla bu algılar, bilinçler de kolay kolay değişmiyor ama günümüzde tabii daha olumlu bir yöne doğru evrildiğinden bahsedebiliriz.
0: Mutlu ve huzurlu bir anne elbette ki çocuğunu da mutlu ve huzurlu bir şekilde yetiştirecektir. Topluma da değil mi? Mutlu ve huzurlu bir birey
1: Evet,
0: katacağız bu
1: çocuklar
0: anlamda.
1: zaten anne babaların duygu durumlarını da takip ettikleri için annenin
0: Mutlaka
1: orada
0: evet.
1: huzurlu olması, işte annenin babadan destek gördüğünü görmesi de kendisinin de bu tür ileride kuracağı bir evlilikte, yaşayacağı şeyde bir örnek oluşturacağı için çok önemli.
0: Her zaman konuşuyoruz hocam. Eşler arasında hoşgörü, empati, sevgi ve saygı aslında değil mi? Bütün sihirli sözcükler bunlar aslında.
1: Evet, çok kolay söylüyoruz ama
0: Uygulamaya gelince.
1: evet yani kurulması çok zor. Yani ilgi dediğiniz şey çok kolay aslında farkında olmadan ilgisizce de davranmış olabiliyoruz. Yani bunu düşünmek lazım.
0: Hocam anne rolünün farklı disiplinlerde işlenişine değindik. Edebiyatta da anne vatan gibi işleniyor. Burada vatan aslında aile demek değil mi? Vazgeçilemeyen, güven ve sonsuz sevginin kaynağı olan en içli şiirlerin konusu, en derinlikli romanların kahramanı annelerimiz. Anne üstesinden gelmesi zor koşullarda aile kurumunun omurgası haline geliyor aynı zamanda. Tabii her zaman koşullar ne yazık ki herkes için aynı işlemiyor. Çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalan annelerimiz var ne yazık ki. Evladından ayrılmak zorunda kalan annelerimiz var ne yazık ki. Ya da evladı için çok büyük zorlukları göğüsleyen anneler var. Engelli anneler gibi. Biraz da bu annelerden, dezavantajlı annelerden konuşalım mı hocam?
1: Tabii ki boşanma sonrasında %75 oranında yani Türkiye Aile Yapısı Araştırma sonuçlarında çocuğun velayetin anneye verildiğini görüyoruz. Yani
0: Evet.
1: önemli ölçüde dediğiniz gibi çocukla anne yalnız kalıyor. Yani tek başına bir hayat mücadelesi vermeye çalışıyor. Bu noktada devletimizin çocuğun sağlıklı gelişimiyle ilgili

0: verdiği destekler var. Bunlardan biri sosyal ve ekonomik destek, SED dediğimiz bir hizmet. Burada vatandaşlarımız da bu tür durumda buradan duyurmuş olan 183'e ulaşabilirler. Bu başvurularını yapabilirler. Yani böyle bir durumda olan mümkün mertebe bizim sağ taramalarında da bu ailelerimize biz kolayca ulaşıyoruz. Yani çocuğunu büyütürken aileye bir tür ekonomik destek sunuyoruz. Bununla beraber psikolojik gelişimini de sosyal ve duygusal desteği de uzmanlarımız çocuğa sunarak bu takip işlemlerini yapmaya çalışıyorlar. Yani bu tür durumlarla ilgili de devletimizin önemli destekleri olduğunu buradan söylemek gerekiyor. Bu konuda yalnız hissetmesinler.
1: Evet.
0: Kendilerini bu noktada bakanlığımız her zaman ailelerimizin yanındadır. Daha önce de bu telefon numarasını vermiştim. 183 ile her türlü bu desteklere ulaşabilirler.
1: Engelli aileleri için özel bir parantez açalım mı bir kez
0: Engelli
1: daha?
0: aileleri tabii engelli çocuğu büyütmek tabii ki annelik çok zor ama
1: Evet.
0: bir engelli çocuğa ebeveyn olmak, anne olmak çok çok daha zor. Bu sadece onun sorumluluğu olmamalı. Burada hem devletimizin önemli destekleri söz konusu. Engelli aile, çocuğu engelsiz olan ailelere verilen destekler, engellilerin bırakabileceği gündüz sosyal hizmet kuruluşlarımız var. Yani
1: Evet.
0: bunlarla ilgili bilgi almak için yine bakanlığımızdan destek alabilirler. Hem yatılı kuruluşlarımız hem gündüzlü kuruluşlarımız. Bu engelli ailelerin destek olmak için bugün 81 ilimizde var, yaygınca da. Yani önemli olan bu ailelerimizin çocuklarını büyütürken mümkün mertebe yanlarında olmaya çalışmak. Yani bir komşuluk ilişkisi için de bu böyle. Yani
1: Evet.
0: engelsiz olan bir aile artık tek başına bırakılmaması
1: Evet.
0: gerekiyor. Yani bir komşusu da ondan haberdar olmalı, mahalle haberdar olmalı. Bir tekerlekli sandalyeyi görüyorsunuz, yani ne yapılabilir? Hani nerede bir destek sunulabilir? Ya da bir görme engelli, işitme engelli ya da zihinsel engelli bir çocuğu olan aileler. Bunlarla beraber ortak bir sorumluluğu üstlendiğimiz duygusunu her zaman güçlü tutalım. Devletimizin de engellilerle ilgili çok fazla kolaylaştırıcı hizmetleri var. Bunları da vatandaşlarımız 183'ten ulaşabilirler.
1: Çünkü ruh sağlığı da çok önemli engelli bir bireyin annesinin. Kaldı ki tek çocuk engelli çocuk olmayabilir, başka kardeşler de olabilir. Onların da anneye ihtiyacı var. Bu anlamda anneyi rahatlatmak
0: Evet,
1: diğer
0: yani
1: çocukların gelişimi için de
0: çok
1: önemli.
0: önemli. Burada şunu söylemek ihtiyacı hissediyorum. Engellilik alanında 4 sene çalıştım. Yani önemli ölçüde bazen annelerimiz de engelsiz çocuğu olan ailelerimiz sanki yanlış bir şey olduğu, kendilerinde böyle bir suçluluk duygusu gibi içinde olabiliyorlar. Yani bu kesinlikle yanlış bir durumdur. Bir çocuğun engelli olup olmaması bizim kendi
1: Elbette.
0: tercihimizde olmayan bir şey. Ama şunu unutmayalım, her çocuğumuzun eşit değerde olduğunu ve her çocuğumuzun kendi özgül özellikleri olduğunu, yani engelli ise de bir yönüyle engelli olduğunu unutmayalım. Yani yürüyemiyordur sadece, yine bir birey işitemiyordur, yine bir birey hafif mental, zihinsel engeldir ama eğitimle bugün çok küçük yaşlarda çok önemli mesafeler aldığını görüyoruz çocukların. Mümkün mertebe çocuğa görelik, yani çocuğun durumu neyse onu kabul edip ondan sonra verilebilecek desteklere bakmak lazım. Bazen ailelerimizde böyle saklama, gizleme gibi durumlarla da karşılaşıyoruz maalesef. Bu çok doğru bir tutum değil. Öyle doğmuş olabilir. Sonradan da engellilik
1: Tabii
0: olunabilen
1: ki.
0: bir şey. Mümkün mertebe o gerçekliği kabul edip ona sunulacak destekler neler olmalı kısmında geçmek gerekiyor.
1: Hocam desteklerden söz ettiniz ama birazcık daha altını çizmek istiyorum bu desteklerin. Kurumsal ve kamusal destek ihtiyacı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı pek çok destek var. Az önce de söylediniz ama. Siz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda kadın statüsü genel müdür yardımcısınız aynı zamanda. Bakanlığın yaptığı çalışmalara da değinecek olursak, devletimizin çalışan annelere yönelik destek hizmetlerinden de biraz söz edelim.
0: Evet, bu tabii yakın dönemde çalışma, yarı zamanlı çalışma ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Pek çok şu anda kurum çalışanımız bu izinleri kullanaraktan hani bir sene, 2 sene çocuğuna hatta 3 sene vakit ayırabiliyor. Yani yarı
1: Evet.
0: zamanlı çalışıyor. Günün bir süresini kurumda geçiriyor, bir süresini çocuğuyla geçiriyor. Bunlar aslında önemli düzenlemeler.
1: Evet.
0: Çünkü çocukların özellikle 0-2 yaşla ilgili sosyal ve duygusal desteklerin çok yoğun hissettiği dönemler. Yani kuruluşlardaki çocukların hani kreş dediğimiz yapılardaki destekler aslında 6 aydan sonra başlıyor mümkün mertebe. Çok zorunda kalındığı zaman tabii bu kurumlarda bu desteği sunabiliyor ama çoğunlukla çocukla beraber 0-6 yaşı 2 sene annenin beraber geçirmesi hani tavsiye ettiğimizde bir durum. Bunun
1: Evet.
0: dışındaki yapılarda da yarı zamanlı çalışma ile yine süt izinleri söz konusu. Hani bununla ilgili sağlanan kolaylıklar var. Annelikle çalışma hayatı birlikte yürüyebilecek durumlar. Yani buradan vatandaşlarımız bu konulardan çok ürkmesinler, korkmasınlar. Çocuk olduktan sonra da yine kreş destekleri bir şekilde anneler hem çalışma hayatı içinde kalarak hem de çocuklar

0: sınırını güvenli kuruluşlarda büyüterek hayatlarını sürdürebilirler. Bunu da söylemek istedim.
1: Son zamanların moda deyimiyle hem çocuk hem kariyer yapabilir
0: Evet,
1: hanımefendiler.
0: ikisinden de vazgeçmeye
1: Evet,
0: gerek yok.
1: evet.
0: Yani çünkü biz karar alma mekanizmalarında da kadınların varlığını çok önemsiyoruz. Ülkemizde de
1: Mutlaka.
0: pek çok alanda çok önemli kadın liderlerimiz var. Büyükelçisinden akademisyenine, pek çok alanda savaş pilotuna kadar kadınlarımız çok farklı temsilleri söz konusu. Hatta kutuplardaki çalışmalarda bir akademisyen kadın hocamızın o liderliği yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar da sevindirici gelişmeler. Bunların hepsinin bir şekilde çoğunun da ailesi var, çocuğu var. Bir şekilde o hem kariyerlerini sürdürmüşler hem de kendilerini annelik görevlerinde askıya almamışlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz bu haftada verdiğiniz güzel bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, Peygamber Efendimizin cennet annelerin ayakları altındadır sözüyle bitirelim programımızı. Bu hafta da konuğumuz yine Doçent Doktor Olgun Gündüz'dü. Önümüzdeki hafta baba ve aile temasıyla söyleşilerimizi sürdüreceğiz. Efendim haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran'ın hazırladığı Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün basketbolu milyar dolarlık küresel bir eğlence imparatorluğuna dönüştüren deha bir isimden, David Stern'den söz edeceğiz. 1984 yılında göreve geldiğinde Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA finansal krizlerle boğuşan ve televizyonda banttan yayınlanan ligdi. Stern kısa sürede bu ligi dünyanın en prestijli markası haline getirdi. Onun vizyonu NBA'yi oyuncular üzerinden pazarlama stratejisine dayalıydı. İlk olarak Magic Johnson ve Larry Bird rekabetini hikayeye dönüştürdü. Ardından genç yetenek Michael Jordan'ı tüm dünyaya efsane olarak sundu. Stern aynı zamanda çok usta bir hikaye anlatıcısıydı. Onun döneminde NBA, Amerika Birleşik Devletleri sınırlarını aşarak 200'den fazla ülkede yayınlanmaya başladı. 1992'deki efsanevi rüya takım Dream Team projesinin arkasındaki ana güçlerden biri yine Stern'di. Bu hamleyle basketbolu küresel bir tutkuya dönüştürerek NBA'in kapılarını uluslararası oyunculara sonuna kadar açtı. Stern'in 30 yıllık liderliği boyunca ligdeki takım sayısı arttı, gelirler astronomik seviyelere ulaştı ve NBA yani NBA Genç Ligi gibi yeni oluşumlar doğdu. Sert disiplini, kıyafet yönetmeliği ve profesyonellik standartlarıyla ligin imajını tamamen değiştirdi. 2014'te emekli olup 2020'de bu dünyadan ayrıldığında geride sadece bir lig değil, dünyanın her köşesindeki çocukların NBA oyuncusu olma hayalini bıraktı. David Stern, basketbolun çehresini sonsuza dek değiştiren gerçek bir oyun kurucuydu. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluklar.

0: mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.
1: Macaristan'dan Taksa Gizella'dan diğer mektubumuz. Radyonuzu her zaman büyük bir sevgi ve ilgiyle dinliyorum. Türk-Macar dostluğu söz konusu olduğunda kalbim büyük bir heyecanla pırpır ediyor. Yayınlarınız zevkli, keyifli ve eğlenceli. Sizleri daha nice yıllar dinlemeyi ve kısa da olsa Türkiye'yi ziyaret etmeyi umuyorum. Bu benim eskiden beri gerçekleşmesini istediğim bir arzum. Kültürünüze, Türkiye'ye ve insanlarına bayılıyorum. Macarca masasının tüm çalışanlarını selamlıyor. Herkese sağlık ve mutluluk diliyorum.
0: İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşta yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran'a karşı ekonomik baskıyı artıracaklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. Tahran, Washington'dan gelen açıklamalara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'ın kendi borç krizini örtbas etme çabasında olduğunu ve söz konusu açıklamaların küresel ekonomiyi tehdit ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa da telefonla bağlandı. Erdoğan, kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce hayatını kaybeden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ü de rahmetle andı. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ilgaz ilçesi olan sarsıntı saat 5:06'da kaydedildi. Depremin derinliği ise 12,1 kilometre olarak belirtildi. Başkent Ankara'da insan ticareti konusundaki iki ayrı soruşturma çerçevesinde 49 kişi yakalandı. Bu kişilerden 12'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken ikisi hakkındaysa ev hapsi kararı uygulandı. Soruşturma çerçevesinde 136 günübirlik kiralanan ev denetlendi. İncelemelerde kayıt dışı konaklama nedeniyle 4.194.079 lira ceza verildi. Nijerya'da aşırı yükü nedeniyle alabora olan bir teknede çoğu çocuk en az 50 kişi hayatını kaybetti. Facia Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde meydana geldi. Yaklaşık 70 kişinin bulunduğu teknenin pirinç hasadı için yola çıkan tarım işçilerini taşıdığı ifade edildi. Denizde kaybolan kişilerin kurtarılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında gümrük tarifeleri anlaşmazlığından kaynaklanan gerginlik sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı ile görüştüğünü ve anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, daha önce Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti. Siber Güvenlik Başkanlığı 275 sözleşmeli personel alımı yapacak. Konuyla ilgili duyuru resmi gazetede yayımlandı. 47 ayrı alanda 275 uzman alımı için başvurular bugünden itibaren alınıyor. Zonguldak'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın saat 12'ye kadar denize girmek yasaklandı. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önemi vurgulandı. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıktı. Beşiktaş sahasında Litvanya takımı Zalgiris'i 3-0 yendi. Trabzonspor ise sahasında

Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 yenildi. Karşılaşmaların rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya ve Macaristan'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bu akşam Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Atatürk önderliğinde 1933 yılında ilan edilen üniversite reformuyla pek çok üniversite hocasının sözleşmeleri feshedilerek emekliye sevk edilmiş ve yepyeni bir yapılanmayla Darülfünun yani İstanbul Üniversitesi olarak yeni eğitim yılına kapılarını açmıştı. İşte tam da bu dönemde Ankara'ya ulaşan bir mektup dikkat çekiyordu. Mektup Albert Einstein tarafından Başbakan İsmet İnönü'ye yazılmıştı. Einstein, bazı bilim adamlarının Türkiye'ye geldiklerini ve göreve başladıklarını biliyordu. Alman Nazi iktidarınca üniversitelerde görev yapmaları yasaklanmış, Ari ırktan olmayan, kendisi gibi nice bilim adamının hayatı tehlikedeydi. Einstein da 40 kişilik bir öğretim üyesi listesiyle başbakana ulaşıyor ve bu isimlerin Türkiye Cumhuriyeti'nce kabul edilmeleri halinde bir yıl boyunca ücretsiz çalışıp üniversite reformuna katkıda bulunabileceklerini iletiyordu. Bu isimlerden kabul alan pek çok akademisyen, Türkiye'de çalıştıkları yıllar içinde ihtiyaç duyulan hemşire, teknik ve diğer destek elemanları gibi farklı kollardan kişilerin Türkiye'ye gelmelerine ön ayak oluyorlardı. Modern üniversite tarihimizin kuruluş evresinde büyük çabalar harcamış bu insanlar uzun seneler ülkemizde kaldılar. Burada doğan çocuklarına Türk isimleri verdiler. Hatta bazılarını ölüm bile bu topraklardan ayıramadı. Ve genç Türkiye Cumhuriyeti aileleriyle birlikte 4000 civarında Yahudi asıllı insana yaşam hakkı sağladı, onlara kucak açtı. Onlar da tüm güçleriyle çalışıp bilgi ve birikimlerini genç kuşaklara özveriyle aktardılar. Bugün programımızda bu isimlerden bir başkasına Almanya'dan Türkiye'ye gelerek sosyal politika, çalışma ekonomisi ve sosyoloji disiplinlerinin temellerini atan Alman iktisatçı ve toplum bilimci Ordinarius Profesör Doktor Gerhard Kessler'e yer vereceğiz. Gerhard Kessler, 24 Ağustos 1883 tarihinde Doğu Prusya'ya bağlı Minsdorf köyünde dünyaya gelir. Königsberg Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanıyla ödüllendirilmiş Protestan bir rahip olan babası, o henüz 1 yaşındayken Berlin'e yüksek Protestan rahibi olarak tayin olunca gençliği Almanya'nın hareketli ve zengin düşünce ortamında geçer. Orta öğretimini Berlin'in en eski ve köklü okullarından biri olan Kolonya Lisesi'nde tamamlar. Bu dönemde eski Yunanca, Latince, İbranice ve Fransızca öğrenir. Öğretmenlerinin de onun düşünce yapısının oluşmasına büyük katkıları olur. 1901-1907 yılları arasında Berlin ve Leipzig üniversitelerinde tarih, coğrafya, iktisat ve sosyal bilimler okur. Alman üniversitelerinin ünlü akademik özgürlüğü öğrencilere başka fakültelerin derslerini izleyebilme, öğretim üyeleriyle tanışma fırsatı tanımaktadır. Bu vesileyle ders, seminer ve kitap seçme özgürlüğünü sonuna kadar kullanır. 1905 yılında, yani eğitiminin 4. yılında Leipzig Üniversitesi'nde Roma tarihi üzerine hazırladığı teziyle doktora sınavını verir. 1907 yılında ise iktisat alanında Alman İşveren Kuruluşları adlı ilk çalışmasını yayınlar.

1907-1908 tarihleri arasında askerliğini yapan Kessler, 1911 yılında Braunschweig Teknik Yüksek Okulu'nda ekonomi ve sosyal bilimler alanında doçentlik ve 1912 yılında da Jena Üniversitesi'nde sosyal politika ve ulusal ekonomi alanında profesörlük unvanını alır. Kendisi gibi bir safkan Alman olan eşi Dorothe ile 1913 yılında evlenir ve bu evlilikten Gerrit, Hans, Gottfried, Adelheid adında 4 çocuğu dünyaya gelir. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle önce Fransız cephesinde, savaşın son 2 yılındaysa Romanya'da karargahın idari bölümünde görevlendirilir. Savaşın sona ermesiyle Almanya'ya dönen Kessler, Jena Üniversitesi'ne profesör olarak atanır ve burada özellikle sosyal politika alanında çalışmalarını sürdürür. 1927 yılındaysa Leipzig Üniversitesi'nde İktisadi Bilimler ve Sosyal Politika kürsüsünün başına geçer ve aynı zamanda İstatistik Enstitüsü'nün müdürlüğü görevini de üstlenir.

Birinci Dünya Savaşı yenilgisi ve 1929 Büyük Buhranı sonucunda ciddi sıkıntılar çeken Almanya gittikçe radikalleşir. Kessler de aktif siyasete atılmayı bir zorunluluk olarak görür ve 1930-1933 yılları arasında Alman Demokratik Partisi üyesi olarak giderek güçlenen nasyonel sosyalizmin karşısında faaliyet gösterir. 1933 yılında iktidarı ele geçiren Naziler baskı ve zorbalıkla otoritelerini artırırlar. İlan ettikleri yeni memur kanununa istinaden hiçbir yasal dayanak olmaksızın Alman bilim ve sanatının birçok temsilcisinin memuriyet statüsünü geçici ya da kesin olarak kaldırır veya kendi mesleklerini icra etmelerine tamamen mani olurlar. Safkan bir Alman olan Kessler, 1932 yılından itibaren yazmış olduğu yazılarında özgürlüklere ilişkin saldırgan sözler kullanmaktan geri kalmaz, hükümetin politikalarını eleştiren yazılar yazar. Bu yazılarda açık bir biçimde nasyonel sosyalistlerin ırkçılık doktrinini eleştirir ve antisemitizme karşı çağrılara yer verir. Bunun sonucunda üniversitede ders verdiği amfi öğrenciler tarafından basılır. Daha sonra o utanç gününü şu sözlerle ifade edecektir. Kalabalık Leipzig Üniversitesi'ndeki amfideki dersime ıslıklar, barışmalar ve hakaret içerikli sözlerle 20 dakika boyunca işgal etti. Asker olarak bundan çok daha kötüsünü yaşamıştım. Çünkü 27 ay boyunca bana hakaret eden şahıslar daha anavatan kelimesini yazmayı bilmezken ben Batı cephesinde Verdun'da bulunmuştum. Yüksek Öğretim Birliği'nin öğrenen ve öğreten 32 yıllık üyesi olarak bu olay beni çok utandırmıştır. Bu olayın akademik açıdan değerlendirilmesinin yeri burası değildir. Baskını düzenleyenler bu baskınla beni yıldırabileceklerine inanmışlarsa da çok yanılmışlardır. Bu dönemde yazdığı yazılarında özgürlük, hak ve adalet alanında vermiş olduğu savaş sonucunda Kessler, despot hükümet tarafından görevinden atılan ilk Alman profesör olur. Sonraki günlerde de sürekli takip edilir, evinin camları kırılır, evi ve iş yeri aranır. Ardından herhangi bir iddianame hazırlanmadan ve yargılanmadan 1933 yılının Haziran'la Ağustos ayları arasında hapse gönderilir. Cumhurbaşkanı Hindenburg'un müdahalesiyle daha uzun süreli hapsedilmesi engellendikten sonra bile aylarca Gestapo'dan saklanmak zorunda kalır. Bu arada üniversiteden hocası olan Profesör Fritz Neumark'ın Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na kendisini önermesi sayesinde yeni kurulmakta olan üniversiteyle ilgili bir teklif alır. Ama hem onun için hem de ailesi için Almanya'dan çıkış izni almak çok zordur. Berlin'deki Türk Büyükelçiliğinden ve Ankara'daki Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan vizesini aldıktan sonra ailesiyle birlikte ülkesini terk eder ve Aralık 1933 yılının ortalarında Kessler ailesiyle İstanbul'a ulaşır. Profesör Kessler doğal olarak İstanbul'da Nazi hükümetine karşı da suskun kalmaz. Bu yüzden de İstanbul'a yerleştikten sonra Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından sürekli izlenir. Kendisi hakkında hazırlanan bir raporda Almanya ve Almanlara saygı uyandırmadığı, ayrıca Kessler'e sadece çocukları nedeniyle bunca zamandır müsemma gösterildiği, kızının babasının itirazlarına rağmen Reich Gençlik Önderi Birliği'ne üye olduğu ve 3. Reich'a hayranlık duyduğu belirtilmiştir. 1939 yılı başlarında Alman vatandaşlığından çıkarılan Kessler'in ailesi ise bu işleme tabi tutulmamıştır. Sonrasında ise Alman Başkonsolosluğu Kessler'in büyük kızı Gerhild'i, eşini ve 13 yaşındaki kızını kimsenin haberi olmadan Almanya'ya kaçırmışlardır.

Gerhard Kester 1933 yılı itibariyle İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesine bağlı olarak sosyal politika kürsüsünde sosyoloji, iktisadi bilimler, siyaset bilimi ve yerel yönetimler derslerinden de sorumlu olarak göreve başlar. İktisat ve sosyal siyaset temeli olmasına karşın sosyoloji eğitimiyle görevlendirilmesinin nedeni henüz İstanbul Üniversitesi'nde Sosyal Siyaset Enstitüsü'nün kurulmamış olmasıdır. Profesör, 1933-1934 yılında Hukuk Fakültesine bağlı İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü'nde sosyoloji derslerini verir. Daha sonra 1937 yılında İktisat Fakültesinin resmen açılmasıyla Türkiye'deki mesleki yaşantısına uzmanlaşmış olduğu sosyal siyaset alanında devam eder. Birçok Almanca konuşan mülteci bilim insanı gibi ilk olarak kütüphane ve kataloglama çalışmaları üzerine yoğunlaşır. Ülkemizin en geniş iktisat meslek kütüphanesini oluşturarak oraya fakültenin anası adını koyar, asistanları ve öğrencilerine de herkes anasına saygı göstersin diyerek kütüphaneye verdiği önemi özellikle belirtir. Bilimin beşiği ülkelerinde gördüklerini Türkiye'de de uygulamaya çalışmış, derslerini doğaçlama anlatmış ve öğrencilerinin önünde yeni ufuklar açmıştır. Sosyoloji alanındaki ilk çalışmalarını da Türkiye'de gerçekleştirir. Türk sosyolojisini Max Weber, Ferdinand Tönnies gibi Alman sosyologlarla tanıştırır. Türkiye'de kaldığı 18 yıl boyunca gerçekleşmekte olan üniversite reformu içinde çalışmalar yapan Kessler, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ara buluculuk yaparak Almanya'dan Türkiye'ye sığınacak bilim insanlarının sözleşmelerini ve çalışma şartlarını organize etmiş, Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi'nin kurulması sürecinde Alman akademik geleneklerine uygun olarak derslerin araştırma merkezleriyle desteklendiği enstitü sistemini Türkiye'ye uygulamış, Hukuk Fakültesi bünyesinde kurduğu enstitüyle Türkiye'de ilk kez sosyal bilimler alanında disiplinler arası modern araştırma yöntemlerini başlatmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi için Avrupa'dan binlerce kaynak kitap getirterek dönemin en zengin iktisat ihtisas kütüphanesini sıfırdan kuran Profesör Kessler, reform sözleşmelerinde yer alan Alman profesörlerin birkaç yıl içinde Türkçe ders anlatması kuralına en sadık isimlerden biri olmuş ve derslerini kısa sürede Türkçe vermeye başlayarak ders notlarını hızla Türkçe kitaplara dönüştürmüştür. Sosyoloji ve sosyal politika eğitimini sınıflardan çıkarıp fabrikalara ve işçi mahallelerine taşımış, öğrencilerine ilk kez gözleme dayalı araştırma tekniklerini öğretmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisat ve sosyal politikaları üzerine de çalışmalar gerçekleştiren Kessler, sendikal bilincin oluşmasına öncülük etmiş, işçi sorunlarını yerinde incelemek için fabrikalara saha gezileri düzenlemiş ve ilk işçi anketlerini gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin kalkınmasında tarım ve esnaf kooperatiflerinin önemini savunmuş, bu alanda hem akademik hem de saha düzeyinde rehberlik etmiştir. Kessler, işçilerin ekonomik haklarını koruyabilmesi için grev hakkı olan bağımsız sendikaların kurulmasının zorunlu olduğunu savunmuş, işçiyi koruyacak merkezi bir sosyal güvenlik

ve bir işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabilmesini sağlayacak yasal bir asgari ücret sisteminin getirilmesini önermiş, ayrıca evli ve çocuklu işçilere ek aile yardımı yapılmasını savunmuştur. Çalışma saatlerinin ve çocuk işçiliğinin düzenlenmesi ve işçilerin barınma problemleri için lojman tahsis edilmesi, fabrikaların bünyesinde işçi yemekhaneleri, kreşler ve revirlerin zorunlu tutulması gibi sosyal hayata etki edecek somut önerilerinin, Türkiye'nin 1946 Çalışma Bakanlığı'nı kurmasında ve 1947'deki ilk sendikalar kanununun altyapısının hazırlanmasında çok büyük payı vardır. 1951 yılında ise eski arkadaşı olan Alman Cumhurbaşkanı Theodor Haus'un katkılarıyla Göttingen Üniversitesi'ne sürekli olarak geçer ve burada iktisat tarihi ve konut bilimi konusunda dersler verir. 1946 yılında Leipzig Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilen Kessler, 1954 yılında ise Büyük Federal Hizmet Nişanı ile onurlandırılır. ...1958 yılında sağlık nedenleriyle Kassel'de bir yaşlılar evine yerleşmek zorunda kalan profesör, 80. doğum gününe birkaç gün kala 1963 yılında hayata bir huzur evinde veda eder.

gibisin. Karışırsın esen yere, kuş olur konarsın dağa. Umut gibisin, çivi çaksan yere.

Mavi Seslere hoş geldiniz. Deniz Fenerleri, insan ruhunun yalnızlığına, sabrına ve umuduna dair derin anlamlar taşıyan ikonik yapılar. Edebiyatta sıkça yer alan bu fenerlerin temel görevi denizcilerin güvenliğini sağlamak ve deniz trafiğini yönlendirmek. Denizciler fenerlerin yanıp sönen ışıkları ve özel sinyalleri sayesinde nerede olduklarını belirleyebilirler. Her deniz fenerinin ışık yanma düzeni farklıdır ve bu farklılıklar haritalarda belirtildiği için geminin konumu net olarak bilinir. Dünyada yaklaşık 18 bin ila 20 bin arasında aktif deniz feneri olduğu söyleniyor. Eskiden tamamen insan gücüyle çalıştırılan fenerler günümüzde genellikle otomatik sistemler ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Özellikle modern navigasyon sistemleri geliştikçe deniz fenerlerinin önemi biraz azalsa da hala kritik bölgelerde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'de toplam 488 deniz feneri bulunuyor. Bunlardan 42'si tarihi nitelikte. Bugün bu fenerlerden birini, bu kez bir gemiye değil, bir yolcu uçağına yol gösteren ve onlarca canın kurtarılmasına sebep olan Kızılada fenerini konuşacağız. Tarih 3 Ağustos 1953. Air France'a ait 4 motorlu Lockheed Constellation tipi bir yolcu uçağı, AF-152 uçuş numarasıyla Paris'ten Roma aktarmalı olarak Beyrut ve Tahran'a gitmek üzere havalanmıştı. Toplam uçuş 8 saat 50 dakika sürecekti. Roma'ya sorunsuz bir inişin ardından yolcularını alıp yakıt ikmali yapan AF-152, Beyrut'a gitmek üzere tekrar havalandı. Uçakta 8 mürettebat dışında 1'i bebek 34 yolcu bulunuyordu. Mürettebatla birlikte toplam 42 kişi başlarına gelecekten habersiz yola koyulmuşlardı. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş, yolcuların büyük çoğunluğu uykudaydı. Uçak yerel saatte sabaha karşı 4:10 geçe 17.500 feet irtifada yani 5.300 metredeyken Rodos'un güneyinde Türk hava sahasına girmek üzereydi. Bu esnada sağ kanatta bulunan 3 numaralı motorda bir patlama oldu ve yangın başladı. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Pilotlar sarsılan uçağı kontrol etmeye çalışırken 3 numaralı motor gövdeden koptu. Kanattan kurtulan motor en dıştaki 4 numaralı motora da zarar vermişti. Kokpittekiler kontrol kaybı yaşayacakları düşüncesiyle titreşim yapan 4. motoru kapattılar. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Sadece sol kanattaki 1 ve 2 numaralı motoru çalışan AF-152 alacakaranlıkta dakikada 300 metre irtifa kaybediyordu. Uçaktaki 42 kişinin hayatı uçağın kaptan pilotu Raymond Terry'nin vereceği karara bağlıydı. Kokpitteki tüm gözler karanlıkta Rodos üzerinde tur atarak iniş yapabilecekleri bir yer aramaya

0: başlamıştı. O esnada kaptan pilot Terry, Türkiye kıyılarında bir ışık fark etti. Haritadan ışığın geldiği yeri tespit ettiler. O ışık, Kızılada fenerinin ışığıydı. Fethiye liman girişindeki Kızılada'da bulunan fener, Fransızlar tarafından 1902 yılında inşa edilmişti. 12 metre yüksekliğindeki fenerin 18 kilometre öteden görülebilen ve 4,5 saniyede bir çakan ışığı, bir Fransız yolcu uçağının umudu olmuştu. Fransız yapımı bu fenerin bir Fransız uçağına ölüm kalım anında yardımcı olması da kaderin bir cilvesiydi. Kaptan pilot fenerin ışığını takip ederek uçağı dalgasız denize indirmeyi başardı. Üstelik kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bu mucize iniş sonrasında herkes hayattaydı. 2 saat su yüzeyinde kalan uçak sulara gömüldü. 42 kişiden 4'ü sonradan boğularak hayatını kaybederken, biri 8 aylık bebek 38 kişi Fethiye'li balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Gutierrez yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
3: Bir dakika. Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce...

0: birlikte oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
1: Bir dakika.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşta yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran'a karşı ekonomik baskıyı artıracaklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. Tahran, Washington'dan gelen açıklamalara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirerek Washington'ın kendi borç krizini örtbas etme çabasında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yerleştirileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa da telefonla bağlandı. Erdoğan, kararlı bir çalışmayla, inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce hayatını kaybeden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ü de rahmetle andı. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ilgaz ilçesi olan sarsıntı Türkiye saatiyle 5-6'da kaydedildi. Depremin derinliği ise 12,1 kilometre olarak belirtildi. Başkent Ankara'da insan ticareti konusundaki iki ayrı soruşturma çerçevesinde 49 kişi yakalandı. Bu kişilerden 12'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, ikisi hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Nijerya'da aşırı yükü nedeniyle alabora olan bir teknede çoğu çocuk, en az 50 kişi hayatını kaybetti. Facia Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde meydana geldi. Yaklaşık 70 kişinin bulunduğu teknenin pirinç hasadı için yola çıkan tarım işçilerini taşıdığı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında gümrük tarifeleri anlaşmazlığından kaynaklanan gerginlik sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı ile görüştüğünü ve anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, daha önce Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti. Siber Güvenlik Başkanlığı 275 sözleşmeli personel alımı yapacak konuyla ilgili duyuru resmi gazetede yayımlandı. 47 ayrı alanda 275 uzman alımı için başvurular bugünden itibaren başlıyor. Ve spor, Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını araladı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Trabzonspor turu zora soktu. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray Erzurum deplasmanında Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Galatasaray bu akşam Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Ve Filenin Sultanları Avrupa sahnesinde. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. Son Avrupa şampiyonu Türkiye ilk maçında bugün Türkiye saatiyle 19'da Letonya ile karşılaşacak. 34. kez düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapacak. A milli takımımızın da yer aldığı A grubunda maçlar İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 30, Lefkoşa 33, Kerkük 42 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 25, Viyana 26, Üsküp 36, Saraybosna 28, Tiran 36, Bakü 33 derece. Yağmurlu olmak üzere Bern 17 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Paris 21, Brüksel 18. Amsterdam 20, Kopenhag 21, Sofya 35 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bu tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10'u 5 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Beni kim bilir? Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum belki de sen.

Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran'a karşı ekonomik baskıyı arttıracaklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. Tahran, Washington'dan gelen açıklamalara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirerek Washington'ın kendi borç krizini örtbas etme çabasında olduğunu söyledi. İsrail, Gazze şeridinde ateşkesi ihlal ediyor. Son saldırılarda 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail'in 2023 yılı Aralık ayındaki bombardımanda katlettiği 50 Filistinlinin cansız bedenleri yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Bu arada Batı Şeria'da İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli ambulansın engellenmesi sonucu hayatını kaybetti. Başkent Ankara'da insan ticareti konusundaki iki ayrı soruşturma çerçevesinde 49 kişi yakalandı. Bu kişilerden 12'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken ikisi hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Peru'da dün akşam saatlerinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peru Jeofizik Enstitüsü merkez üssü Apurimak bölgesi olan depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu. Yerin yaklaşık 67 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı başkent Lima'nın yanı sıra ülkenin güney ve orta kesimlerinde de hissedildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ilgaz ilçesi olan sarsıntı Türkiye saatiyle 5-6'da kaydedildi. Depremin derinliği ise 12,1 kilometre olarak belirtildi. Siber Güvenlik Başkanlığı 275 sözleşmeli personel alımı yapacak. Konuyla ilgili duyuru resmi gazetede yayımlandı. 47 ayrı alanda 275 uzman alımı için başvurular bugünden itibaren başlıyor. Ve spor, Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını araladı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Trabzonspor turu zora soktu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray ise Erzurum deplasmanında Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Galatasaray bu akşam Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Filenin Sultanları Avrupa sahnesinde. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. Son Avrupa şampiyonu Türkiye, ilk maçında bugün Türkiye saatiyle 19'da Letonya ile karşılaşacak. 34. kez düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapıyor. A milli takımımızın da yer aldığı A grubunda maçlar İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 30.

0: Foşa 33, Kerkük 42 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 25, Viyana 26, Üsküp 36, Saraybosna 28, Tiran 36, Bakü 33 derece. Yağmurlu olmak üzere Bern 17 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Paris 21, Brüksel 18, Amsterdam 20, Kopenhag 21, Sofya 35 derece olacak. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz sayın dinleyenlerimiz. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma günü, hepinize güzel bir Cuma günü diliyoruz. Program yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada bugün Burak Hararoğlu oturuyor ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Bugün de sayın dinleyenlerimiz dış basında öne çıkan haberlerin ardından TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'e bağlanacağız. Daha sonra da stüdyo konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, ANKASAM danışmanı ve İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik'le gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programındasınız. Evet, Türk basını bölümümüzde bugün ilk gazetemiz Hürriyet. Hemen Hürriyet'ten bir haber aktarıyoruz size. İlki şöyle: Mavi Vatan coşkusu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda dün sabah başladı. Festivale ilgi çok yoğun oldu. Aileleriyle birlikte festival alanına gelenler gemi ve uçakları yakından inceleyerek fotoğraf çektirdi. SAT ve SAS komandoları, insansız deniz ve sualtı araçları büyük ilgi gördü. Teknofest Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, mavi vatan bilincini kazandırmak için buradayız dedi. Ne mutlu bizlere. Devam ediyoruz yine Hürriyet gazetesinden bir haberle. İdlib'deki o üste Türk askeri yok yazıyor başlığında. Türk askeri varlığını bahane ederek salı günü Suriye İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vuran İsrail'e Şam yönetiminden yalanlama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani net konuştu. Burada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma veya bölgeye Türk güçleri konuşlandırma niyeti yoktu diyen Şeybani, bu bilgiyi Tel Aviv'e de verdiklerini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tu Amiral Aktürk de, İsrail'in Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını belirtti. Ve son bir haberimiz Hürriyet gazetesinden. Deprem fırtınası felaket sinyali değil, İstanbullulara söyleyelim özellikle. Marmara Denizi'nde iki gün içinde peş peşe meydana gelen yüzden fazla küçük deprem, başta adalarda yaşayanlar olmak üzere tüm İstanbulluları tedirgin etti. 1.1 ile 3.2 büyüklüğündeki sarsıntılar hasara yol açmazken dikkatleri uzmanlara çevirdi. Profesör Doktor Osman Bektaş, Profesör Doktor Şükrü Er

Aksoy ve Profesör Doktor Süleyman Pampal, sarsıntıların Büyük İstanbul depreminin habercisi veya öncüsü olmadığını söyledi. Biz de buradan duyurmuş olalım sayın dinleyenlerimiz. Hürriyet gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı. Sıradaki gazetemiz Akşam Gazetesi. Teknoloji ile ilgili bir haberle başlamak istiyoruz. Şöyle yazıyor başlığında: yapay zekaya 3000 genç. Başkan Erdoğan, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarındaki büyük atılımla ilgili açıklama yaptı. Şöyle konuşmuş: yapay zeka, siber güvenlik ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktor öğrencimizi merkezi sınavla seçeceğiz. Bu gençlerimizi 20 üniversitemizde yerleştireceğiz. 5 yılın sonunda 3000 genç araştırmacı bilim ekosistemine kazandıracağız demiş. Güzel bir haber bu da. Şimdi de manşetine bakalım. Akşam gazetesinin şöyle yazıyor: Netanyahu'nun Türkiye çıkışına İsrail'de tepki, tehlikeli ve aptalca. Soykırımcı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim öncesi Türkiye ile gerilimi artırmaya yönelik adımları İsrail içinde ciddi rahatsızlığa yol açtı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Türkiye ile gerilimi artırmak pervasızca ve aptalca. Türkiye, Esad'ın İran'ı veya Suriye'si değildir dedi. Netanyahu'nun siyasi geleceği için İsrail'in güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, sınırdaki saldırının küstah ve tehlikeli bir hamle olduğunu belirterek siyasi hayatta kalma uğruna savaş üretiyor dedi. Son anketlere göre Netanyahu yanlısı blok seçimi kaybediyor. Ve yine bir haber Akşam Gazetesi'nden. Nüfus istatistiklerimizle ilgili kısacık hemen paylaşalım. Nüfusumuz 6 ayda 228 bin artmış sayın dinleyenlerimiz. Türkiye nüfusu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi artarak 86.320.602 kişiye ulaştı. Erkek kadın nüfusu farkı ise 21.348 olmuş. Akşam Gazetesi'nden de aktaracaklarımız bu kadardı.

0: Geçiyoruz Yeni Şafak gazetesine. Manşetinde şöyle yazıyor: Netanyahu korkuyor. Gazze'de soykırım yapsa da stratejik yenilgiye uğrayan, İran'da rejim değiştirme planı başarısız olan ve Mekke ittifakıyla köşeye sıkışan Netanyahu, İsrail'deki seçimler öncesinde yeni provokasyona kalkıştı. Önce Suriye'yi bombaladı, ardından Suriye'de Türk askeri yapılanmasını tolere etmeyeceğiz diyerek tehdit etti. Netanyahu'ya cevap iletişim başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Tehdit ve yalanlar siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansıması şeklinde konuşmuş. Devam edelim yine Yeni Şafak gazetesiyle. Suriye'den Pakistan'a kritik ziyaret. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, üst düzey heyetle Pakistan'ı ziyaret edip mevkidaşı Muhammed İshak Dar'la bir araya geldi. Dar, Suriye'nin egemenliğine vurgu yaparken, Şeybani, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ve Yeni Şafak gazetesini bir spor haberiyle noktalamak istiyoruz. Şu şekilde: Kartal'ın Avrupa uçuşu. Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Beşiktaş-Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'i ağırladı. Oh Murillo ve Kürkçü'nün golleriyle rakibini 3-0 yenen Kartal, deplasmandaki rövanş maçı öncesinde avantajı cebine koydu. Yeni Şafak gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadardı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sıradaki gazetemiz Milliyet sayın dinleyenlerimiz. Değişik değişik haberlerle, konularla karşınızdayız. Bakalım şimdi de kırmızı çizgiler sıralandı yazıyor haberin başlığında. Hemen ayrıntısını sunmak istiyorum sizlere. Şöyle yazmış: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecinin vatandaşlara daha iyi anlatılması talimatı üzerine AK Parti sürece ilişkin ortak söylem bilgi notu hazırladı. Partililere kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dil kullanılması uyarısı yapıldı. AK Parti'nin kırmızı çizgilerine bu süreç asla bir pazarlık, taviz ya da genel af süreci değildir şeklinde dikkat çekildi. Hemen altındaki haberin başlığı da şu şekilde: Kurultaydan önce temayül yoklaması yazıyor. Yeni partide kongre takvimi 22 Ağustos'ta başlayacak. 26 Ağustos'a kadar üye olanlar

devam eden kongre sürecinde oy kullanabilecek. Yeni örgütlenme modeline göre yöneticiler doğrudan üyelerin oylarını belirleyecek. Bunun için temayül yoklaması yöntemi uygulanacak. Özgür Özel'in kurultaya rakipsiz girmesi bekleniyormuş. Ve yine bir spor haberiyle noktalayalım Milliyet gazetesini. Haydi Sultanlar bir daha yazıyor. Başlığında A Milli Kadın Voleybol takımının son şampiyon ünvanı ile boy göstereceği Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası bugün başlıyor. Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki ilk maçında Letonya ile karşılaşacak. Gruplarında ilk dörde giren ülkeler son 16 turuna çıkacak. Biz de Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak başarılar diliyoruz. Yüreğimiz sizinle atıyor. İnşallah güzel haberleri burada paylaşacağız. Milliyet gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadardı.

0: Ve son gazetemiz Sabah gazetesi sayın dinleyenlerimiz. 3 tane kısa haber paylaşacağız sizlerle. İlki şöyle: devletimiz elini tetikten çekmiyor yazıyor başlığında. Terörsüz Türkiye düzenlemesinin bir af kanunu olmadığını belirten Bakan Çiftçi, takvimi örgütün sözü değil devletin teyidi belirleyecektir. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor yazıyor. Devam edelim. Aileleri ürküten 7 meta tuzağı yazıyor haberin başlığında. ABD'de sanık sandalyesinde hesap veren Meta'ya karşı birleşen aileler endişelerini 7 başlıkta açıklamış. Birincisi, bağımlı hale gelip telefonu bırakamayan çocuklar gece uyumuyor. 2. Çıplak görüntülerle yapılan cinsel şantajlar ölüme sürüklüyor. 3. Depresyon, kaygı, fiziksel beğeni ve özgüven sorunları artıyor. 4. Siber zorbalık ve akran baskısı büyüyor. 5. Yetişkinler çocuklarla istenmeyen temaslar kuruyor. 6. Kişisel veriler reklam amacıyla kullanılıyor. 7. Yetersiz ebeveyn kontrolü kolayca aşılıyor. Ne yazık ki hepimiz yaşıyoruz hayatın içinde, değil mi sayın dinleyenlerimiz? Ve bir spor haberiyle noktalayalım Türk basını bölümümüzü. Sabah gazetesinde şöyle yazıyor: fırtına turu rövanşa bıraktı. Salahlı Trabzonspor, Ferencvaroş'u ablukaya almasına rağmen 1-0 mağlup oldu. Temsilcimizin Avrupa Ligi'ndeki tur umudu Macaristan'a kaldı. Ve bu haberle de Türk basını bölümünü burada noktalıyoruz.
1: Dış basın.
0: İran Devlet Televizyonu'na göre devrim muhafızları ordusu sözcüsü Muhibbi, muhtemel yeni bir savaşta İran'ın geçmiştekilerden farklı ve daha yıkıcı silahlar kullanacağını söyledi. Devrim muhafızları tarafından kullanılan füzelerin savaş başlıklarının imha gücünün önceki savaşlarda kullanılan örneklerden çok daha yüksek olduğunu öne süren İranlı sözcü, yeni bir savaş çıkması halinde silahlarımız geçmişten tamamen farklı olacaktır. Bu farklılık savaş başlıklarının nesli, isabet hassasiyeti, füzelerin menzili veya diğer alanlarda görülebilecektir dedi. Muhibbi, İran'ın silah üretimi ve geliştirilmesi konusunda herhangi bir duraksama yaşamadığını, ülkesine ait askeri silahların her geçen gün daha hassas, daha yıkıcı ve teknolojik açıdan daha gelişmiş hale getirildiğini savundu.

Yine İran'dan bir haberle devam ediyoruz. İran resmi ajansı İRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerin teslimiyet anlamına gelmediğini söyledi. Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen özel toplantıda ABD ile savaş ve müzakere ihtimaline ilişkin konuştu. İran'ın saldırılara karşı toprak bütünlüğünü savunduğunu ve savaşı bir hedef olarak görmediğini söyleyen Pezeşkiyan şunları ifade etti. Müzakereler sürecinde gücümüzün zirvesinde bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak adım adım ilerleyeceğiz. Amacımız savaşı sona erdirmek, kuşatmayı kaldırmak, bloke edilmiş kaynakları serbest bırakmak ve ardından nükleer görüşmeler yapmakta şeklinde konuşmuş.

0: Almanya'nın Deutsche Welle Ajansı Başbakan Merz'in, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in, Gazze'de her gece 30 ila 40 kişinin öldürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını kınadığını yazıyor. Alman hükümet sözcüsü Hille, Başbakan, Bakan Ben Gvir'in uluslararası hukuku ihlal eden insanlık dışı çağrılarını şiddetle kınıyor. Bunlar kabul edilemez açıklamasını yaptı. Yeşiller Partisi Genel Başkanı Brandt der de Ben Gvir'in de ülkeye girişinin yasaklanmasını talep etti. Brandner, federal hükümeti bu adama giriş yasağı uygulamaya ve benzer yaptırımların Avrupa düzeyinde de hayata geçirilmesi için çaba göstermeye çağırıyorum dedi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: İngiltere ile devam ediyoruz sayın dinleyenlerimiz. İngiltere'nin BBC ajansının haberine göre İsrail ordusu 6 yaşındaki Hint Recep'in Gazze'de öldürülmesiyle ilgili olarak cezai soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hint Recep'in çaresizlik içerisinde sağlık görevlileriyle yaptığı konuşma kaydı sonrası öldürülmesi uluslararası alanda kınanmıştı. Filistinli çocuk Ocak 2024'te Gazze şehrinde İsrail ateşi altında kalan bir araçta bulunan 7 kişilik aile üyesinden biriydi. Saldırıda birçok aile üyesi hayatını kaybetti ancak o saldırının ilk anlarında hayatta kaldı. Cesedi günler sonra akrabaları ve onu kurtarmaya çalışan iki sağlık görevlisinin cesetleriyle birlikte bulundu. Olayla ilgili bulguların incelendiğini açıklayan İsrail ordusu, Filistin Kızılayı ambulansının hareketinin koordinasyonunda başarısızlıkların yaşandığı iddiaları nedeniyle cezai soruşturma başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

0: Armen Press'in haberine göre Ermenistan hükümetinin ilan ettiği 5 yıllık planda Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesisi ve sınırların açılması yer aldı. Haziran'daki seçimlerden galip ayrılan Paşinyan hükümetinin gerçek Ermenistan konseptine dayandırdığı 2026-2031 programı açıklandı. Programda beklenen önemli dış politika sonuçları arasında Azerbaycan'la tesis edilen barışın sağlamlaştırılması ve daha ileri düzeyde kurumsallaştırılması, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesisi, bölge ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi gibi maddeler yer aldı. Programda Türkiye ile normalleşme sürecinin ilerletilmesine yer verilirken, diplomatik ilişkilerin tesisi, sınırın açılması ve en az iki modern sınır geçiş noktasının faaliyete geçirilmesi yönünde çalışmalar yürütüleceği ve ulaştırma, enerji, dijital altyapı gibi alanlarda gelişmelerin hedeflendiği aktarıldı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Fransa'nın Euronews Ajansı, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji tesislerine İHA saldırılarının yakıt kıtlığına yol açtığını duyuruyor. Habere göre Moskova'da kuyruklar oluştu, yasaklı ucuz yakıt geri getirildi, şikayet edenler gözaltına alınıyor. Rusya genelindeki benzin istasyonlarının %30'undan daha azında akaryakıt bulunabiliyordu. Bu, yakıt kıtlığının ikinci dalgasının ilkinden daha şiddetli seyrettiğinin son işareti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Temmuz ayı sonunda kıtlığı kabul ederek bunu kritik olmayan diye nitelendirmişti. Putin, son yaptığı açıklamada da bu tür saldırıların herhangi bir kritik sonucu yok, olmadı ve olamaz da. Ama elbette bize zarar veriyorlar, bu apaçık, bunu anlıyoruz, görüyoruz ve biliyoruz demiş. Ve dış basın bölümümüzde son haberimiz şu şekilde. Rusya'nın Sputnik Ajansı, İsrail hükümetinin Fas'tan ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye düzensiz şekilde geçen 500 çocuğun ana karaya getirilmesine yönelik plan üzerinde çalıştığının öne sürüldüğünü aktarıyor. İspanya Çocuk ve Gençlik Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, hükümet 30 Temmuz'da Septe'ye yönelik düzensiz göç girişiminin ardından yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Plan kapsamında ilk aşamada 500 çocuğun Septe'den İspanya ana karasına kabul edilmesi öngörülüyor. Fas'ın Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye yüzerek geçmeye çalışan 800'den fazla yasa dışı göçmene 30 Temmuz'da müdahale edilmişti. İspanya hükümeti olayın ardından mevcut tüm kaynakların seferber edildiğini açıklamıştı. Dış basın bölümümüzü de burada noktalıyoruz.

0: Sayın dinleyenler, TRT Rusya temsilcimizle evet bir bağlantımız olacak. Şimdi Rusya'daki gelişmeleri TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'ten dinliyoruz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. 5. yılına doğru ilerleyen Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Cephede Rus birliklerinin küçük ilerlemeleri var. Bu düzenli şekilde gerçekleşiyor. Hemen hemen her 2 günde bir küçük bir yerleşim yerinin Rusya'nın kontrolüne geçtiğine dair Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar var. Fakat önemli olan gelişme son haftalarda iki tarafında cephe gerilerine olan saldırıları arttırmış olması. Bu haftaya bakacak olursak Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamalara göre Moskova son 2 yılın en büyük İHA saldırısına maruz kaldı. Hafta başında Moskova Rusya'ya bir gecede 1600'den fazla İHA fırlatıldı Ukrayna tarafından. Bunlardan 620'si de Moskova'yı hedefledi. İşte bunların 180 tanesi direkt Moskova doğrultusunda Rusya hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü. Ertesi gün ise 24 saat içerisinde 1504 Ukrayna İHA'sı ve 11 güdümlü hava bombası Rusya'ya Ukrayna tarafından fırlatıldı. Bunlar da Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada imha edildiği söylendi. Tabii bu saldırılar önemli. Bu saldırılar esnasında Rusya'nın özellikle batı kesimindeki birçok havalimanı trafiğe kapatılıyor. Birçoğunda ise kısıtlı bir kısıtlı ve kontrollü uygulamaya geçiyor. Bu artık rutin olmuş bir durumda ve büyük sıkıntı yaratıyor hava ulaşımı açısından. Bugün yapılan açıklamada Rusya toprakları üzerinde 325 İHA'nın vurulduğu belirtildi. Bununla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'nın detaylı raporu henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki saatlerde gelecektir. Ama sosyal medyadan ve diğer haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla yine Ukrayna tarafından bir petrol rafinerisi hedef alındı. Perm şehrinde bir rafinerinin vurulduğuna dair haberler çıktı. Özellikle Ukrayna İHA'ları son zamanlarda enerji altyapısı ve büyük mağazaların depolarını hedef alıyor. Bu sayede Rusya'da büyük bir sıkıntı yaratmış oluyor. Bu depolara yapılan saldırılar sonucunda milyarlarca dolarlık zararlar var. Rafineri saldırı sonuçlarında da Rusya'da benzin üretimi sekteye uğradı. Dünyaca benzin istasyonu diye tabir edilen Rusya'da benzin sıkıntısı başladı. Rusya Federasyonu benzin ihracatını durdururken ithalata başladı. Yurt dışından benzin getiriyor. Tabii bu yapılan Ukrayna'nın bu yapılan saldırıları daha önce Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin açıklamalarıyla uyumlu. Artık savaşı Rusya'nın içlerine taşıyacağız. Rusya vatandaşları da savaşı hissedecekler. Bunu anlayacaklar açıklamasında bulunmuştu. İşte tam bu açıklamayla uyumlu olarak Rusya'nın içerisine cephe gerisine yapılan saldırılar, bu saldırılardaki artışları görüyoruz. Rusya da aynı şekilde saldırılara cevap veriyor. Özellikle Kiev ve Kiev bölgesi Rusya'nın hedefleri arasında. Vurulan hedefler, yapılan açıklamalardan da anlıyoruz ki önümüzdeki kış Ukrayna için çok zor olacak. Bu hem Ukrayna yetkilileri tarafından hem de resmi kaynaklardan, diğer resmi kaynaklardan doğrulanıyor. Kiev ve Kiev bölgesi hedefti. Özellikle Firepoint şirketine ait tesisleri vurdu Rusya. Burada uzun menzilli Flamingo füzeleri, seyir füzeleri üretiliyor. Ayrıca İHA üretimi yapılıyor. Yine aynı şekilde Rusya petrol rafinerileri ve benzin istasyonlarına hedef alıyor. Havacılık sanayine ait tesislere saldırılarda bulundu. Bu da aynı şekilde karşılıklı olarak saldırılarda, cephe gerisindeki saldırılarda artışı işaret ediyor. Bunu da görüyoruz. Siyasi açıklamalar da var. Her iki tarafta müzakerelere açık olduklarını ifade ediyorlar. Fakat daha sonra yapılan açıklamalarda aslında iki tarafın da pozisyonlarında fazla bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Bunda da karşılıklı olarak birbirlerini suçluyorlar. Ukrayna

Rusya'nın saldırılarına devam ettiğini, işgal ettiğini söylerken, Rusya ise Ukrayna'nın müzakereye yaklaşan bir tavır göstermediğini, bunu reddettiğini söylüyor. Tabii bu son günlerde yapılan bu saldırıların başka bir önemi de var. Artık mali kaynakları tükenmiş bir Ukrayna var. Benzin sıkıntısı çeken, savaşı ülke derinliklerinde hisseden bir Rusya var. Bu önümüzdeki günlerde biraz bu saldırılar artacak gibi duruyor. Bunun başka bir sebebi de şu: önümüzdeki ay Rusya'da seçimler var. Rusya için bu süreç çok önemli. Putin ve Putin'in partisinin düşen bir reytingi var. Ukrayna'da bu yapmış olduğu saldırılarla bu düşüşü destekliyor. Rus halkı arasındaki hoşnutsuzluğu tetikliyor. Rusya'dan da karşı saldırılarla hala gücün ve inisiyatifin kendi elinde olduğunu gösteren saldırılar bunlar. Bu amaçla yapılıyor. Bu sebeple önümüzdeki günlerde bu saldırıların hem artacağı, şiddetinin de artacağı yönünde işaretler var.

0: Dediğimiz gibi cephedeki gelişmelerden ziyade savaş artık cephe gerisine yapılan saldırılar ön plana çıkıyor ve iki ülke içinde birbirini yıpratma savaşına dönüşmüş durumda. Özellikle Ukrayna İHA'larıyla Rusya'nın derinliklerine, petrol rafinerilerine ve büyük depolara saldırılar düzenliyor. Rusya da buna aynı şekilde karşılık veriyor.
1: TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'e çok teşekkür ediyoruz.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sabah Ajansı programının son bölümündeyiz sayın dinleyenlerimiz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, ANKASAM danışmanı ve İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Çelik.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum.
0: Sayın Çelik, evet sürekli İsrail'i konuşuyoruz ama ne yazık ki yine aynı konuyla başlayacağız. Çünkü gündemde ve gelişmelerde çok fazla takdir edersiniz ki bununla ilgili bir sorum olacak. Öncelikle dinleyicilerimize kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'nin İdlib kentinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havaalanına yönelik saldırının ardından Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'nın Suriye'de askeri üs kurmaya çalıştığını öne süren ve buna izin vermeyeceklerini savunan Netanyahu, havaalanına yönelik saldırıyı da Türkiye'ye verilen bir mesaj olarak nitelendirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye saldırısına da tepki gösterdi. Peki, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal edilen saldırılar kabul edilemez de deniliyor. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz İsrail'in bu hamlesini, yorumlarınızı merak ediyoruz.
1: Önce tabii egemenlik ilkesi üzerinden, sizin bıraktığınız yerden devam edelim isterseniz. Egemenlik ilkesi Birleşmiş Milletler sisteminde devletler açısından en vazgeçilemez ve en önemli ilkedir. Nedir egemenlik? Bir devletin ülkesi üzerindeki, bu ülkeden kasıt sadece kara ülkesi değil, kara, hava ve varsa sınırı deniz ülkesindeki bütün otonom haklarını kullanabilme ve başka devletlerin de bu alana girmesini engelleyebilme iradesi, yetkisidir. Bu aynı zamanda da bir yükümlülüktür. Devletler egemenliğini muhafaza etme yükümlülüğü içerisindedir. Birleşmiş Milletler'in ikinci maddesi, dördüncü fırkası, bunlar net bir şekilde buralara işaret ederler. İsrail bu saldırıyla öncelikle Birleşmiş Milletler sistemine yönelik de bir saldırı yapıyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan, açıkçası yine uluslararası hukuk nezdinde suç kabul edilebilecek, uluslararası hukuka aykırı bir fiil, eylem içerisinde olduğunu burada net bir şekilde ifade edebiliriz. İkincisi tabii ki bölgesel jeopolitik üzerinden hem Türkiye ile hem de bölge jeopolitiğindeki diğer aktörlerle maksimalist, revizyonist anlayış çerçevesinde bir rekabet içerisinde olduğunu görüyoruz İsrail'in. İsrail'in temel güvenlik doktrini, bölgedeki ülkelerin güvensizleştirilmesi stratejisinden hareketle kendi güvenliğini sağlama. Yani diğer ülkeler ve bölge ne derece güvenliksiz bir alana taşınırsa İsrail o derece güvenlikli hale gelir. Bunun için de bütün eylemlere ve fiillere başvurabilme yetkisini kendine doktrinal olarak ulusal güvenlik stratejilerinde veriyor İsrail. Ama bu uluslararası hukukla hiçbir zaman örtüşmüyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Suriye'de özellikle Aralık devriminden sonra İsrail açısından aleyhte bir jeopolitik oluştuğuna dair Netanyahu, Ben Gvir gibi radikal isimlerin değerlendirmeleri var. Nedir bunun temeli? Bakınız, meselenin başında ta 2011'e döndüğümüzde Dera'da olaylar ilk başladığında İsrail'in beklentisi parçalanmış bir Suriye, Suriye'nin kuzeyinde bir garnizon devlet, M4, M5 karayollarının kontrol altına alınması suretiyle Davut koridorunun, hatta bu koridorun Suriye teritoryasından Irak'a uzanmak suretiyle Büyük İsrail'in güvenlik şeridinin Merkez Ortadoğu'nun kuzey kısmında sağlanması. Aybek projesi üzerinden Hayfa limanını merkeze alan küresel ekonomik jeopolitiğin de merkezine İsrail'i yerleştirmek suretiyle bir ekonomik güvenlik, bir stratejik güvenlik ve askeri güvenliği tesis ederek arzı

0: mevut teolojik hedefleri olan, aynı zamanda bir su imparatorluğu, bölgenin kaynaklarını ele geçirme, Kıbrıs'tan Körfez'e uzanan hatta sadece Merkez Orta Doğu'yla sınırlı tutmuyorlar maalesef arz-ı mevudu, onun da altını çizelim. Kıbrıs'tan, Kıbrıs arasından Doğu Akdeniz jeopolitiği, Orta Doğu ve Körfez hattı üzerinde geniş büyük bir İsrail imparatorluğu hedefleri var. Bu stratejik derinlik, kendileri açısından milli güvenlik, işte su, enerji kaynakları ve ekonomik hinterlandı yönetebilecek bir bölgesel aktör projeksiyonun ürünü. Ama ne oldu? Suriye'de bu plan hayata geçmedi. Suriye'nin üniter bütünlüğü ve milli bütünlüğü muhafaza edildi. Türkiye'nin buradaki siyasi ve Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun askeri müdahaleleri bunun en önemli enstrümanlarından birisiydi sürecin bu noktaya gelmesinde. 2. Davut Koridoru tesis edilemedi. 3. 2017'lere döndüğümüzde Irak'ın parçalatılması senaryosu başarısız oldu. Yine orada da Türkiye, İsrail'in bu politikasının önünden geldi. Mekke Anlaşması yapıldı vesaire. Bölgede de bir bölgesel jeopolitik hat dizaynı var. İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki varlığından bu anlamda rahatsız. Türkiye'nin Suriye'deki varlığından kastımız bir nüfuz alanı değildir. Suriye'nin ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde Türkiye ile ilişki tesis etmesidir. İsrail bundan bile rahatsız olmaktadır. Çünkü Türkiye'nin o anlamda Suriye'deki ilişkisi İsrail'in Suriye'nin hava sahasını ihlal edemeyeceği, gasp edemeyeceği anlamına gelir bir. Golan Tepeleri işgalini hatırlayalım. Litani Nehri'ne gidelim, Lübnan jeopolitiğine. Çünkü Suriye demek aynı zamanda Lübnan jeopolitiği demektir. Tarihsel ve coğrafi bağımlılıktan ötürü. İsrail'in teritoryal genişlemesinin önünde hem psikolojik hem de maddi unsurlar bakımından bir engel demektir. Özetle soykırımcı İsrail'in uluslararası hukuka, bölge gerçekliğine, sosyolojik tahammüllere aykırı fiillerinin önünde bir engel ve Suriye'de bir güç mücadelesi içerisinde olduğunu görüyoruz. İsrail, İran'dan boşalan güç boşluğunu kendisini dolduracağını, Golan'ın daha üstüne çıkmak suretiyle özellikle o M4-M5 karayollarında bir tahkimat kuracağı beklentisiyle güvenliğini sağlayacağını düşünüyor. Türkiye burada hedef alıyor. Tabi bir de iç politik gelişmeler var. Netanyahu seçimlere giriyor. Biraz önce haberlerde siz de değindiniz. İşler Netanyahu açısından çok iç açıcı durmuyor göstergeler. Netanyahu'nun seçimi kaybetmesi sadece bir iktidar kaybı değil. Aynı zamanda Netanyahu'nun hürriyetini kaybı anlamına da gelebilecek sonuçlar olabilir. Çünkü Aksa tufanı öncesine gittiğimizde, o süreçten 1,5-2 yıl kadar öncesinde Netanyahu'ya karşı yolsuzluk, devletin anayasal kurumlarına müdahale etmek suretiyle devlet mekanizmasının işlerliğini bozmak gibi suçlamalardan kaynaklı hem yargı süreci, hem denetim süreci, hem de halkla tepki vardı. Ve Netanyahu her iç siyasal krizde bir dış kriz çıkarmak suretiyle veya öteki düşman göstermek suretiyle meseleyi aşmaya çalışıyordu. Üçüncü boyutu, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu jeopolitiğinde Türkiye'ye rağmen bir projeksiyonun, bir stratejik hedefin başarılı olmayacağını öğrendi. Bu öğrenme zaruri bir şekilde Türkiye'nin tezlerine yakın bir dış politika izleme varsayımını ABD karar alıcı mekanizmasında ajandanın üst sıralarına yazmaya başladı. İsrail bundan da rahatsız. Bunu bir ABD-Türkiye yakınlaşması olarak görüyor. Oysa ki bu maddi olmayan, duygusal, ütopik temelleri olan değil, stratejik zorunluluğun ve Türkiye'nin hem kendi kapasitesi hem de bölge jeopolitiğindeki gücünden kaynaklı, küresel denklemdeki etki kapasitesinden kaynaklı bir zaruri hal ABD açısından. Bu ilişkiyi de bozmak istiyor. Yani Suriye'deki güç boşluğu ve hedeflerine ulaşmak, iç siyaseti konsolide ve koordine etmek ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında NATO'da dahil olmak üzere mevcut ilişkilere darbe vurup bir çatışma diyalektiği oluşturmak amacıyla hareket eden bir yönetim var. Başarılı olması çok ihtimal dahilinde duran bir adım değil bu.
1: Süremiz kısıtlı. Sayın Çelik, devam edelim Suriye ile. Ankara sadece askeri meselelerde değil, enerjiden ulaşıma, sağlıktan eğitim ve sosyal politikalara kadar her alanda Suriye'ye destek oluyor. Bu kapsamda atılan adımlardan biri de madencilik alanındaki mutabakat zaptı. Bu hamle Ankara-Şam hattını ve tüm bölgeyi doğrudan etkileyebilecek bir sürecin de başlaması

0: anlamına geliyor. Peki siz neler söylemek istersiniz bu konuda?
1: Saç-Pico düzeninden beri Saç-Pico dediğimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden tasfiye edilmesi amacıyla ortaya konmuş İngiliz, Fransız hatta o dönem itibariyle Rusların da dahil olduğu sonra Rusya'daki devrimle sürecin dışında kaldıkları bir emperyalist dizayn. Bu emperyalist dizayn bölgenin kendi kaynaklarını bölge dışı aktörlerin kolonyal anlayışla sömürmesi amacını taşımaktaydı. İşte Türkiye bu emperyalist sömürü düzenine dur demek amacıyla bölgenin kendi kaynaklarını bir Sadabat Paktı ruhunda, Sadabat ruhunda olduğu gibi zaman zaman Kudüs İttifakı olarak adlandırılan bölge kaynaklarının bölgenin kendi aktörlerinin refahına ve güvenliğine sunulacak projeksiyonlara adım atıyor. Bu emperyalist ve sömürgeci ilişkilere dur deyip bölgesel işbirliğini bir sonraki aşamada bölgesel entegrasyona benzer modellemeleri harekete geçirmek suretiyle bölgede hep tartıştığımız güvenlik koridorlarının değil, bunun yanı sıra Irak'ta da örneği var mesela Kalkınma Yolu gibi bölgede refah, gönenç koridorları projesi inşa etmesinin bir aşaması ve yeraltı, yerüstü kaynakları, beşeri kaynakları, coğrafi kaynakları bölgenin kendi zenginliği içerisinde tutup Orta Doğu jeopolitiğini uluslararası sistemde hak ettiği noktaya taşıma amacıyla ortaya koymuş bir vizyoner kazan kazan projeksiyonudur. Hem Suriye, hem Türkiye, hem de bölgenin kazanacağı bir ekonomi jeopolitik hattı oluşturulmaktadır. Çünkü bu bölge Orta Koridor, Güney Koridor, hatta Anadolu'nun kuzey üzerinden Kuzey Koridor bağlamında kesişim noktalarını içermektedir. Kadim ticaret yollarına ev sahipliği yapmaktadır. Önemli kaynakları barındırmaktadır. Bu bir önemli bir adım. Devamı gelecek bir projeksiyon. Ben Suriye'de de Irak'taki Kalkınma Yolu, Basra ile Anadolu'yu birleştiren Kalkınma Yolu projesi gibi önemli bir ekonomik stratejik adımın atılacağı düzleme yakın taşların döşendiği bir girişim olarak yorumluyorum.
0: Çok önemli bir konu daha var konuşmamız gereken. Evet, Türkiye Mavi Vatan'da tarihi bir karara imza attı. İlk kez milli deniz parkları ilan edildi. Bu karar Yunanistan'ı rahatsız etti. Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege Denizi'nde ilan edilen deniz milli parklarının önemi nedir? İlk sorum bu olacak ve bu tarihi kararın ardından dün Gölcük'te başlayan ve hafta sonunda devam edecek olan Teknofest Mavi Vatan'da da Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri sergileniyor. Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisi ve Yunanistan'daki yankıları ile ilgili değerlendirmelerinizi merak ediyoruz.
1: Mavi Vatan nedir? Bu soru çok önemli. Mavi Vatan artık Türkiye'nin vatanı üzerindeki bütün egemenlik haklarına sahip çıktığının önemli göstergelerinden biridir. Şimdi vatan konsepti içerisinde değişen ve dönüşen uluslararası sisteme ayak uydurmanız gerekir. Biraz önce ifade ettim, bir devletin ülkesi karalardan ibaret değildir. Deniz ve havada vardır. Türkiye denize kıyıdaş olduğu için deniz egemenlik hakları da taviz verilecek haklar değildir. Nasıl ki kara ülkenizin bir karış toprağını herhangi bir devlete veremeyeceğiniz gibi, bundan bir taviz verilemeyeceği gibi denizdeki egemenlik haklarınız da bununla eşdeğerdir. Burada kara suları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge gibi deniz egemenlik yetki alanları vardır. Bunlar 1982 tarihli Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde belirtilmiştir. Devletlerin ikili taraf anlaşmalarıyla inşa edilir. Türkiye bu konsept içerisinde denizlerine de sahip çıkacağını, sadece mavi vatan denince Akdeniz değil, Karadeniz, işte Adalar Denizi, iç denizlerdeki bütün egemenlik haklarına sahip çıkacağını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu konsept tabii ki Sevilla haritasını, Meis Adası üzerinden Doğu Akdeniz'in hidrokarbon kaynaklarını ve egemenlik sahalarını gasp etmeyi planlayan emperyalist planları bozmuştur. Burada Yunanistan, İsrail ve diğer aktörlerin taraf olduğu İsmet projesi gibi bölgenin sömürü düzeninde yeniden bölgenin ele alınması noktasında projeksiyonlar hayata geçirmeye çalışılmıştır. Libya ile yapılan Mavi Vatan konsepti içerisindeki anlaşma bunu kadük bırakmıştır. Bu anlaşma bir Mavi Vatan konsepti bir yönüyle de Kuzey Kıbrıs Türklüğü'nün Doğu Akdeniz jeopolitiğindeki milli egemenliği ve varlığı noktasında da önem arz etmektedir. Bu milli parklar meselesine gelince Türkiye burada uluslararası hukuktan doğan kendi iç hukukunda verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle bir egemenlik tesisi göstergesi ilanında bulunmuştur. Hiçbir beis yoktur. Ama komşumuz Türkiye'nin kendi milli güvenliği, kendi refahı noktasında yapmış olduğu bütün girişimleri

0: farklı bir diyalektikte silahlanma yarışı gibi, güvenlik ikilemi gibi kodlamak suretiyle bir tehdit olarak algılamayı ve bunu iç siyasette malzeme yapmayı, bunu aynı zamanda kıta Avrupa'sına karşı bir enstrüman olarak kullanmayı, NATO'ya, Avrupa Birliği'ne karşı kendi taleplerini elde edebilmek amacıyla bir manivela olarak kullanmayı bir strateji olarak benimsemiştir. Hukuki temellerinden yoksun, siyasi gerçeklikle örtüşmeyen bir rahatsızlığı söz konusu. Bakınız, Türkiye'nin Milli Savunma Sanayi'ndeki Teknofest'le bu ilişkili atılımları da yine Yunanistan'ı, İsrail'i ciddi anlamda rahatsız ediyor. Çünkü bölgede egemenliğine sahip çıkan, güçlenen bir Türkiye, bölgeyi gasp etmek isteyen aktörlerin önündeki ciddi bir engel olarak görülüyor. Bu çok da doğru ve hakkaniyetli bir politika. Yunanistan'ın kara suları, kıta sahanlığı, adaların silahlandırılması gibi konular üzerinden Türkiye ile ciddi problemleri var bu anlamda. Bakın, Türkiye her zaman dostane politika izlemiştir. Bunun göstergelerini de çok net bir şekilde turizmden tutunuz ticarete, güvenliğe kadar görebilirsiniz. Ama burada Teknofest Türkiye'nin saldırgan değil, savunmacı. Milli kapasitesini pozitif yönünü arttırırken bölgede de güvenlik mimarisine katkı sunacak bir projeksiyonla hareket ettiği bir stratejik atılımdır. Bu stratejik atılım Adalar Denizi'nden, yani Akdeniz'den Hint Pasifik'e kadar uzanan coğrafyada bir güvenlik mimarisi ve hinterlandı oluşturmaktadır. Mekke Anlaşması, Irak'la yapılan anlaşmalar da bunların yansımalarıdır. Dolayısıyla Mavi Vatan, Türkiye'nin hiçbir şekilde egemenliğinden taviz vermeyeceğini ortaya koyan bir konsept olması hasabıyla önem arz etmektedir. Bu, milli savunma sanayimizdeki yerli ve milli atılımlarımızda, özellikle insansız hava araçlarındaki, insansız deniz araçlarındaki ve kara araçlarındaki teknolojik gelişmeyi hızlı bir şekilde kullanabilmemiz, dünyada bu anlamda öncü ülkelerden olmamızda Türkiye'nin yükselen güç kapasitesinin bir bileşeni olarak değerlendirilmelidir. Evet, birileri bundan rahatsız olabilir ama bu rahatsızlık Türkiye'nin uluslararası hukuk nezdinde aykırı eylemlerinden kaynaklı değil. Sadece stratejik dengede Türkiye'nin lehine bir pozisyonun oluşmasından kaynaklı bir durum.
1: Son bir sorumuz olacak Sayın Çelik. Süremiz kısıtlı. ABD ile İran arasındaki gerilim devam ediyor malum. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir ekonomik operasyon ilan ettiğini belirterek, Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla tehdit etti. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin yeni toprağı olarak gösteren haritasına İran cephesi ise Kaliforniya'yı İran'ın yeni toprağı ilan eden haritayla karşılık verdi. Hürmüz'ün de İran'a ait olduğunu savundu. Peki iki ülke arasındaki yaşananları ve bölgeye etkilerini nasıl yorumlarsınız?
0: Hürmüz ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de İran'ındır. Hürmüz uluslararası bir statüye sahip, işte farklı devletlerin kıyıdaş olduğu bir boğazdır. Bir deniz birleşim alanıdır. Bu noktada her iki aktörün de bu algılar üzerinden yapmış oldukları hibrit psikolojik savaş yöntemleri aslında çok doğru durmamaktadır. Umman'ın egemenlik hakları bu anlamda ihlal edilmiş gibi görünmektedir ve mevcut rekabet Basra Körfezi'ne, okyanusa, dünya deniz ticaretine ve küresel ekonomiye bir rahatlamadan ziyade yeni bir krizi getirecek bir dayatmadır. Bu anlamda tabii ki taraflar savaşın başından beri, 28 Şubat'tan beri psikolojik yöntemlere başvurmuşlardır. Propaganda unsurlarına başvurmuşlardır. Diğer algı operasyonlarına başvurmuşlardır. Bunlar artık hibrit savaşların bir gerçeğidir. Kaçınılmaz unsurlarıdır. Ama bunun dozunu çok ileri seviyeye götürmeye başladılar. Çünkü sahadaki karşılığın masaya farklı noktalarda yansıması amacıyla hareket eden bir stratejik zeka her iki tarafta da var ve her iki taraf buna iyi çalışmış. Ama bu hem bölgeye hem de küresel sisteme bir rahatlık vaat etmez. Tam tersi, bu çatışma tarafların, bölgenin ve küresel sistemin zararına, kaybına olacak bir diyalektiği beraberinde getirir. Amerika Birleşik Devletleri müttefiklik sistemine getirdiği halel, küresel imajını bozması, uluslararası ekonomideki pozisyonunun negatif etkilenmesinden dolayı Hürmüz meselesinde sıkışmıştır. Askeri konular da buna dahil. Buradan bir çıkış arayışı içerisindedir. Bu çıkış arayışında konvansiyonel askeri metotların yeterli olmadığını gördü. Yani İran'a bir kara harekatının, kıyılara yapılacak bir hava indirme harekatının veya deniz muharebesinin çok başarılı olamayacağını gördüler. Bunun sürdürülebilir olmadığını da gördüler. Bu konuda Senato'ya sunulan ciddi raporlar da var. O zaman ne yapalım? Dolaylı yöntemlerle İran'a karşı bir cephe oluşturmak suretiyle savaşı diğer sahalara yaymak suretiyle İran'ı frenleyelim. İşte ekonomik enstrümanları burada kullanmaya çalışıyorlar. Ama 79'dan beri İran'a karşı bir ambargo olduğunu biz biliyoruz. Bu ambargonun İran'ı ciddi anlamda frenlemediğini de gördük. Ve bu savaşta bize gösterdi. Bir diğeri İran'la ilişki kuran aktörlere zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik anlamda ciddi bir caydırıcılığı söz konusu değil. İşte Kore gibi, Çin gibi, Rusya gibi aktörlerle zaten ABD'nin ekonomik ilişkileri de problemli. Gümrük savaşları yaşanıyor, Rusya'ya karşı yaptırımlar var vesaire. Ekstra bir etkileyicilik kapasitesi olmayan bir tehdit. Daha çok kendi müttefiklerini, kendi cephesini sıklaştırmaya yönelik bir adım gibi duruyor. Bir de Trump tabii ki yaklaşan seçimler var orada da. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato seçimleri. İç cepheyi daha konsolide etmek amacıyla bu radikal verici çıkışlarını sürdürmeye devam edecek gibi duruyor.
1: Sayın dinleyenlerimiz, programımızın sonuna yaklaştık. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, ANKASAM danışmanı ve İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik'e çok teşekkür ediyoruz. Buralara kadar geldiniz, yoruldunuz, paylaştınız bu değerli bilgileri. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sizler sağolunuz.
1: Sayın dinleyenlerimiz, haftaya pazartesi günü 11 haberlerinin ardından TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün doğanın kalbinden gelen, sözlerin sustuğu ama duyguların harkıldığı bir başyapıttan, Jean-Jacques Annaud'un Ayı filminden söz edeceğiz. 1885 yılında Batı Kanada'nın vahşi dağlarında geçen bu hikaye, annesini kaybeden yavru bir ayı olan Yoğuk'la ona kol kanat geren devasa kağırın dokunaklı dostluğunu anlatır. Film, bir hayvanın gözünden dünyayı görmemizi sağlayan sinema tarihinin en eşsiz doğa anlatılarından ve doğa güzellemelerinden biridir. Yönetmen Jean-Jacques Annaud bu filmde neredeyse hiç diyalog kullanmaz. Çünkü doğanın kendi sesini ve hayvanların sessiz bakışlarını anlatım diline dönüştürür. Tiki Cario ve Jacques Wallace'ın canlandırdığı avcılarsa bu masalsı dünyanın davetsiz misafirleri gibidir. Ancak film av ve avcı arasındaki dengeyi alt üst eder. Özellikle yaralı dev ayının kendisini köşeye sıkıştıran avcıya karşı gösterdiği beklenmedik merhamet sahnesi

0: vahşi olanın aslında kim olduğu sorusunu adeta zihnimize çakar. Ayıların sarsıcı etkileşimleri ise izleyicide sinemanın ötesinde derin bir duygusallık yaratmasıyla da gerçekten çok etkileyicidir. Film, tüm canlıların aynı hayatta kalma arzusu ve sevgi ihtiyacıyla birbirine bağlı olduğu mesajını verir. Efsanevi ayı Kar'ın muazzam cüssesi ve yavru Yoğuk'un hayata tutunma çabası insanın doğa üzerindeki kibrini yeniden sorgulatır. Finalde kış uykusuna yatan o iki dostun huzurlu görüntüsü, doğanın kendi döngüsü içinde her yaranın sarılabileceğini de gösterir. Ayı, en büyük derslerin kelimelerle değil, bir canlının diğerine göstereceği şefkatle verilebileceğini kanıtlayan eşsiz bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika. Perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi radyosu sizlerle.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerine yerleştirileceğini söyledi. Teknofest Mavi Vatan'da ikinci gün. Kocaeli'de teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren Teknofest Mavi Vatan etkinlikleri ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin denizlerdeki kabiliyetlerini sergilemek amacı

sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. Tahran, Washington'dan gelen açıklamalara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirerek Washington'ın kendi borç krizini örtbas etme çabasında olduğunu söyledi. İsrail Gazze şeridinde ateşkesi ihlal ediyor. Son saldırılarda 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail'in 2023 yılı Aralık ayındaki bombardımanda katlettiği 50 Filistinlinin cansız bedenleri yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Bu arada Batı Şeria'da İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli ambulansın engellenmesi sonucu hayatını kaybetti. Peru'da dün akşam saatlerinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peru Jeofizik Enstitüsü ise merkez üssü Apurimak bölgesi olan depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu. Yerin yaklaşık 67 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı başkent Lima'nın yanı sıra ülkenin güney ve orta kesimlerinde de hissedildi. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ilgaz ilçesi olan saldırı ve sarsıntı Türkiye saatiyle 5:06'da kaydedildi. Depremin derinliği ise 12,1 kilometre olarak belirtildi. Siber Güvenlik Başkanlığı 275 sözleşmeli personel alımı yapacak. Konuyla ilgili duyuru resmi gazetede yayımlandı. 47 ayrı alanda 275 uzman alımı için başvurular bugünden itibaren başlıyor. Nemrut'a nano koruma. Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Komagene Krallığı'nın en önemli kutsal alanlarından olan Nemrut Dağı tümülüsündeki anıtsal heykelleri 5 yıllık bir program doğrultusunda korumaya aldı. Heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ve spor. Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını araladı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Trabzonspor'sa turu zora soktu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında evinde French Varoş'a 1-0 mağlup oldu. Süper Lig'de ise Galatasaray Erzurum deplasmanında Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Galatasaray bu akşam Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 21.30'da. Filenin Sultanları ise Avrupa sahnesinde. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. Son Avrupa şampiyonu Türkiye, ilk maçında bugün Türkiye saatiyle 19'da Letonya ile karşılaşacak ve maç TRT1'den naklen yayınlanacak. 34. kez düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapıyor. A milli takımımızın da yer aldığı A grubunda maçlar İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 30, Lefkoşa 33, Kerkük 42 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 25, Viyana 26, Üsküp 36, Saraybosna 28, Tiran 36, Bakü 33 derece. Yağmurlu olmak üzere Bern 17 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Paris 21, Brüksel 18, Amsterdam 20, Kopenhag 21, Sofya 35 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Türkiye'de saat 13.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktor öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yerleştirileceğini söyledi. Teknofest Mavi Vatan'da ikinci gün. Kocaeli'de teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren Teknofest Mavi Vatan etkinlikleri ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin denizlerdeki kabiliyetlerini sergilemek amacıyla düzenlenen festivalde 37 farklı donanma unsuru ve deniz platformu yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran'la savaşta yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran'a karşı ekonomik baskıyı artıracaklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. Tahran, Washington'dan gelen açıklamalara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirerek Washington'ın kendi borç krizini örtbas etme çabasında olduğunu söyledi.

0: yanı sıra ülkenin güney ve orta kesimlerinde de hissedildi. Nemrut'a Nano Koruma Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Komagene Krallığı'nın en önemli kutsal alanlarından olan Nemrut Dağı tümülüsündeki anıtsal heykelleri 5 yıllık bir program doğrultusunda korumaya aldı. Heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ve spor Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını araladı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Trabzonspor turu zora soktu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında evinde Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray Erzurum deplasmanında Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Galatasaray bu akşam Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Filenin Sultanları Avrupa sahnesinde Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. Son Avrupa Şampiyonu Türkiye ilk maçında bugün Türkiye saatiyle 19'da Letonya ile karşılaşacak ve maç TRT1'den naklen yayınlanacak. 34. kez düzenlenecek organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapacak. A milli takımımızın da yer aldığı A grubundaki maçlar İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 30, Lefkoşa 33, Kerkük 42, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 25, Viyana 26, Üsküp 36, Saraybosna 28, Tiran 36, Bakü 33, yağmurlu olmak üzere Bern 17, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 21, Brüksel 18, Amsterdam 20, Kopenhag 21 ve Sofya 35 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizleri dinleyen, siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebiliyorsunuz. Kıymetli dinleyicilerimiz, sosyal medya artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Düşüncelerimizi, sevinçlerimizi, hatta öfkemizi, kırgınlıklarımızı bile sosyal medyada paylaşıyoruz. Peki İslam'ın güzel ahlakını, merhamet ve nezaketi bu mecralara ne kadar taşıyabiliyoruz? Bugün sosyal medyada Müslümanca bir duruş sergilemenin ne anlama geldiğini, paylaşırken, yorum yaparken ve insanlarla iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun, teşekkür ederim.
0: Yine önemli bir konuyu ele alıyoruz.
1: Evet.
0: Programımızın adeti olduğu üzere, sözlerimizin daha tesirli olması için, programımızın daha bereketli olması için,
1: amin,
0: sözlerin amin en güzeliyle, Allah'ın sözleriyle programımıza başlayalım. Sizden Araf 204, Hicr ve Vaka surelerini, Vaka suresinin 77, 78, 79 ve 80. ayetlerini dinleyelim kıymetli hocam.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül programını dinliyorsunuz. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve kendisinden Araf suresi 204. ayeti, Hicr suresini ve Vakıa 77, 78, 79 ve 80. ayetleri dinledik. Sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam. Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sosyal medya hayatımızı konuşacağız. Sosyal medya artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Pek çok şey paylaşıyoruz. Acaba bu paylaştıklarımızın ne kadar farkındayız? Sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Kırgınlıklarımızı, hüzünlerimizi paylaşıyoruz. Bazen de maalesef bu paylaşımlarla kalp kırabiliyoruz. Dedikodu yapabiliyoruz. Bunların ne kadar farkındayız? Günaha girdiğimizin acaba şuurunda mıyız? Bunları ele alacağız. Kıymetli hocam, konumuza geçmeden önce isterseniz biraz önce okuduğunuz ayetlerin anlamıyla başlayalım. Buyurunuz.
2: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Araf Suresi 204. ayette şöyle buyuruyor. Bu Kur'an'a saygıyla alakalı, hürmetle alakalı çok değerli ayetler. Yani sadece ayetin içerisindeki kelimelerin kırık manası ya da bir cümle ile oluşturulmuş mealden öte içeriğine girmek lazım. Cenab-ı Hak bu ayette buyuruyor ki, bu Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bir kere bunun altını kalın

0: çizgilerle çiz ey mümin. Yani kendini mümin zanneden, bana inandığına inanan ey kişi, ey kulum. Öncelikle Kur'an'a saygı duy demek istiyor. Ve izâ kuri'el Kur'ânu, bu saygıdan dolayı da Kur'an okunduğu zaman nerede olursa olsun. Kur'an nerede okunmaz? Af buyurun, tuvalette okunmaz. Tuvaletin açık olduğu bir banyoda okunmaz.
1: Günah işlenen yerlerde okunmaz.
0: Yani günah işlenen yerde asla asla ve kata zaten olmaz. Yani günah işlenen denilen yerde mesela içki satılan yerler, evet, işte meyhaneler, barlar, pavyonlar, evet, neyse vesaire bu tür yerler. Fuhuşun kol gezdiği noktalar. Yani buralarda Kur'an okunmaz. Diğer yandan Kur'an okunduğu zaman onu sessizce dinleyin diyor Cenab-ı Hak. Saygıyla dinleyin, hürmetle, muhabbetle dinleyin ki Allah'ın rahmeti sizin üzerinize sağanak sağanak değil, dolu dolu yağsın. Yani bu kısa ayetin özü tamamen Kur'an'ın kendisini kaplıyor. Bir ayetin içerisine koskoca yuvarlak hesap diyelim 6666 ayetin hepsi tamamı sığmış durumda.
1: Evet.
0: Yani Kur'an'ın mucizeliği aslında bak buradan da geliyor. Mesela Fatiha-i Şerif'in özü Kur'an'ın anneliğini taşımaktır. Yani Fatiha ümmül Kur'an'dır. Yani bir insan Fatiha-i Şerif'i okuduğu zaman Kur'an'ın annesini okuyor demektir. Çünkü Fatiha'nın içerisinde doğru yol var, hamd var, şükür var, kime tapacağın var, kime inanacağın var. Dünya ve ahiret hayatı denge de anlatılmış oluyor haliyle. Ve Allah'a sığınmayı gerektiren bir manayla dop dolu, aynı zamanda sapkınlıktan, kötülükten korunmak için de Allah'a sığınmak dolu ve bir devamında da dalalet yollarına sapmış olanlardan bizi eyleme diye de ayrıca bir duası var.
1: Evet. Sanki Kur'an'ın bütün ayetleri Fatiha suresinde toplanmış bir özet gibi.
0: Özet gibi yani anne.
1: Beş vakit namazda her rekatta okunması da farz.
0: Günde 40 defa.
1: Evet.
0: Diğer bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki benim kullarım, inançsız kullarım iman ettiğini ortaya koyup aslında imansızlık çukuruna batmış kullarım. Yani münafıklar, iki yüzlüler, riyakarlar, giyiminde, kuşamında İslam gibi ama yaptığı hareketlerde, davranışlarda, sözlerde Kur'an'a saygısız, İslam'a saygısız, inanca saygısız ve inanç sahibi insanlarla da aynı zamanda dalga geçen bir yapıyı ortaya koyanlar ne yaparlarsa yapsınlar Kur'an'ın bir harfine Allah'ın koyduğu kuralların içinde manzum olduğu kelimelere ya da ayetlere asla dokunamayacaklar. Hiçbirisini zayi edemeyecekler. Hiçbirisini yok edemeyecekler. Çünkü onu biz indirdik. Onun koruyucusu da biziz diyor Cenab-ı Hak. Bir başka ifade de diyor ki Vakıa suresinde innehu lekur'anun kerim. Bu Kur'an var ya diyor. Kerim olan Allah tarafından gönderilmiştir. Fi kitabin meknun la yemessuhu illel mutahherun. Bu kitap çok temiz bir kitaptır. Dolayısıyla bu temiz kitaba hiçbir çirkin el, çirkin dil ve abdestsiz olarak el sürmesin diyor. La yemessuhu illel mutahherun. Buna kirli eller dokunamaz. Buna kirli kalpler dokunamaz. Buna inançsız kalpler dokunamaz. Buna koşamayan dokunamaz. Buna gelemeyen dokunamaz. Nasıl gelecek, dokunacak? Yasak mı var? Hayır. Önce sevecek. Kimi? Allah'ı sevecek. Bana sayısız nimetler veren Rabbim Allah'tır diyecek. Ve Allah'ın emirlerine kulluk ve beşerlik ölçüsü içerisinde net bir şekilde uyacak. Allah'ın yasakladıklarından, nehyettiklerinden kaçacak. Daima Allah'ın hoşuna gidecek ve Allah'ın kendinden hoşnut ve razı olabileceği işlere koşacak. Ki la yemessuhu illel mutahherun. O kişi arınmıştır, temizdir, saftır, iyi bir inanç sahibidir. Dolayısıyla bu kul zaten Allah'ın kelamı Hazreti Kur'an'a el sürerken hem manen, hem gönül olarak, hem temiz kalp olarak, hem temiz niyet olarak ve bir de bedensel uzuvlarını yıkamış, tertemiz bir şekilde dokunabilir. Peki o kitabı kim indirdi?

0: Tenzilü min Rabbil Alemin. Alemlere rahmet olan Allahu Azimüşşan tarafından gönderildi. Şimdi günümüz dünyasında sosyal medya hepimiz için çok değerli. Bilmediğimiz birçok şeyi oradan görebiliyoruz. Biz kitap fakiriyiz Mustafa Bey. Biz
1: ne demek kitap
0: biz
1: fakiri?
0: Biz okuma fakiriyiz. Yani kitap okuma fakiriyiz.
1: Evet, anladım.
0: Yani biz
1: çok
0: gece,
1: okumuyoruz.
0: Gece vakitleri yatarken başucumuza bir kitap alıp onu okumuyoruz. Kur'an'ın mealini alıp okumuyoruz. Kur'an'ın caddelerini gezmiyoruz. Kur'an'ın dağlarını, Kur'an'ın tepelerini, Kur'an'ın güzelliklerini, Kur'an'ın insana rahmet mevsimini, iklimini maalesef tatmıyoruz. O havayı teneffüs etmiyoruz. Dolayısıyla bir takım insanlar hüviyetlerini kullanmak suretiyle, akademik yapılarını kullanmak suretiyle adeta Kur'an'ın içindeki o manayı bir anlamda deforme edip inanan insanların Allah'a ve Kur'an'a olan muhabbetini sarsmak amaçlı yayınlarını da görüyoruz sosyal medyada.
1: Evet. Kıymetli hocam, birazdan sosyal medyadaki sorunlara dikkat çekeceğiz. Birkaç tespitte bulunacağız. Ardından neler yapabiliriz? Bunları ele alacağız. Evet. Bir Müslümanın sosyal medyada duruşu nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeli? Bunları da konuşacağız. İsterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize geçeriz inşallah. Ne söyleyeceksiniz?
0: Arayı arayı bulsam izini.
1: Çok güzel.
0: İzinin tozuna sürsem yüzünü.
1: Hak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed canım arzular.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan güzel bir ilahi dinledik. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü. Hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Eyvallah. Yemen illerinde bir Veysel Karani vardı. Peygamber evet. Efendimizin aşkıyla yanıp tutuşmuş, evet. Yollara düşmüştü. Ama işte kader, Peygamber Efendimiz'i göremeden evine dönmek zorunda kalmıştı. Çünkü anası, hasta anası vardı. Anasına bakmak için anasının duasını aldı. Peygamber Efendimiz de inşallah şu anda cennette birlikteler.
1: Diyor ki, öyle bir sevda. Diyor ki annesi orada, evladım gideceksin, varacaksın, gördün, göremediysen geri dönüp geleceksin, beklemeyeceksin.
0: Evet, evet.
1: Anaya hürmet, anaya saygı, anaya çok muhabbet, mühim. Vaadinde durma. Yani çok değerli. Resulullah Efendimiz'e geliyor, kapıyı çalıyor, maalesef yok Efendimiz. İzinin üstüne geri dönüyor yani.
0: Evet.
1: Efendimiz bunu duyuyor tabii ve hırkasını gönderiyor ona, biliyorsunuz.
0: Evet. Kıymetli hocam, sizinle bugün sosyal medyayı konuşuyoruz. Afet zamanlarında sel olur, deprem olur, yangın olur, bir pandemiyi atlattık değil mi? Bunlar büyük olaylar.
1: Evet.
0: Bazen insanlar bu olaylar üzerinden prim yapmak için, kendilerini öne çıkarmak için öyle şeyler yazıyorlar ki akıllarımız tutulup kalıyor.
1: Evet.
0: Bazen dini, özellikle İslam'ı ortaya katıyorlar. Yine kişisel menfaatleri uğruna. Bazen kutsallarımıza saldırılar gerçekleşiyor. Dolayısıyla sosyal medyadaki paylaşımlar çok sıkıntılı bir hale geldi. Ben bunları gözlemliyorum. Sizin tespitleriniz nelerdir? Biz ne ara böyle bir hale geldik? Neler söylersiniz? Duygu ve düşüncelerinizi almak isterim.
1: Estağfurullah. Bunu her akıl sahibi, her inanan, Allah'a inanan, Kur'an'a inanan, Resulullah'a inanan, amentüye inanan, Allah'ı gereği gibi seven, Allah'tan gereği gibi korkanlar için akıl sahibi diyoruz biz. Yoksa diğerlerinin aklı yok. Yani şeytana satmışlar akıllarını, ruhlarını şeytana satmışlar. Dolayısıyla siz onları belki namazda görürsünüz, belki başörtülü görürsünüz. Belki yüzünde adeta sünnet-i Resulullah'ın izini sakalından dolayı görürsünüz. Belki giyimini, kuşamını çok farklı bulursunuz. Ama içindeki Allah'a bakmak lazım. Onu da biz ancak kişinin söz ve davranışlarından ortaya koyabiliriz. Yoksa insanın içine hakim olmak mümkün değildir. Malumunuz. Fakat günümüz dünyasında sizin ifade buyurduğunuz gibi maalesef gündemde kalmak için günümüzde İslam ifadesi bir moda halini aldı. İslam kelimesinin içerisinde Allah'a olan teslimiyeti her gün birileri farklı zeminlerde, farklı mecralarda fakat farklı niyetlerde aslında temelde Allah'ı anlatmak değil, temelde İslam'ı anlatmak değil, temelde doğruluğu, sadakati, inancı, samimiyeti, güzel ahlakı değil, Kur'an'ın herhangi bir emrini almak ve ortaya koymakla kendi kafasınca şeytani yorumlarıyla adeta Kur'an'ın o ayetinin, o suresinin içinde resmen oynamakla kendisini gündeme taşıyan zavallı, akılsız, şuursuz, maalesef bay ve bayan insanlarımız var. Bunların hepsi Allah'ın kulları. Aslında biz ne hale geldik derken, niye geldik, neden geldik derken, başta aileler burada çok sorumlu. Anneler, babalar son derece sorumlu. Hiç kendilerini gizleyemezler. Rabbin huzuruna vardıklarında ya Rabbi ben işte dünyaya taşıdım, ya Rabbi işte ben çalıştım rızkını kazandım, ya Rabbi okul dedi okuttum, ya Rabbi giysi dedi giydirdim, ya Rabbi yemek dedi yedirdim, ya Rabbi filan yer dedi ama sen ahlak veremedin. Sen onu Kur'an'la buluşturamadın, sen onu Resulullah'la buluşturamadın. Diyanet İşleri Başkanlığımız 1,5 ay gibi bir süre bütün camilerde kurslar açtılar. Bütün İslami vakıflar bu anlamda kurslar açtılar, kurslar düzenlediler. Orada sadece aslında Kur'an öğretiminin

0: Dinden öte İslam ahlakı anlatıldı. İslam'ın güzellikleri aktarıldı. İslam'ın kardeşliği, İslam'ın sosyal yardımlaşması aktarıldı. Yani güzel ahlak aktarıldı. Doğruluk aktarıldı. Anneye babaya saygı, hürmet, muhabbet aktarıldı. Okuldaki öğretmene, camideki din adamına, dışarıdaki insanlara saygıyı, sevgiyi aktardılar. Birliği, dirliği, düzenliği, barışı, adaleti, hoşgörüyü, sevgiyi, muhabbeti aktardılar. Ne aktardılar? Bomba mı imal ettirdiler? İnsanlara dışarı çıktığınız zaman zulmedin diye bir öğretileri mi oldu? İnsanlar arası ilişkilerde kahredici konuşmalar mı öğrettiler? Küfür mü öğrettiler? Hayır. Sevgiyi, muhabbeti, adaleti, hoşgörüyü, kardeşliği, anneyi babaya sevgiyi, muhabbeti işlediler. Akrabayı taallukata yakın olmayı, sosyal yardımlaşmayı, beşeri münasebetlerdeki tertemiz duygularla yaklaşımı, ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişmeyi, yardımlaşmayı, sen benim kardeşimsin, sen çünkü ben Müslümanım diyorsun. Dolayısıyla sen benim kanımdan olmasan da İslam'ın içerisine girdiği zaman hepimiz kardeşiz. Yani bu insanlar neden İslam'dan kaçar ben anlamıyorum. Halbuki İslam gerçek adaletin kendisidir. İslam asla yalan söyletmez. İslam asla hileye kendini kaptırtırmaz. İslam hiçbir zaman birinin diğerine karşı sahtekarca yakınlaşmasını istemez. İslam hiçbir zaman hak etmedikçe, kısas noktasına gelmedikçe insan öldürmeyi kesinlikle yasaklar. İslam birine zulmetmeyi asla kabul etmez. Sosyal medyada güzel başörtüsünü örtmüş bakıyorsunuz, mesture giyinmiş bakıyorsunuz, söylemlerine bakıyorsunuz, dalga geçiyor. Başörtüsünü temsil etmek başka bir şey, başörtüyü takıp şeytanlaşmak başka bir şey. Başörtüyü takıp dili şeytanca dile çevirmek başka bir şey. Eğer siz mesture giyinmiş iseniz temsil edeceksiniz. Birisi sizi gördüğü zaman bu mümine bir hanım kız derler.
1: Muhterem hocam, bunların hepsi özgürlük adı altında yapılıyor.
0: Böyle bir özgürlük yok Musa Bey.
1: Bazı kesimler bırakın yapsınlar. Onlar özgür bireyler diyorlar. Fakat gençlere, çocuklara kötü örnek olduklarının farkında değiller.
0: Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim, Azimüşşan, aynı zamanda manevi yasadır, yasalardır. Bu yasalar şöyledir. Yani ille de toplu yasalar değil. Bir insan Kur'an'a inandığı an, ki o Kur'an'ı yaşayan Resulullah'tır. Resulullah'ın yoluna girdiği an zaten şeriatı özünde yaşar. Namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir, insanlara yardım eder. Yani Allah'ın hoşuna giden bütün güzellikleri yapar. O kişiden kötülük sadir olmaz. Bekleyemezsiniz. O kişiden yalan bekleyemezsiniz. O kişiden hile, dolan, sahtekarlık, dolandırıcılık bekleyemezsiniz. Dini istismar edenler, utanmamız lazım. Bu sosyal medyayı bu anlamda kullanan kızlarımızın utanması lazım, arlanması lazım. Bunun için yasa çıkmış mesela. Yasada diyor ki, bulunduğunuz toplumda insanların bir kısmının dininin, diyanetinin, inancının tersine konuşmalar, onları rahatsız edecek davranışlar, onları aşağılayacak sözler ve cümlelerden kaçınacaksınız. Yasa sizi hemen hükmünü uygular, sizi içeri alır.
1: Dini değerleri aşağılayıcı eylemlerde bulunmak suç.
0: Biliyorsunuz eskiden cezaevleri ıslah evleriydi.
1: Evet.
0: Hatta bir kısmında hala yazar ıslah evi diye. İslah etmek lazım. Yani ya ben keşke bunu demeseydim, keşke bunu yapmasaydım. Hakikaten yanlış yaptım ya. Ben bu ekrana çıkmakla, bu giyimle, bu kuşamla kendi akranlarımı, Müslümanları kandırdım. Dolayısıyla ne kadar çok beni dinleyen, izleyen varsa ben bundan artık utandım. Ya Rabbi, tövbe ediyorum demesi gerekiyor.
1: Kıymetli hocam, sosyal medyada bu eylemleri yapan iki kısım var. Birincisi şuursuzca yapan, kimlikte Müslüman yazan ancak imanı tahkikiye ermemiş olanlar. İkincisi de para için yapan, özellikle dışarıdan fonlananlar. Evet. Yani gerçekten İslam'a zarar verme amacıyla yapılan eylemler.
0: Troller.
1: Evet.
0: Maalesef bunlar... Bizim Türkiye'de şu anda hem siyasi bakımdan da bu troller çok. Efendim mesela İslami bakımdan da troller çok. Bir de Mustafa Bey, insanlar dediğim gibi yani bazı akademisyenler, bazı hoca efendiler yani maalesef Resulullah'sız Kur'an'ı anlatmaya kalkınca münafıklarca bu anlatımların öz içeriklerini alıp sosyal medyada gündem olan başka insanlar da var.

0: sizden alıyorum. Çünkü Resulullah'sız bir Kur'an'ı anlatıyor adam. Ben sizden bunu duyuyorum. Dolayısıyla benim içimdeki şeytanı sizden duyduklarımı dışarıya aktarıyorum. Bunlara biz münafıklar diyoruz aynı zamanda. İkiyüzlüler. Ve bir de bu insanların ben akıllarında problem olduğunu düşünüyorum. Bunların aynı zamanda hakikaten şu aziz vatanda yaşayıp da, bu bayrak altında yaşayıp da, bu beş vakit ezanı duyup da, bu mesture giyimle ağzınızdan çıkanlara dikkat edeceksiniz. Konuştuğunuz zaman bu Kur'an'a ters mi değil mi, buna bakacaksınız. Kur'an'ı yaşayan Resulullah'ın söylemlerine, hadislerine ters mi, düz mü, buna bakacaksınız. Bu işin, demin söyledim ya, iğnesi içindeki ilaç namaz ilacıdır.
1: Önce namaz.
0: Namaz ilacıdır.
1: Evet. Peki kıymetli hocam, bir Müslüman sosyal medyayı nasıl kullanmalı? Bununla noktalayalım.
0: Bir Müslüman sosyal medyayı nasıl kullanır? Önce inancına bakar. Benim imanım, benim inancım gerçekten Resulullah'ın inancı gibi mi? Çünkü biz inancı da Resulullah'tan öğrendik. İman etme biçimini de Resulullah'tan öğrendik. İmanımızın kavileşmesini de Resulullah'tan öğrendik. Bunun yolu gerçek manada inanıp o nispette ibadet etmekle imanımızın kemale erdiğini öğrendik. Dolayısıyla siz çocuklarınıza inancı, İslam'ı, Kur'an'ı, Resulullah'ı, Resulullah'ın yolunu takip ettirmedikçe bu manada başarıya ulaşamayacaksınız. Bu bir. Sosyal medyayı da nasıl kullanacağız? Zaten kim neye inanıyorsa sosyal medyada onu aktarmaya çalışıyor. Ben bunu görüyorum. Gerek sosyal açıdan, gerek siyasal açıdan, gerek ilmi açıdan, gerek irfan açısından. Yani kim neye inanıyorsa bakıyorsun konuşunca onu anlatmaya çalışıyor. Fakat burada bize düşen vazife edep, iffet, güzel ahlak, adab-ı muaşeret. Sosyal medyada bizi 90 yaşındaki insan da izliyor, 10 yaşındaki, 5 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuk da izliyor. Dolayısıyla cümlelerimizi ona göre seçeceğiz. Sorumluluk bu. Tertemiz olacağız. Yani insanlar bizi dinlediği zaman oradan bir şeyler kapsınlar. Tertemiz. Adeta rahmete uğramış, zahmete değil, rahmete uğramış bir yuva gibi olsunlar. Yuva gibi cümleler olsun. Konuşulduğu zaman belki karnım aç ama gönül karnımı doyuran muhabbetle yoğrulmuş olsun. Niye ben küfür edeceğim? Niye ben gariz kelimeler kullanacağım? Niye ben sert ifadeler kullanacağım? Kırıcı, yıkıcı, yakıcı, insanları üzücü sözler, cümleler sarf edeceğim. Niye bir milletin diniyle, diyanetiyle, inancıyla, imanıyla uğraşacağım? Niye ben o milletin kitabı, ilahi kelam, Hazreti Kur'an'la dalga geçeceğim? Niye o peygamberle dalga geçeceğim? Hatta biri şöyle diyor, yani Resulullah'ı öyle bir aşağılıyor ki, evet diyor, peygamberdi diyor ama o da insandı diyor. Oh, bir sürü hataları vardı diyor. Bakınız ya, edebe bakınız. Gayri edep.
1: Kıymetli hocam, önce eğitim, ahlak, maneviyat diyoruz. Çünkü eğitimle, kültürle, maneviyatla kendini bilen insanlar bir sözü söylemeden, bir sözü yazmadan önce kendilerini tartarlar. Bir olgunluğa erişmişlerdir çünkü. Bu söz bana yakışmaz derler. Evet. Söylemezler, yazmazlar. Hatta sosyal medya mecrasında yazacakken beni burada denetleyen melaikeler var, yazıyorlar diye düşünür. Yine günlük yaşamda nasıl hareket ediyorsa sosyal medyada da bir gözetim altında olduğunu bilerek o şekilde hareket eder.
0: Mustafa Bey, zaten kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. İnnel ebrara lefî ne'im ve innel füccara lefî cehîm. Zaten o kişiler gerçek manada Allah'a inanmış olsalar ve kiramen katiplerine de inanmış olacaklar haliyle. Dolayısıyla her yaptıkları işin omuzlarındaki kiramen katiplerince o manevi defterlere yazıldığına inanmış olsalar zaten dillerine de sahip olurlar, gözlerine de sahip olurlar, düşüncelerine de sahip olurlar, niyetlerine de sahip olurlar. Herkes sizden emin olur zaten.
1: Kıymetli hocam, evet. Ağzınıza sağlık. Yine bir programın sonuna geldik. Sizinle bugün sosyal medyada nasıl sıkıntılı paylaşımlar yapıldığını, bir Müslümanın nasıl hareket etmesi gerektiğini ele aldık. İnşallah faydalı bir program olmuştur.
0: İnşallah.
1: Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bir ilahiyle veda edelim isterseniz.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Tolga Kökten sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Kanunda Yahya Kenan Arslan, Bendir'de Ahmet Enes Çavran bize eşlik ettiler. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Lale ve Gül.

Türkiye'nin sesi radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam.

0: Lan. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktor öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye Stratejik Teknolojisi İnsan Kaynağı Programı'nın detaylarını açıkladı. Özvar, savunma sanayinde kendi mühendislerimizle gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü, şimdi yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve geleceğin diğer kritik alanlarına taşıyoruz dedi. Söz konusu program çerçevesinde ilk etapta 550 doktora öğrencisi merkezi sınavla seçilerek,

20 araştırma üniversitesine yerleştirilecek. Roketsan Mavi Vatan'ın savunmasını yerli teknolojilerle en üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor. Deniz platformlarının yakın hava savunmasını üstlenecek olan Levent sistemi test aşamasını geçti. Arayıcı başlık entegre edilen Typhoon Block 3 ile de denizdeki hareketli hedeflerin balistik füzelerle vurulması başarıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Typhoon Block 3'ün Mavi Vatan'ın savunmasında önemli rol üstleneceğini söyledi. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayi ürünleri dün Gölcük'te başlayan Teknofest'te buluştu. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Dünyanın büyük ekonomilerinde makro göstergeler bozuldu. Borçlanma eğilimi son yıllarda tırmanışa geçti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri büyük bir borç sarmalının içinde. Türkiye ise borçlulukta dünyadan pozitif ayrışıyor. Uzmanlar bu avantajın Türkiye ekonomisine önemli bir mali alan açtığını belirtiyor. Katliamcı

0: olduğunu söyledi. Ömer Çelik, İsrail'in Filistinleri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığını mekansal soykırımdır dedi. İran ve Irak parlamento başkanları arasında Basra Körfezi polemiği yaşanıyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf, üzerinde Fars Körfezi yazılı bir harita paylaştı. Iraklı mevkidaşı Halbusi ise bu paylaşıma Arap Körfezi yazılı haritalı paylaşımıyla yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden yaşanan bu polemik, Kalibaf'ın Irak ziyaretinin hemen ardından yaşandı. Avrupa'da rekor sıcaklık nedeniyle ölümler her geçen gün artıyor. Sadece Almanya, Fransa ve İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 25.800'ü aştı. Hayatını kaybedenlerin çoğu 75 yaş ve üzeri. Sıcak hava orman yangınlarını da tetiklemeyi sürdürüyor. Kuzey Makedonya'da 22 noktada alevlerle mücadele ediliyor. İtalya, Amerika, Çin ve Uruguay'da ise şiddetli yağışlar sele yol açtı. Ve spor, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon ünvanını taşıyan Amilli Kadın Voleybol Takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 26, Viyana 34, Bern 26, Üsküp 35, Saraybosna 27, Tiran 35, yağmurlu olmak üzere Paris 26, Amsterdam 23, Brüksel 24, Kopenhag 20, Sofya 32 ve Bakü 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mina Taman ve sesimizi sizlere ulaştıran Mehmet Kumaş'la beraber Anadolu Mayası programında 30 dakika boyunca Anadolu'yu mayalayacağız bugün. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Profesör Doktor Ali Yakıcı. Türk Dili ve Edebiyatı, aslında o dilin derinliklerine bugün birazcık daha girmeye çalışacağız. O dehlizlerde ne var? Kültürü mayalayan dili sizinle bugün konuşmaya çalışacağız hocam. Dilerseniz şuradan başlayalım mı? Bir kültür inşası sırasında kültür dille mi mayalanır? Dilin olmadığı bir yerde veya dilin güçlü olmadığı bir yerde kültür de biraz böyle bir ayağa aksak mı gider hocam? Hoş geldiniz öncelikle.
1: Teşekkür
0: Söz sizde.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir konu. Umarım dilin o güzel yapısını, kültürle olan birlikteliğini az da olsa dile getirip konuşabiliriz. Sizin de belirttiğiniz gibi dil kültürün de insanların da en önemli bir arada olmasının en önemli mayalarından biri. Kültür dilsiz olmaz her şeyden önce. Dil varsa kültür vardır. Kültürler dil ekseni etrafında gelişirler. Önce bir dil olur, o dilin zenginleştirici unsurlar olur. Tarih olur, hukuk olur, edebiyat olur, müzik olur ve diğer alanlar hep o dilin etrafında bir bütünü oluştururlar, bir gücü oluştururlar. Bir kültür mutlaka bir dille vardır. Dil yoksa kültür yoktur.
0: Peki hocam, çok özür dilerim. Yani iyi kültürler, iyi demeyelim de hani daha köklüler ve

0: zengin kültürler. Bu ikisi böyle hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan, böyle bir şey mi var? Yani hani güçlü dil, güçlü kültür gibi birbirini destekler mi sanki?
1: Ben dillerle ilgili yaptığım çalışmalarda acaba hangisi hangisinden, daha doğrusu düşünce mi dili, dil mi düşünceyi
0: Evet.
1: şeklinde, böyle hani sizin belirttiğiniz gibi tavuk mu yumurtadan, yumurta
0: Ben
1: mı
0: biraz böyle
1: tavuktan
0: daha halk dilinde söyledim
1: evet,
0: hocam.
1: yani daha net anlaşılsın diye. Ben o konuda araştırma yaptım. Yani hangisi hangisini öncelikli olarak etkiliyor? Düşüncenin dili doğurduğu varsayımından hareketle bir sonuca ulaşabildim ben. Yani önce bir düşünce oluşuyor. O düşünceyi ifade edecek bir dil kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor.
0: Ona da o zaman müsibet temelli dil mi diyoruz? Yani düşünce beyne sığmayınca, yüreğe sığmayınca herhalde dil hayat buluyor gibi.
1: Tabii düşünce kendisini çok değişik bir hedef kitleye veya insanlara ya da başka canlılara yansıtmak istiyor. Bu yansıtma sözlü olarak, sesli olarak dilin kullanılmadığı dönemlerde bakıyoruz. Resim biçiminde yansıtılmış. Daha sonra bu konuşma süreci başlamış. Ben bu anlamda diller birbirini etkiler. Yani hiçbir dil bağımsız değildir bana göre. Yani diller doğmuştur. Bununla ilgili de zaten çok değişik varsayımlar var, teoriler var. Yani ne kadar gerçek bilinemez ama çok fazla. Fakat ben Türkçenin ortaya çıktığı dönemlerden, mitolojik dönemlerden itibaren buna baktığımda düşüncenin daha etkili olduğunu gördüm. Dillerin kendi özellikleri vardır, kendi iç prensipleri vardır. Yani her dil farklı bir yapıya sahiptir. Ana diller için söylüyorum. Dünyanın beş ana dili var. Bu beş ana dilinden biri de Ural Altay dillerinin en güçlü dil olan Türkçedir. Bu beş ana dil oluşturan Türkçe dünyada cinsiyet ayrımı yapmayan tek dildir. Diğer bütün dillerde cinsiyet ayrımı vardır ama Türkçe'de yoktur. Ben neden Türkçe'de bu yok, diğer dillerde vardır araştırmasını yaparken bir sonuca ulaştım. Düşünceden kaynaklanıyor. Yani mitoloji dünya nasıl yaratıldığı araştırırken orada dilin de oluşumuna etki olan düşünce üretiliyor. Türklerde dünyanın yaratılışına dair mitolojiler, yani bunu bazı insanlar çok sonra ortaya çıkan dinlerle falan kıyaslamaya çalışıyor da ben öyle değil. Milattan çok önceki yıllardan söz ediyorum. Dillerin doğuşu, Türkçenin doğuşuyla ilgili. Hristiyanlık miladın ilk asırlarında ama İslamiyet ta 5 asır sonra. Yani bazıları bunları düşünemiyor, farklı algılıyor. İnsanların nasıl yaratıldık düşüncesinde Türklerin iki Kayrahan ya da Akene isimli, biri erkek biri kadın, iki yaratıcı unsurun ortak yarattığı bir dünyadan söz ediliyor. Yani birçok yerde bu sadece erkek olarak karşımıza çıkıyor ama Türklerde hem kadın hem erkek birlikte yaratıyorlar.
0: Evet, yani
1: Bu dile yansıyor.
0: o zaman o daha sonraki hani bizim çok övündüğümüz işte Türk kültüründe kadın erkek yan yanadır, kan ve onun savaşlarda da hep birliktedir, karar almada da, bu aslında kültürün arkası boş bir düşünce değilmiş.
1: Asla,
0: Bu bir
1: asla.
0: gerçeğin.
1: Tabii. Ve asırlarca süren bir gerçeğin ifadesi bu. Yani öyle bir iki yılda, bir iki yüzyılda falan oluşmuş bir
0: Yaratılış
1: şey değil.
0: felsefesi bile buna, bunun
1: Tabii
0: üzerine
1: tabii
0: kurulu.
1: yaratılış felsefesi üzerine kurulmuş bu dildeki ilkeler, Türkçedeki ilkeler. Orada kadın ve erkek ortak yarattığı için dilde de kadın ve erkek ayrımcılığı yok. Yani bütün dünya

0: Mesela şeyin Avrupa'nın en güzide dillerinden biri diyelim Fransızca, onda bile çok belirgindir. Yani kadın erkek kesinlikle, hatta öyle ki kavramlara bile erkeklik dişilik yansıtıyorlar erkek ve dişi olarak. Nedir? Diyelim kapı aşağıdadır, pencere yukarıdadır. Pencere maskülendir. Yani niye yukarıda olduğu için kapı feminendir, dişidir. Neden? Aşağıda olduğu için. Bu
1: Dilde
0: kadar
1: bile
0: belirgin.
1: kodlanmış aslında. Kadının
0: Tabii.
1: yeri dilin içine kodlanmış. Böyle bir
0: Kodlamış.
1: DNA'sına da gizlenmiş.
0: Tabii.
1: Ve sonra o kültürün aslında kimlik olarak o kültüre yapışmış, değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Yani ben Sami dillerinden söz etmiyorum. Hani Arapça, İbranice ve benzerinden söz etmiyorum. Ben Batı dillerinden söz ediyorum ki durum böyle. Kadının adı yok. Dil felsefesinde adı yok. Ama Türkçe'ye bakıyorsunuz. Kadın ve erkek, kadının adı var ve bu da neye yansıyor? Sosyal, siyasal, kültürel, dini hayatına yansıyor ve kadının varlığını görüyorsunuz ve kadın yöneticileri milattan önce ne bileyim yani 5. 7. asırlarda görebiliyorsunuz. Milattan önceden söz ediyorum. Bu devam ediyor. Dede Korkut'ta bakıyorsunuz. Kadın çok önemli bir yerde. Yani kadın birçok işi başaran, birçok işin başında olan erkeğin de en güçlü temsilcisi. Hatta zaman zaman erkeğin önünde bir güç olarak.
1: Ve
0: Bu
1: tanımlıyor da değil
0: dilden
1: mi hocam? İşte
0: kaynaklanıyor.
1: Bamsı Beyrek filan da o kadını da tanımlıyor değil mi? İşte eş kadın, ana kadın. Mesela kilolu kadına diyor ki anne olmamalısın diyor. Kilolu kadın diyor çevik olur diyor, eğitici olur diyor filan böyle.
0: Gerçekçiler.
1: Peki hocam.
0: Hayatı gerçek anlamıyla yaşıyorlar,
1: Evet,
0: duygularla değil.
1: evet. Bir yaşam manifestosu da gibi değil mi hocam aslında?
0: Tabii.
1: O vakitlerde.
0: Ya öyle de bakılabilir tabii ki yani.
1: Gibi. Siz beni şimdi böyle çok güzel anlattıkça benim de böyle zihin arkalarına kapıları açıyorsunuz. O zaman şunu mu anlıyoruz hocam? Milletin karakteri dilde mi gösteriyor kendini? Bu durumda böyle bir şey o zaman. Yani bir milletin karakteri dilin kelimelerine yansıyor. Seslerine
0: Zaten
1: yansıyor.
0: dil milletin aynasıdır deniliyor. Ya hatta daha da ileri giderek mesela diller milletlerin ana yurdudur. Yani Türkçe Türklerin ana yurdudur.
1: Ömer Seyfettin mi diyor buna?
0: Evet,
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: o da diyor ama
1: Manevi
0: başkaları da
1: mukaddes
0: bunu.
1: vatanımızdır diyor.
0: Tabii
1: Ömer
0: Ömer
1: Seyfettin,
0: Seyfettin'den Cengiz Dağcı'ya kadar herkes
1: evet.
0: Türkçenin bir ana yurt olduğunu, ana vatan olduğunu açık ve net bir şekilde belirtiyorlar. Onun için dilin vazgeçilmez millet için, insan için vazgeçilmez bir unsur olduğunu ve insanların mutluluğu, refahı, kalkınması her bakımdan dilin birinci derecede önemli olduğunu belirtiyorlar. Ünlü felsefeciler de, düşünürler de mesela Konfüçyüs bunlardan biri. Konfüçyüs her şeyden önemli olan dildir diyor. Yani hatta Konfüçyüs'e soruyorlar, üstad diyorlar seni ülkenin diyelim Çin'in başına yönetici olarak getirdiler ya da işe neyle başlarsın diyor, dille başlarım diyor dil. Yani dil İnsanı mutlu edecek bir noktada olmazsa, insanın birlikte yaşayabileceği bir anlaşma ve iletişim aracı olmazsa, o ülkede siz ne kalkınmadan, ne hukuktan, ne adaletten, ne demokrasiden hiçbir şeyden söz edemezsiniz diyor.
1: Peki buradan Osmanlı'ya gidelim,
0: Evet.
1: Batıcılığa gidelim, araba sevdası diyelim.
0: Evet.
1: Bu bir dil işgaline yönelik. İşte o mukaddes vatanın işgaline yönelik, eğer dili bir mukaddes vatan olarak tanımlıyor isek, araba sevdası kavramı. Çünkü o zamana kadar ne var? Mayası bozuk var. Diyoruz ki işte bu sülalenin mayası bozuk. Ya da diyoruz ki bu ailenin kumaşı iyi
0: İyi.
1: gibi kavramlarla aslında dili zenginleştirirken sonra bir bakıyoruz araba sevdası. Ondan sonra işte saatleri ayarlama enstitüsü gibi bir takım edebiyata da yansıyor. bu dildeki işgal, o batıcılık, batı hayranlığı, o da etkili oluyor mu acaba o süreçte, işte Tanzimat dediğimiz o Osmanlı'nın işte Fetret döneminin çöküşe doğru yaklaşmasını?
0: Ha, diller nelerden etkilenir? Diller bir din değiştirmelerden çok etkilenir. Din değiştirildiği zaman yeni kabul edilen dinin belki dili olmasa bile alfabesi hemen kutsal kabul edilir ve o kullanılmaya başlanır. Türklerde bu olmuştur. Yani Türklerin resmi olarak İslam'ı kabulleri 10. asırda Karahanlılar döneminde. Ama Karahanlılar döneminden hemen sonra Arap harfli alfabe, Türklerin kendi alfabeleri var. Göktürk alfabesi. Yani Türkler çok önceden yazıyı kullanan bir millet. Zaten yazıyı kullanamazsanız medeniyetten söz edemezsiniz. Çünkü çok güçlü bir Türk uygarlığı var.
1: Ve keza devletten.
0: Tabii.
1: Yani, Türkler çünkü devlet geleneği olan bir...
0: Devlet geleneği. Mesela Oğuz Kağan, Mete. Nasıl Hun Oğuzların Çin'i dize getiren bir medeniyet kurabiliyor?
1: Orhun abideleri.
0: Daha sonra dediğiniz gibi Göktürkler, Bilge Kağan nasıl böyle bir medeniyet oluşturabiliyor? Çok güçlü bir devlet kurabiliyor. İmparatorluk düzeyinde bir devlet kurabiliyor. Yazıyı kullandıkları için. Yazı çok önemli. Yani medeniyetin göstergelerinden biri.
1: Yazı insanları zincir gibi birbirine bağlıyor, değil mi?
0: Tabii. Ve kalıcı oluyor.
1: Evet.
0: Hani biz bugün o yazılı taşlar olmasa Oğuz Kağan ta milattan sonraki 5. 7. asırlar arasında, 8. asırlar arasında yazılan o taşlar olmasa biz şimdi öyle bir medeniyetten, öyle bir kültürden söz edemeyecektik. Daha sonra 10. asırda din değiştiği için, İslam'ı kabul ettiği için Türkler Gök Tanrı dininden kendi yeni dinlerine geçtikleri için Kur'an-ı Kerim'in, yani İslam'ın kutsal kitabının harflerini de alıyorlar. Ama bu harfleri alıyorlar fakat Türkçe'ye uyarlıyorlar. Kesinlikle Arapçayı dil olarak kullanmıyorlar. Ve 11. asırda, yani İslam'ın hemen kabulünde o yıllarda Divan-ı Lügat-ı Türk Sultan Alparslan Kaşgarlı Mahmud'u alarak hem onu, kendisi şehzade olduğu için o kavgadan belki öldürülebilir düşüncesiyle Bağdat'a getiriyor ve diyor ki sen Arapçayla Türkçenin Arapça kadar güçlü bir dil olduğunu ya da ondan daha güçlü bir dil olduğunu ortaya koyacak bir eser yazacaksın. Türkler bilmedikleri bir dille bu dini kabul edemezler. Ama kendi dillerine bu dinin kelimelerini aktarırsak, yani Arapçayla Türkçeyi kullanan insanlar birbirine bu dilleri öğretecek bir lügati görürse o zaman daha başarılı oluruz diyor ve Divan-ı Lügat-ı Türk öyle ortaya çıkıyor. Ve dünyanın en iyi lügatlerinden ve en eski lügatlerinden biri. O şekilde Türkler alfabe olarak Arap harfli alfabeyi kullanıyorlar ama kendi dilleriyle devam ediyorlar. Yani Türkçeyi hiç değiştirmiyorlar. Sadece alfabede Türkçenin kendine özgü sesleri var. Ç gibi, P gibi. Bunlar Arap harfli alfabede yoktur. Arapçada yoktur. Ç sesi, P sesi. Onlara da ne yapıyorlar? Diyelim Arap harfli alfabedeki B, tek nokta B'ye 3 nokta koyuyorlar, P yapıyorlar. Yani Arapların da anlamayacağı bir alfabe oluşturuyorlar Türkler kendilerine. Arap harfli Türk alfabesi deniyor bu. Bu alfabe hem Selçuklu'da hem Osmanlı'da devam ediyor. Ama Selçuklu çok kısa bir dönem Farsçayı kabul ediyor. Sadece Farsça olarak da resmi dili Farsça yapıyor. Orada Nizamül Mülk'ün gücüyle, hatta Selçuklu'dan dolayı Mevlana gibi %100 bir Türk ailenin çocuğu bile Farsça yazıyor. Yani neden? Devlet dili Farsça olduğu
1: resmi
0: için.
1: Dil.
0: Resmi dil Farsça olduğu için. Çünkü devlet diyor ki Farsça yazmazsan resmi dil. ben sana hiçbir şekilde yardımcı olamam.
1: Onaylanmıyor tabii. Akredite olmamış.
0: Yani orada. Senin ne kadar işte o ben hayır Türk'üm, Türkçe yazacağım falan dese de olmuyor, Farsça yazıyor. Fakat tabii dil değişince farklı dil kullanan devletler kendi yönettiği insanın, kitlenin dışında dil kullananlar yıkılıyor. Yıkılmaya da mahkum zaten.
1: Orada hocam o yıkılmaya da mahkum derken yani çünkü duygusunu veremiyoruz değil mi?
0: Tabii.
1: Anlamlı bağlar kuramıyoruz.
0: Evet.
1: Dille birbirimize bağlanamıyoruz ve dille onaylayamıyoruz birbirimizi.
0: Evet.
1: Siz az önce dinin etkisinden bahsettiniz. Yeni bir dil, din seçtiğimizde. Şimdi Faruk Nafız'ın bir şiirinde diyor ki, yerin altında devam etmesidir bence ölüm. Yerin üstünde görüp geçtiğimiz rüyanın. Şimdi Türkiye'de mesela tarımda yağmurla ilgili yağmur duasına çıkarız mesela. Bu hani bütün dinlerde hemen hemen vardır ama köylüler genelde şöyle söylerler. Yağmur var mı bu ara dediğim zaman yok abla derler, rahmet bekliyoruz.
0: Rahmet bekliyoruz.
1: Şimdi tabii bu işte günümüze kadar aslında mensubu olduğumuz dinin de duyguları, inançları üzerinden bir yeni dil inşasına da aslında yol veriyoruz değil mi?
0: Tabii.
1: Kabul de etmiş
0: aslında
1: oluyoruz.
0: Aslında mitolojiler yeni dinle tanışıyor. Yeni dinle uyarlanıyor. Mesela bu yağmur duası İslam'ın doğduğu yer olan Arap Yarımadası'nın birçok yerinde bilinmez. Yani çöl bedevisi bunu bilmez. Böyle bir yağmur, hiç yağmuru bilmez çünkü. Ama Türkiye'deki yaşayan, Anadolu'da yaşayanlar ya da Kazakistan'da yaşayanlar, yani böyle bir kültür, mitolojisinde böyle bir kültürü yer almış olan topluluklar yeni coğrafyalarında da bunu devam ettirir. Yeni dinler. İslam'ı kabul etmeden çok önce de Türkler tanrılarına dua ederek yağmur bekliyorlardı ama sonradan yeni dinin kelimeleri olarak rahmet geliyor ve rahmet de kabul oluyor. Yani bugün Kazakistan'a gittiğiniz zaman teşekkür etmezler, rahmet derler, ya da Özbekistan'a ya da Kırgızistan'a, bu derece yerleşmiş oluyor. Yani hem o bereket anlamındaki rahmet hem teşekkür anlamındaki rahmete de dönüşmüş oluyor. Yani evrensel bir boyut kazanıyor
1: yani,
0: bir kelime.
1: Değil mi? Aslında dilin, kelimelerin duygu birlikteliği, duygu paydaşlığı,
0: tabii,
1: duygudaşlığı tarafını da değil mi? Yani hani Cumhurbaşkanı da hep diyor ya hani gönül coğrafyası.
0: Evet.
1: Aslında gönül coğrafyası kavramı da esasen dille mayalanmış bir gönül coğrafyasına dönüyor değil mi? Dille, hedefle, umutla, hevesle mayalanmış.
0: Ya tabii bir de hani bizim gönül dilimiz var. Tabii bizde tasavvuf gönül dilinin gelişmesinde çok çok etkili olmuş. Bütün dillerin üstünde bir yükseliş sergilemiş. Yani hepsini bir arada tutmuş. Diyelim bir Ahmet Yesevi İslam'ın kabulünde ve Türkler tarafından yayılmasında bu gönül dilini kullanarak çok etkili olmuş. Biz de bunu Yunus'a, Mevlana'ya, Hacı Bektaş'a ve benzeri müritlerine diyeceğim, yol erkanına yöneltiyor ve bizim Anadolu coğrafyasında da bu mayalama işini yapanların başında Mevlana, Hacı Bektaş ve Yunus geliyor. Ama Yunus çok daha etkili oluyor. Neden? Bu coğrafyanın insanı Türkçe bildiği için Türkçe söylemesinden kaynaklanan bir güç oluyor. Yani belki Mevlana daha güçlü.
1: Söylemleri aslında, felsefesi. Ama dili güçlü
0: Hacı
1: değil.
0: Hacı Bektaş daha güçlü ama dil bu topraklarda yaşayan insanlar için yabancı geldiğinden Yunus'u daha çok kabulleniyor.
1: Hocam özür diliyorum ama ya, o yüzden mi ana dilde aşk daha başkadır?
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Yani çünkü, ya da ana dilde nefret belki daha güçlüdür. Yani o ana dil dediğimiz herhalde insanın böyle DNA'sına işleyen duyguyu, çünkü içine dilin hiç, yani bir kelimeye binlerce yıllık duygu konulur mu hocam ya? İşte siz az önce galiba
0: anne
1: bunu...
0: Anne kor ama anne dili böyledir. Evet, onun için de annenin dili her zaman çocuğunda çok etkilidir, çok önemlidir. Bu bakımdan dilin kullanılması bakımından anneler birinci derecede önemlidir.
1: Peki Ahmet Yeseviler mi?

0: Mevlana'lar, Yunuslar, işte yakın tarihteki edebiyatçılar. Bunlar böyle kelimecikleri, devasa kelimeleri, kavramları yan yana dizerek, komşuluk ilişkisi tesis ederek bunların arasında birbirleriyle azıcık oynatarak birini öne birini arkaya yanına noktalar virgüller işte noktalı noktalı işaretler koyarak kültürü aşıladılar mı bu kişiler dili kullanarak hala da aşılanıyor mu kültür?
1: Tabii yani biz sadece bunlarla sınırlandıramayız tabii. Yani ben Mevlana'nın bahçesinde doğdum diyebilirim. Yani Mevlana'nın hemen yanındaki bir evde doğdum ki onlar şimdi Mevlana'nın bahçesine alındı o evler. Ama biz Mevlana'yı tanımazdık. İşte bu
0: Aa.
1: dilden dolayı. Şimdi sizin belirttiğiniz çok güzel bir dildeki uygulama, diyelim güzel bir uygulama. Dildeki metaforları kullanarak çok güzel eserler ortaya koyan, o dilin inceliklerini yakalayan, çok beğeniyle, sevilerek türküleşmiş olabilir, şiir olarak olabilir ya da bir kısa metin olarak olabilir, kabul gören metinler vardır. Diyelim örnek verirsek, lambada titreyen alev üşüyor. Yani aşkını ifade
0: Nasıl
1: ettiği bir
0: bir
1: şiirde,
0: üşümedir, değil
1: evet,
0: mi?
1: ya nasıl bir şey, yani alev üşür mü lan? İşte dil bu. Dilin inceliğini yakalayabilmek, metaforunu yakalayabilmek bu kadar önemli. Yani Türkçeyi, bunu siz tercüme edemezsiniz hiçbir
0: Değil mi?
1: dile. Etme şansınız da yok. Yani Karakoç rahmetli böyle nasıl bir buluşsa, buna benzer çok güzel söyleyişler var. Yine bizim deyimlerimiz ya da atasözlerimiz farklı şeylerde.
0: Yakın tarihte de aslında modern zamanlarda da ben böyle özür diliyorum hocam.
1: Yok,
0: Hiçbir şeyi
1: estağfurullah.
0: kıskanmam ama güzel yazıya haset ediyorum. Sana gül bahçesi vaat etmedim.
1: Yani
0: Yani
1: gibi.
0: hem fonetik hem içinde barındırdığı o hayranlıkla dolu. Yani hani bazıları şeyi önceliyor ya böyle resim sanatını, heykel sanatını. Galiba edebiyat biraz böyle sanatlar içerisinde şey oldu gibi. Hani herkes yazabilir gibi. Ama ben mesela bu sana gül bahçesi vaat etmedi lafı, cümlesi hocam nasıl bir büyüktür ya?
1: Yani bu tür çok güçlü yazarlarımız, şairlerimiz var bizim. Bunlar aslında okunup, incelenip açığa çıkarılması gereken gizli hazineler diyorum ben bunların. Hani siz araba sevdasından söz etmiştiniz. Osmanlı Devleti'nde doğuşundan yıkılışına kadar hep Türkçe yer almıştır. Hani elbette Osmanlı şöyle bir düşünceyi de beraberinde dille ilgili olarak geliştirmiş. Hani ben kendi yönettiğim kitleler arasında Arapları da yönetiyorum, Farsları da yönetiyorum veya diğer dil konuşan, diğer dilleri konuşan insanları da yönetiyorum. Bir imparatorluk dili oluşturayım düşüncesiyle, evet, bir Türkçe sade dil olmaktan uzaklaşan, işte terimleri Farsça, kelimeleri Arapça veya da Batı dillerinden alınan kelimelerle çok ağdalı, çok güçlü cümleler kurularak yeni bir sanat dili oluşturmuş. Ama yani ama diyorum çünkü ana yapıyı bozmamış. Yani Türkçenin diğer dünya dillerinden farklı bir ana yapısı var. Özne, nesne, tümleş, tümleş, tümleş, yüklem. Yani özne ara doluyor, yüklem sistemini hiç bozmamış. Aradaki kelimeler ya da terimler Farsça da olsa, Arapça da olsa, başka dillerden de olsa hep Türkçe kalmış, Türkçe yaşamış. Bu bakımdan da sanatçılar araba sevdasına geldiğimizde ya da Aşk-ı Memnu'ya gelirken ve benzeri durumlarda ikilemlerde kalmışlar. Yani aşklarını, sevdalarını ya hangi dille ifade edeyim? Yani Ziya Paşa'nın dediği şekilde mi, Namık Kemal'in belirttiği şekilde mi ya da Tevfik Fikret'in ısrarla üzerinde durduğu biçimde mi sanat
0: Zenginlik
1: dili?
0: bir küçük kaostu herhalde yaratmış gibi. O
1: Tabii.
0: zenginlik bir
1: İşte
0: seçme şeyi de, zorluğu da.
1: tabii İstanbul bir merkez. İstanbul'un merkezdeki dili de çok güçlü, çok sanat dili.

0: İktidar dili.
1: Tabii iktidar dili ve bu dili halka yansıtmayı da başarmışlar. Nedimlerle ve diğer sanatçılarla da Osmanlı döneminde başarmışlar. Bu sonradan zaten günümüz Türkçesine doğru gelişmiş. Bunu biliyoruz
0: Artık
1: hepimiz.
0: gerçekten sona geldik ama hocam siz az önce dediniz ki Türkçe hala özne, işte belki nesne, tümleç,
1: Nesne,
0: dolaylı tümleç, zarf filan derken en sonunda da yüklem. Yani
1: tümleç.
0: özne ve yüklem arasında gidiyor
1: Evet.
0: geliyor. O
1: Gideriyor.
0: arayı çeşitli zenginliklerle dolduruyor. Bu biraz şeye benzemiyor mu hocam? Doğum, büyüdük ve öldük.
1: Evet.
0: Yani aslında hayat Türkçe'de cümleyle ifade edilmiyor mu hocam?
1: Kesinlikle öyle. Bunu hani ben söylemiyorum. Max Müller, ünlü dil sosyoloğu bu. Alman asıllı bir araştırıcı. O diyor ki Türkçe hem dost doğru kelime türeterek, çünkü sondan eklemeli bir dil, işte kırılma, bükülme ve benzeri olmadan kelime türetiyor. Hem de yapısı bakımından dost doğru bir dildir ve insanoğlunun dilde yarattığı mucizedir diyor Max Müller Türkçe için. Yani bu mucizeye layık kimi eserler yazılmış, üretilmiş. Belki de sözlü gelenek bizde çok daha yaygın olduğu için sözle çok fazla eserler üretilmiş ama onlar şu anda elimizde değil. Bu bakımdan dil insanın yetişmesinde ya da kültürlerin belirlenmesinde çok çok etkili olmuş ve olmaya da devam etmektedir.
0: Ya hocam sizden hani gerçekten de ara ara lütfen bizim gelin programımıza. Çünkü sizinle beraber Anadolu mayası başka türlü mayalanıyor. Özellikle de işin içinde dil olduğu zaman hani hep derler ya ekmeği aç olandan dili lal olandan soracaksın diye. Bugün yine bize böyle farklı farklı metaforlarla alıntılarla müthiş bir güzel 30 dakika yaşattınız. Çok çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Bu 30 dakikaya 30 saate sığmayacak bir konu biliyorsunuz ama eğer yararlı olabilmişsek ne mutlu bizlere.
0: Çok
1: Az
0: çok
1: da olsa çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum
0: teşekkür
1: efendim.
0: ediyoruz. Biz bugün yine 30 dakikayı umuyorum ki çok faydalı bilgi ve deyişlerle, faydalı sözlerle doldurmuş demeyelim. Doldurmuş iyi bir şey değil, değil mi? Niye dolduralım ki hocam?
1: Evet.
0: Güzel değerlendirdik diyelim.
1: Değerlendirme
0: Evet,
1: elbette var.
0: değerlendirdik diyelim. Dil ve sözcükler o kadar kıymetli ki ben çocukluğumda her akşam anneannem ve dedem bize kitap okuturdu ve onları anlattırırdı. Bir de bir Nazif dede vardı. Hemen hemen haftanın 3 günü bize böyle küheylanlardan, masallar, efsaneler anlatırdı. Hala da onlar benim duygu ve düşünce dünyamı besliyor, mayalıyor, aşılıyor. Onlara da çok teşekkür ederim. Sizin nezdinizde de o sözlü edebiyat, sözlü aslında duygu birlikteliği için de çok kıymetli. Bugün biraz vaktimizi aştık ama çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Ali Yakıcı bizimle beraberdi. Haftaya başka bir konu ve konukla Anadolu'yu mayalamaya devam ediyor olacağız. O güne değin huzurla kalın.
2: Anadolu Mayası.

yeryüzü gece, gündüz hüzünlü, çare tükenmiş, kötüler kazanmış, son yolculuğum bilinmezdi. Dur bir an, kalbinin sesini dinle, derin bir nefes alıp düşün bir kere.

Dur bir an, kalbinin sesini dinle. Derin bir nefes alıp düşün bir kere.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün edebiyatımızın klasiklerinden Hababam sınıfının sahne macerasına değineceğiz. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam sınıfı edebiyat dünyasından sahne ışıklarına uzanan yolculuğunda Türk tiyatro tarihinin en önemli yapı taşlarından birini oluşturur. Eserin tiyatro serüveni 1966 yılında Ulvi Uraz Tiyatro Topluluğu tarafından Beyoğlu Küçük Sahne'de başlar. Rıfat Ilgaz romanını oyunlaştırırken eğitim sistemindeki aksaklıkları ve ezberci yapıyı mizahi bir dille ele alır. İlk tiyatro uyarlaması büyük ilgi görür ve 3 ay gibi kısa sürede yaklaşık 60 bin seyirciye ulaşır. Eserin sahne uyarlamalarında karakterlerin fiziksel özellikleri ve lakapları ön plana çıkar. İnek Şaban, Güdük Necmi, Damat Ferit gibi karakterler sahnede Türk gençliğinin farklı profillerini temsil eder. Oyunun ilk kadrosunda Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Ercan Yazgan gibi isimler de yer alır. Bu isimler karakterlerin halk tarafından benimsenmesinde büyük rol oynar. Tiyatro metni, öğrencilerin öğretmenlerle olan çatışmasını ve okul disiplinine karşı geliştirdikleri yaratıcı yöntemleri de odak noktasına koyar. Oyunun başarısı üzerine 1970'li yıllarda farklı topluluklar tarafından yeni yorumlar geliştirilir. Hababam sınıfı baskında ve Hababam sınıfı sınıfta kaldı gibi devam oyunları yazılır. Tiyatro sahnelerindeki bu yoğun talep eserin sinemaya uyarlanması için de zemin hazırlar. Ancak tiyatro metni sinema versiyonlarına göre toplumsal eleştiri dozunu daha yüksek tutar. Rıfat Ilgaz oyunlarında sınıftaki dayanışmayı ve arkadaşlık bağlarını her zaman merkeze yerleştirir. Kel Mahmut karakteri otoriteyi değil, vicdanı ve adaleti temsil eden bir figür olarak sahnede devleşir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktor öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz, dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın detaylarını açıkladı. Özvar, savunma sanayinde kendi mühendislerimizle gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü, şimdi yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve geleceğin diğer kritik alanlarına taşıyoruz, dedi. Söz konusu program çerçevesinde ilk etapta 550 doktor öğrencisi merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesine yerleştirilecek. Roketsan Mavi Vatan'ın savunmasını yerli teknolojilerle en üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor. Deniz platformlarının yakın hava savunmasını üstlenecek olan Levent sistemi test aşamasını geçti. Arayıcı başlık entegre edilen Typhoon Block 3 ile de denizdeki hareketli hedeflerin balistik füzelerle vurulması başarıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Typhoon Block 3'ün Mavi Vatan'ın savunmasında önemli rol üstleneceğini söyledi. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayi ürünleri dün Gölcük'te başlayan Teknofest'te buluştu. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Dünyanın büyük ekonomilerinde makro göstergeler bozuldu. Borçlanma eğilimi son yıllarda tırmanışa geçti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri büyük bir borç sarmalının içinde. Türkiye ise borçlulukta dünyada pozitif ayrışıyor. Uzmanlar bu avantajın Türkiye ekonomisine önemli bir mali alan açtığını belirtiyor. Katliamcı İsrail Gazze şeridinde ateşkesi ihlali devam ediyor. Son saldırılarda 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in 2023 yılı Aralık ayındaki bombardımanında katlettiği 50 Filistinli'nin cansız bedenleri yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Soykırımcı İsrail unsurlarının Batı Şeria'daki baskın ve saldırıları da devam ediyor. Nablus kentindeki baskında 3 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini genişletme planının soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğunu söyledi. Ömer Çelik, İsrail'in Filistin'de

0: Kaybedenlerin çoğu 75 yaş ve üzeri. Sıcak hava orman yangınlarını da tetiklemeyi sürdürüyor. Kuzey Makedonya'da 22 noktada alevlerle mücadele ediliyor. İtalya, Amerika, Çin ve Uruguay'da ise şiddetli yağışlar sele yol açtı. Ve spor, kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon unvanını taşıyan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 26, Viyana 34, Bern 26, Üsküp 35, Saraybosna 27, Tiran 35, yağmurlu olmak üzere Paris 26, Amsterdam 23, Brüksel 24, Kopenhag 20, Sofya 32 ve Bakü 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Enerji Masası.
3: Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Enerji Masası'nda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programı sizler için Hasan Kambolat hazırlıyor, yapım sorumlusu Vida Üstünde. Bugün Teknik Masa'da Nuri Göktaş var ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Efendim, Enerji Masası'nda hepinizin bildiği gibi yaklaşık 30 dakika boyunca alanında uzman konuklarımızla enerjiye dair konuları masaya yatırıp sorularımıza cevaplar arıyoruz. Bugün enerji antropolojisini konuşacağız. Belki dinleyenlerimiz hatırlar, geçen hafta da bu konuyu konuşmuştuk ancak konu çok derin, yeni ve derin bir konuydu. Bu nedenle süremiz yeterli olmadı. Bu hafta da aynı konuya devam edeceğiz. Bugün enerji antropolojisinin enerji politikaları ve dönüşümündeki rolünü, farklı ülkelerdeki uygulama örneklerini, enerji yoksulluğunu ve Türkiye'de bu alandaki akademik ve sivil toplum çalışmalarını konuşacağız. Stüdyomuzdaki değerli konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Enerji Masası'nın daimi konuğu, Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat. Hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Ve analist doktor Hülya Demirtürek. Siz de hoş geldiniz Hülya Hanım.
5: Hoş bulduk.
3: Enerji antropolojisi, enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı, tüketimi ve altyapılarının insan toplumları, kültürler ve siyasi yapılarla nasıl etkileştiğini inceleyen bir alan. Enerjiyi sadece fiziksel veya teknik bir olgu olarak değil, güç, adalet, inançlar ve günlük yaşam pratikleri üzerinden şekillenen kültürel bir mesele olarak ele alıyor. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra Hülya Hanım'a dönmek istiyorum. Enerjinin kimler tarafından üretildiği, kimlerin tüketebildiği ve enerji yoksulluğunun getirdiği toplumsal kırılganlıklar neler?
5: Teşekkürler. Bildiğimiz üzere kaynak kullanımı özellikle dünyanın geldiği noktada yoksunluklar, kaynak dağıtımı, hangi kaynakların kime yöneltildiği toplumsal olarak oldukça kompleks bir süreç diyebiliriz. Enerji konusuna baktığımızda enerji antropologları dediğimiz bu yeni son 15-20 yılda büyümüş olan alanda antropologlar yerel toplulukların rızasının nasıl alındığı, adil geçişlerin nasıl olabileceği gibi konulara bakıyor. Kırılganlıklardan konuşmanın birkaç biçimi olabilir tabii. Evet. Bunlardan bir tanesi bu sosyal bilimlerdeki toplulukları da projelerin içine katarak ilerlemek, enerji geçişlerini yapmak söz

0: olduğunda her zaman bunun feasible olmadığı durumlar olabiliyor. Bazen tepeden, yukarıdan olan projelerin daha başarılı olabildiği gibi problemler var. Yani bu geçen programda konuşmuştuk. Örnekler var. Örneğin Durham'ın dahil olduğu Hidrojen Köyü projesi var. Orada halkın hidrojen köyü tanıtımında ücretsiz cihaz, fiyat korunması gibi konularda katkıda bulunması sağlanıyor. Ama bir süre sonra yoksunluk sebebiyle Britanya'da bu vazgeçiliyor. Çünkü hidrojen sağlayabilecek kaynak olmuyor. Manchester Üniversitesi'nde Stefan Bozarowski enerji yoksulluğu araştırmaları yapıyor. Onun yaptığı araştırmalar bir yandan enerji politikalarının, AB enerji politikalarının yönünün belli bir şekilde etkilenmesini sağlıyor.
1: Düşük gelirli hanelere yönlendiriyor, değil mi?
0: Evet.
1: Buzlarovski.
0: Evet, böyle onun araştırmaları
1: Evet.
0: bu AB fonlarının düşük gelirli hanelere aktarılmasına yardım ediyor. Öte yandan gene geçen sefer söz etmiştik. Almanya'da yukarıdan gelen tepeden inme girişim olan bir hidrojen vadisi projesi var. Orada 9 milyon euroluk hidrojen işbirliği var. Bremen ve Bremerhaven'deki hidrojen üretimi çevresinde oluyor bu. 5 yıllık bir şey. Onlar hem üretim, hem depolama, hem dağıtım yapıyorlar. Limanlar, sanayi, lojistik, inşaatta çok geniş ölçümde üretim planlanıyor ve birçok kurum buna.
1: 9 milyon mu, milyar? Milyar galiba, 9 milyar
0: Ha, ben tabii
1: euro, evet.
0: şeyle Türkçedekiyle İngilizce'dekini karıştırdım, pardon, haklısınız. Bu merkezi projelerde ne oluyor? Yerel topluluklar karar mekanizmasında yer almıyor, ancak daha hızlı yapılıyor ve bir yandan da bazen tabii ki tepki gösteren gruplar olmuş oluyor.
1: Hızlı ve toplumu önemsemeden yukarıdan bir bakış açısıyla galiba devam ediyor.
0: Evet, bazı yani yukarıdan olduğunda kaynak ve finansman yoksa,
1: Evet.
0: halkın katılımı olsa bile proje yürümeyebiliyor. Ama bir yandan da herkes mümkün etmek mutlu etmek mümkün değil. Bazen katılım süreci bu süreci projeyi yavaşlatıyor. Sonuç olarak burada dengeye ihtiyaç var. Yani benim ilgilendiğim teknik ekonomik sürdürülebilirlik ile toplumsal kabul birlikte
1: Evet,
0: düşünülmeli.
1: bu şeyde bir de beyaz filler kavramı da var, kalkınma projelerinde.
0: Projelerinden.
1: Evet.
0: Evet. Bilmiyorum, Red Car, bu İngiltere'deki Red Car, ona örnek verilebilir mi? Ama evet, haklısınız.
1: Onu da biraz açar mısınız, bu beyaz filler kavramını?
0: Bu antropolojinin öbür tarafı, yani enerji antropolojisi geleceğe bakarken kalkınma projelerinde dahil olan antropologlar ve antropoloji proje döngülerinde çalışıyor. Proje

0: ülkelerde yapılmaya çalışan alanı mümkün kılmaya ve döngü süresince mümkün kılmaya
1: Evet.
0: çalışıyor. Örneğin bir hidroelektrik santral yapılacaksa bunun çevre ve insanların yaşama koşullarına uygun biçimde yapılmasını, tazminatların yasal ve uygun biçimde ödenmesini sağlamaya çalışıyor. Bazen bu projeler politik sebeplerle, ekolojik sebeplerle çökebiliyor. Bazen bunlar işlemiyor. Diyelim ki bir ülkede rejim değişikliği oluyor. Orada dahil olan uluslararası organizasyonlar oradaki işlerine devam edemiyorlar. Antropologların öngördüğü şeyler hayata geçirilemiyor. Redcar'da olan bize gösteriyor ki bir yandan da toplumsal muhalefet projeyi
1: Bu
0: durduramadığı
1: projeyi de
0: gibi
1: açar mısınız
0: bu şey
1: dinleyicilerimize,
0: dün değil bir önceki programda konuştuğumuz Durham Enstitüsü'nün dahil olduğu ve Britanya'nın bu yeşil gelecek projesinde var olan Hidrojen Köyü projesi bu. Orada mesela o Redcar mekanında hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ama teknik ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlayamıyorlar. İnsanlar kendilerini birazcık böyle projenin kobayı gibi hissediyorlar ve ama en son kertede hidrojen sağlayıcı o geniş kapsam bulunamadığı için maliyet ve koordinasyon sebebiyle devam etmiyor.
1: Evet.
0: Ama devam eden projeler var ve yine de bir önceki programda söylediğim gibi bütün bunlar kavramların, kaygıların yine de uluslararası ve global gündeme girmesine yardımcı
1: Evet,
0: oluyor.
1: bu beyaz filler kavramı da aslında başarısız olan kalkınma projeleri için
0: Evet.
1: kullanılan bir
0: Evet.
1: kavram. Yani niyet olabilir, bizim istediğimiz olsun denilebilir ama olmayabiliyor da.
0: Aynen. Aslında tam da burada işte antropolojinin iddiası ne? Normatif olanla alandaki insanların yaşadığı yerde zamandaki olurabilirliği anlamak. Hani antropoloji için şu denilebilir. Bir yandan antropologlar hem evrensel olana hem çok spesifik yerel olanı bakıyor ve bu bilgiyle kimi zaman evrensel bilgiyi yerele uygulamaya çalışıyor
1: Evet.
0: ama her zaman başarılı olmuyor ne yazık ki.
1: Evet.
0: Ama bundan vazgeçmek gerekmiyor tabii ki.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Avrupa'dan söz ettik, İngiltere'den, Almanya'dan. Peki ülkemizde bu alanda çalışmalar var mı? Yerli örnekler var mı?
0: Evet, yerli örnekler var. Ben baştan söylemeliyim ki bu konuda en bilgili insan değilim. Ben de sadece bunları okuduklarımla biliyorum. Ama tezler var. Avrupa Birliği projeleriyle ortak yapılanlar var. Örneğin Ejolt diye 2011-2015 arasında hayata geçirilmiş bir AB projesi var. Türkiye'deki çevresel adaletsizlik haritasını çıkarmışlar. Karadeniz'de HES'lerle ilişkili toplumsal ilişkilere bakanlar var. ekolojik iktisat ve enerji

0: tercihlerine bakanlar var, enerji projelerine karşı ekolojik dağıtım çalışmaları var. İsimleri de verebiliriz. Örneğin Sinan Erensu, Temcan
1: Boğaziçi
0: Turhan.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nden sosyoloji bölümü.
0: Evet, siz de biliyorsunuz. Siz de onları söyleyebilirsiniz. Buyurun.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nden var. Etemcan Turhan.
0: O Türkiye kökenli Groningen Üniversitesi'nde çalışıyormuş. Ve jeotermal enerji gelişmesini paydaşların farklı söylemleri üzerinden inceleyen bir araştırma yayımlıyor. Daha önce söylediğim ekoloji iktisat alanında çalışan Begüm Özkaynak var Boğaziçi Üniversitesi'nden.
1: Yine Boğaziçi'nden. Boğaziçi evet. Bu konularda bir öncü rolde oynuyor sanırım.
0: Öyle gözüküyor. Çünkü Sinan Öğrensu de Boğaziçi Sosyoloji'den. Cem İskender Aydın var. Onun akademik bağlantısını bilmiyorum. Enerjinin bölgeler arası akışının yarattığı ekolojik dağıtım çalışmalarına bakıyormuş kendisi. Tabii ki akademi dışında çalışanlar da var.
1: Yani Türkiye'nin de bu konularda aslında bir bilgi birikimi akademik düzeyde oluşmaya başladı.
0: Tabii ki, tabii ki. Evet. Çok alanda o olduğu gibi, evet ve her alanda olduğu gibi bazı alanlar tartışmalı alanlar, yokluklar sebebiyle kimi kez aslında çevresel olarak tercih edilmeyen kaynaklar kullanılıp sonra yine de pragmatik bir şekilde yine de daha çevre dostu çözümlerin de nasıl yapılabileceği gibi biraz daha gerçekçi bakışta üretiliyor. Bence bu pozitif bir gelişme.
1: Peki bu araştırmalar hangi uluslararası projelerle bağlantılı? Yalnız mı çalışıyorlar?
0: Bu daha önce sözüne ettiğim Avrupa Birliği'nin 7. çerçeve programı kapsamında bu 23 tane akademik ve sivil toplum kurumunu bir araya getiren bir proje varmış. Orada haritayı, bu adalet, çevresel adaletsizlik haritasını onlar geliştirmişler. Sonra 2016-2019 arasındaki Barcelona Otonom Üniversitesi ve Hindistan'daki Kalpavriksh grubunun yürüttüğü ve sivil toplumdakiler bilir, İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı SIDA'nın desteklediği araştırmalar var.
1: Türkiye'deki muadilde TİKA oluyor.
0: Tabii ki siz. Evet. Şimdi tabii başka projeler vardır. Bu hepsine hakim değilim. Bunlar örnekler. Mutlaka başka örnekler de vardır.
2: Peki tüm bunlardan çıkarılacak ders nedir Hülya Hanım? Dinleyiciye neler söylemek istersiniz bu konuda?
0: Enerji dönüşümünün sadece mühendislik değil, kimin fayda göreceği, kimin bedeli ödeyeceği, bir yandan da toplumun da meselesi olduğunu hatırlamanın öneminin altını çizmek isterim. Akademi olduğu gibi Türkiye'de çevre konusunda çalışan sivil toplum örgütleri de var. Onlar uluslararası örgütlerle birlikte çalışıyorlar. Örnekler var. İşte Avrupa İklim Vakfı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı politikalarına etki etmiş şeyler. Bu konuda en çok Türkiye'de ve dünyada sorunlara ciddi sorunlar hakkında ciddi akademik ve sivil toplum birikimi olmuş olduğunu görüyorum. Hani bunu da unutmamamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Her zamanki gibi teknik olan her şey aslında bir yandan da toplumsal. Türkiye'de bu soruların sorulması, uluslararası araştırma ağlarıyla işbirliği yapılması tesadüfi değil, metodolojik olarak da sağlam bir gelenek oluşturuluyor. Ben sürdürülebilirlik ve etki analizi yapan birisi olarak bu sosyal bilim birikiminin teknik ve mühendislik tarafıyla iç içe konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Hani hatırlatmak daha önem var. Enerji projeleri sadece kilowatt üretmekle değil, toplumsal kabul ve adaletle de ölçülebilir.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü şunu söylemek lazım. Siz enerji yoksulluğunu vurguluyorsunuz. Bu çok çok önemli bir noktada. Enerji yoksulluğu demek vatandaşların sadece enerji faturalarını ödeyememesi ya da evlerini yeterince ısıtamaması iklim adaletsizliği değil aslında. Bu çok önemli. Ki Türkiye'de bu konuda hükümet tüketime göre bir fiyatlandırma da yapmış, evet, durumda yoksulluğu önlemek için. Fakat asıl önemli olan Türkiye'de şu anda enerjinin yaklaşık %90'ı ithalattan kaynaklanıyor. Artı enerji fiyatları da, elektrik enerjisi de Türkiye'nin ürettiği oldukça yüksek bir fiyatlandırma ve maliyetinde yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da aslında sadece haneleri değil, sanayiyi de etkiliyor. Bir de araçlar da artık giderek daha hızlı bir şekilde elektrik enerjisiyle çalışır duruma geliyor. Onun için enerjinin ucuzlatılması, hayatın ucuzlatılması anlamına da geliyor. Yani tarımdan hayvancılığa, gıdaya, sanayinin bütün alanlarında enerjinin ucuzlatılması Türkiye için aslında hayatın ucuzlatılması ve hanelerin ve sanayinin rahatlatılması anlamına da geliyor. Bu nedenden dolayı bu enerji yoksulluğu, enerjinin ucuz hale getirilmesi Türkiye için elzem bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.
2: Yine yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerjiye çıkıyor.
1: Tabii onlar da gayet önemli.
0: Evet, ben tabii 1960'larda doğmuş birisi olarak işte odadan çıkarken lambayı söndür diyen annemin babamın söylediklerinin aslında ne kadar önemli olduğunu yeni nesillerin bizden daha çok hatırlaması gerektiğini, doğru, düşünüyorum. Hani komik gelebilir ama
1: yapması da gerekiyor. Hatırlamaktan, evet, öte yapması da gerekiyor.
0: Yani o, şimdi önümüzde daha çok kısıntılar var. Tüketime dikkat etmek, bir yandan da atıklar, yaptığımız, kullandığımız su, bunlar aslında bir yandan enerjiyle ilgili konular. Enerji sadece üretim
1: enerjinin
0: değil,
1: israfı.
0: Evet. Enerjiyi nasıl tükettiğimiz, nelerin enerji tüketimine katkıda bulunduğu da tabii ki bunlar yine toplumsal konular.
1: Doğru. Zaten yani Glasgow toplantısı, iklim değişikliği zirvesi, COP26 sonrası Durham Üniversitesi'nde enerji enstitüsünü kurulduğunu görmekteyiz. Şimdi COP31 Antalya'yı göreceğiz.
2: Evet.
1: Böyle bir zirveye Türkiye ev sahipliği yapıyor. Bu çok çok önemli bir nokta. Dileriz ki bu Antalya zirvesi sonrası Türkiye'de de daha çok enerji üzerine çalışan birimler, akademik özellikle birimlerin oluşmasını arzu ediyoruz.

0: özellikle de yeni enerji alanları, hidrojen gibi yeni enerji alanları bizim için, Türkiye için çok önemli olduğunu görmekteyiz.
1: Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı Hülya Hanım?
2: Yok, teşekkürler. Gayet öz olarak özetlediniz siz.
0: Evet, bu enerji yoksulluğunda belediyeler, hükümet, yalıtım, pencerelerin değişimi, verimli ısıtma sistemleri, bunların da giderek daha öne çıktığı bir döneme doğru, geleceğe doğru da girdiğimizi görüyoruz, değil mi?
2: Evet, hani gündelik hayatta belki bunun adı işte mantolama. Ama işte bakın, işte
0: Evet.
2: bir apartmanda kaç kişi yapılacağı zaman ona katkıda bulunabilir.
0: Evet.
2: İşte bu tip konuları ciddiye almak gerekiyor
0: Evet,
2: gerçekten.
0: veya enerjinin de hane halkları veya hanelerin oturduğu mekanlar tarafından da üretilmesi üzerine de giderek tekniklerin geliştiğini de görüyoruz.
2: Evet.
1: Hülya Hanım, ülkemizden tekrar Avrupa'ya doğru gidelim. Az önce İngiltere'yi ve Almanya'yı konuştuk. Diğer Avrupa ülkelerinde durum nedir?
0: Özellikle Hollanda, İspanya,
2: İtalya, evet.
0: evet, İtalya.
2: Bir yandan Avrupa Birliği ile işbirliğinde projeler var. Benim öğrendiğim bir yandan o ülkelerde spesifik olanlar var. İtalya'da örneğin Apulya bölgesinde yenilenebilir enerjiyle sanayi ve ağır taşımacılık için hidrojen üretimi yapılıyor. Güney Tayrol hidrojen vadisi var. Orada Bolzano'da hidrojen otobüs filosu ve yerel hidro destekli ve karma bir model oluşturmaya çalışıyorlar orada. Mesela orada devlet fonuyla yerel uygulamalar bir araya geliyor. Daha çok bölgesel çeşitliliğe uymaya uygun oluyor. Bunlar daha yukarıdan
0: Avrupa
2: projeler.
0: Birliği mi bunları destekliyor
2: Bir
0: genelde?
2: kısmında evet. Bir çoğunlukla Avrupa desteğine ek olarak sanayide bulundukları bölgelerde yardım ediyor. İTALYA'daki karma model, devlet ve yerel, Avrupa Birliği yok bu sözünü ettiğim. Hollanda'da bir tane Kuzey Hollanda'da Heaven projesi var. Orada 88 milyon euroluk toplam yatırımın mesela 20 milyonunu Avrupa Birliği vermiş. Onlar Groningen ve çevresinde 6 bölgede hem üretim hem depolama hem dağıtım hem de kullanımı entegre etmeye çalışıyorlar. Ve orada mesela sanayi, ısıtma, ulaşım, yenilebilir kaynaklarla bütünleşmeye çalışıyorlar. Tabii bunlar bakın ne kadar etkileyici inisiyatifler. Tabii ki biz Türkiye'de de bunları görmek isteriz. Sonra İspanya'da da bir örnek var okuduğum. Asturias H2 Vadisi. Onlar eski bir elektrik kömür santralini dönüştürüyorlar ve Andalusya'da yeşil hidrojen vadisi hayata koymaya çalışıyorlar ve orada çok büyük yatırımlar var ve onlarda da hep işbirliği var. Görüyoruz ki hem sanayi hem ağır taşımacılık, limanlar işbirliği yapıyor ama hakkani dönüşüm ilkeleriyle bir yandan iş gücünü dönüştürmeye çalışıyorlar, bir yandan da böyle mega projelerde güçlü

0: devlet angajmanı hem de özel sektör ortaklığıyla sosyal dönüşümü vurguluyorlar. Yani bu projeler her ne kadar Durham örneğinde olduğu gibi içeriden daha başarısız olmuş hidrojen köyü projesinin gibi olmasa da yine de sosyal dönüşüme bakarak toplu iyi bir şey yapmaya çalışan
1: Bunlar öncü projeler hep. İtalya'daki de, İspanya'daki de, İngiltere'deki de, aslında Hollanda'daki de öncü projeler olarak hidrojen konusunda karşımıza çıkıyor. Peki bu Durham'da hidrojen köyü dışındaki diğer projelere de girebilir miyiz enerji üzerine?
0: Tabii. Bu Durham'ın dahil olduğu bu Red Card'da hidrojen kaynağı, mesela bu iyi niyetli bir şey ama
1: Evet.
0: hidrojen kaynağı bulunmuyor. Finansal destek sürdürülemiyor. Buradan ama bir yandan bir öte taraftan Ellesmere Port projesi var. Gene orada teknik ve finansal sorunlar ortaya çıkıyor. Halk işte biz kobay gibiyiz filan diyorlar ve proje savunulmaz oluyor. Ama yine de bunlar başarısız oldu diye bunları çöpe atmıyoruz. Çünkü Hollanda'nın Haven projesi daha dengeli, topluluk katılımının güçlü olduğu gördüğümüz bir proje. Katılım, hani burada naif olmamak gerekiyor. Hem antropolog hem de sosyal bilimci olarak şunu demek çok kolay. Her zaman katılım olsun, insanlara soralım, en sürdürülebilir projeler buradan çıkar demek ister insan ama her zaman bu
1: Uygulamada böyle olmuyor.
0: olmuyor. Hız ve verimlilik olmuyor. Çünkü herkesi memnun edemiyorsunuz.
1: Mümkün
0: Kim
1: değil.
0: gecikmeler olabiliyor ama İtalya'da mesela parçalı yapılar oluyor. İşte ulusal düzeyde zorluklar oluyor. Farklılıklar oluyor. Hani burada gerçekçi olup
1: Denge.
0: denge kurmak gerekiyor.
1: Evet.
2: Tüm bu çalışmaların hükümet politikalarını, devlet politikalarını etkilediği örnekler var mı?
0: Evet. Geçen programda da konuşmuştuk. Sağ olun. Örneğin orada verdiğim örnek Manchester çalışmasının aslında AB politikalarının gündemine girmesi, fonların enerji yoksulluğu hanelere doğru yönlendirilmesi, enerji yoksulluğu kavramını kabul ettirmesi ve enerji konusunda çalışanların aslında toplumsal boyutu da fark etmelerine yardım olması
1: Evet.
0: etmesi tabii ki.
2: Hocam eklemek istediğiniz
1: Yok,
2: herhangi bir şey
1: teşekkür
2: var mı?
1: ederim. Sağ olun.
2: Değerli dinleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Enerji Masası'nda bugün konuklarımız analist Doktor Hülya Demirdirek ve Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat'tı. Değerli konuklarımızla birlikte enerji antropolojisini konuştuk. Programı Hasan Kambolat hazırladı. Yapım sorumlusu Vilda Üstünda. Teknik Masa'da bugün Nuri Göktaş sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Haftaya Cuma görüşmek dileğiyle hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail yönetiminin Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini genişletme planının soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğunu söyledi. İsrail'in Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır dedi. Roketsan, Mavi Vatan'ın savunmasını yerli teknolojilerle en üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor. Deniz platformlarının yakın hava savunmasını üstlenecek olan Levent sistemi test aşamasına geçti. Arayıcı başlık entegre edilen Typhoon Block 3 ile denizdeki hareketli hedeflerin balistik füzelerle vurulması başarıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Typhoon Block 3'ün Mavi Vatan'ın savunmasında önemli rol üstleneceğini belirtti. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayi ürünleri dün Gölcük'te başlayan Teknofest'te buluştu. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı. Başkan yardımcısı Vance bu kapsamda Tahran'a karşı ekonomik baskıyı artıracaklarını duyurdu. Hazine Bakanı Besant da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. Washington'dan gelen açıklamalara Tahran'dan tepki gecikmedi. İşgalci İsrail unsurları Lübnan'da ateşkese uymuyor. Ülkenin güneyine yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Nebatiye vilayetinde stratejik Aleyet Tahir Tepesi ve Kefir Rumman kasabası bombaların hedefindeydi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. İran ve Irak parlamento başkanları arasında Basra Körfezi polemiği yaşanıyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf, üzerinde Fars Körfezi yazılı bir harita paylaştı. Iraklı mevkidaşı Halbusi ise bu paylaşıma Arap Körfezi yazılı haritalı paylaşımla yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden yaşanan bu polemik, Kalibaf'ın Irak ziyaretinin hemen ardından yaşandı. Avrupa'da rekor sıcaklık nedeniyle ölümler her geçen gün artıyor. Sadece Almanya, Fransa ve İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 25.800'ü aştı. Hayatını kaybedenlerin çoğu 75 yaş ve üzeri. Sıcak hava orman yangınlarını da tetiklemeyi sürdürüyor. Kuzey Makedonya'da 22 noktada alevlerle mücadele ediliyor.

0: Türkiye saatiyle 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 32, Kerkük 41, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 26, Viyana 34, Bern 26, Üsküp 35, Saraybosna 27, Tiran 35, yağmurlu olmak üzere Paris 26, Amsterdam 23, Brüksel 24, Kopenhag 20, Sofya 32, Bakü 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Geçmiş yüzyıllar içinde Avrupa'nın farklı ülkelerinden farklı toplumsal konumlara sahip gezginlerle birlikte Türkiye'yi dolaştık. 19. yüzyıl Türkiye'sindeyiz artık. Osmanlı Devleti Avrupa için bir bilinmez olmaktan çıkmış. Ama bu topraklar ve burada yaşayan insanlar hala merak ediliyor. Fransız doktor Breye'nin 1815 yılında İstanbul'a gelişinin temelinde ise doğudaki hastalıkları inceleme merakı var. Mesleki amaçlarla çıktığı bu yolculukta önce İstanbul'daki hastalıkları ve özellikle vebayı incelemeye başlıyor. Ancak ilgisi zamanla şehrin tamamına ve toplumun günlük yaşamına yöneliyor. Böylece İstanbul'da kaldığı 9 yıl boyunca İstanbul'un konumu ve semtleri, Türk toplumunun karakter özellikleri, halkın yaşayışı, sağlık uygulamaları gibi birçok konuda geniş araştırmalar yapıyor. Şimdi gelin bir de onun bakış açısıyla dolaşalım 19. yüzyıl İstanbul'unda. Bu arada Breye'nin ilk adına ilişkin güvenilir kaynaklarda kesin bir bilgiye rastlanmadığını da hatırlatmadan çıkmayalım yola. Doktor Breye 1815 yılının Kasım ayında gelir İstanbul'a. Daha önce Türkiye'ye gelmiş seyyahların burada yeterince uzun süre kalmadıkları için Türk insanını iyi tanıyamadıklarını düşünmektedir. Onun amacı İstanbul'u bir turist gibi gezmek değil, kenti her yönüyle tanımak, Türk halkıyla iç içe yaşamaktır. İstanbul'da geçirdiği yıllarda yalnızca şehrin tarihi yapıları ve görkemli manzaraları ile ilgilenmez. İnsanların günlük yaşamlarını, aile ilişkilerini, evlerini, kadınların hayatını, temizlik alışkanlıklarını, hamamları, hastalıkları ve toplumsal gelenekleri yakından gözlemler. İstanbul toplumuna ilişkin genel değerlendirmeleri çoğu zaman olumludur.
2: Ne zaman ki devletinin onuru ve dininin varlığı tehdit altında değildir, yani fanatizmi harekete geçmemiştir, Türk halkını işte o zaman yürekli, dürüst, yardımsever, misafirperver, gösterişten ve ikiyüzlülükten uzak olarak tanımlarım. İnancına derin bir bağlılığı olmasına rağmen farklı dinlere karşı hoşgörülüdür. Yalnız kendi milletine değil, yabancılara karşı da dürüst davranır. Hem kişisel temizliğe hem de çevresine özen gösterir. Bu düzeyde bir titizlik Avrupa'nın hiçbir yerinde görülmez.
1: Breye bir doktor olduğu için halkın temizlik alışkanlıklarına, beden temizliğine ve özellikle hamam kültürüne büyük ilgi gösterir. Hamamı yalnızca yıkanılan bir yer olarak değil, bedenin dinlendiği, temizlendiği ve insanın kendisini yenilenmiş, adeta yeniden doğmuş gibi hissettiği önemli bir kurum olarak değerlendirir. Hamamlar kadınlar açısından da önemli bir sosyal alandır. Kadınlar burada yalnızca temizlik ihtiyaçlarını karşılamaz. Aynı zamanda birbirleriyle görüşür ve sosyal

0: ile ilişkilerini sürdürürler. Kadınlar konusunda Breyer'in detaylı gözlemleri olur. Toplumda kadınların mahremiyetine büyük önem verilmesi, ev düzeninin temel özelliklerinden biridir. Kadınların yabancı erkeklerle doğrudan ilişkisinin sınırlandırılması ve evin kadınlara ayrılan bölümlerinin korunması, onun gözünde Osmanlı aile düzeninin önemli özelliklerindendir. Ancak Breyer'in anlattığı İstanbul kadını, yalnızca evin içinde yaşayan pasif bir kişi değildir. Aile hayatının merkezinde bulunan, çocuk yetiştiren, hamama giden, diğer kadınlarla görüşen ve kendi sosyal çevresi bulunan bir kadındır. Breyer, Türk kadınlarının dış görünüşüne ilişkin gözlemler de yapar. Özellikle gözlerden etkilenir ve Türk kadınlarının koyu, iri ve dikkat çekici gözlerini Ceylan'ın siyah gözü benzetmesiyle anlatır. Breyer'in Türk ailesiyle ilgili gözlemleri de dikkat çekici. Özellikle çocuklara duyulan sevgi ve aile bireyleri arasındaki bağlılıktan çok etkilenir. Anne ve babaların çocuklarına karşı güçlü bir sevgi beslediğini, çocukların da büyüdüklerinde anne ve babalarından kopmak yerine onlara bağlı kalmaya devam ettiklerini anlatır. Ona göre aile, yalnızca aynı evde yaşayan kişilerden oluşan bir topluluk değildir. Türk toplumunda kuşaklar arasında güçlü bir dayanışma ve sorumluluk duygusu vardır. Ayrıca kadınların Türk aile yapısı içinde önemli bir yere sahip olduğunu, özellikle çocukların yetiştirilmesinde ve ev hayatının düzenlenmesinde merkezi bir rol oynadıklarını anlatır.
1: Osmanlı ailelerinde anne babalar kadar büyük anne ve büyük babalar da çocuklarla çok yakından ilgileniyorlar. Herkes çocuklara sevecen sözlerle hitap ediyor ve büyük bir şefkat gösteriyor. Daha da ilginci, bu çocuklar büyüdüklerinde ebeveynleriyle birlikte yaşamaktan ve onlara bakmaktan gurur duyuyor.
0: Breyer'in İstanbul evleri hakkındaki gözlemleri ise gezi notları arasında önemli bir yer tutar. Evleri yalnızca mimari açıdan değil, insanların günlük alışkanlıkları açısından da ele alır. Özellikle Türk evlerinin sadeliğine dikkat çeker. Bu evler...
1: Hatta beni bulmak için Beyoğlu'ndaki ikametgahıma kadar gelenler olmuş. Böylesine büyük ve kalabalık bir şehirde kimsenin tanımadığı bir yabancının kaybettiği parayı geri vermek için gösterilen bu gayret beni derinden etkiledi. Bir toplumun karakterini yalnızca büyük olaylarda değil, kimsenin görmediği düşünülen küçük davranışlarda da aramak gerekiyor. Benim için bu olay İstanbul insanının dürüstlüğünü ve başkasının hakkına gösterdiği saygıyı anlatan unutulmaz bir hatıra olarak kalacak.
0: Bir doktor olarak Breyer'in en fazla önem verdiği konular, İstanbul halkının yemek, uyku, temizlik gibi günlük alışkanlıkları ve fizyolojik özellikleri olsa da, toplumun ahlak anlayışına ilişkin birçok gözlemini paylaşır. Bunu yaparken de Müslümanların inançlarını kaynak olarak alır. Bir Müslümanın toplumsal konumu ne olursa olsun, başka birine öfkeyle baktığını, ona bağırdığını veya vurduğunu hiç görmemiştir. Böyle bir ihtimal doğduğunda beyaz sakallı bir yaşlı hemen araya girmekte, birkaç halk deyimi ve Kur'an ayetiyle ortamı yatıştırmaktadır.
1: Kesemediğin eli öp. Bu atasözü nadiren dile getirilse de toplumun üst sınıflarında sıkça hayata geçirilir. Alt sınıflar genellikle kadere razıdır. Bu tür davranışlara pek başvurmazlar. Ancak iktidarın esasen servet ve zevk aracı olduğu Osmanlı Devleti'nde üst makamlarda liyakat değil, torpil ve entrika hüküm sürüyor. Yine de bu eğilim halkın geneline yayılmış değil.
0: Breyer, İstanbul'da yaşadığı 9 yıl boyunca doktorluk mesleği sayesinde bu kadar ayrıntılı gözlem yapma imkanı bulabilmiştir. İstanbul'daki camilerin çevresine yapılmış eğitim kurumları ve imaretlerden söz eder seyahatnamesinde. En fazla dikkatini çeken, yoksul hastalar için yapılmış hastaneler ve akıl hastaları için yapılmış barınaklardır. Bunlar arasında Süleymaniye Camii'ne bağlı olan ve

0: Tımarhane adı verilen akıl hastanesinin konumunu ve düzenini çok beğenir. Burayı ziyaret ettiğinde en çok rastlanan hastalığın dini taşkınlık ve kendinden geçme olduğunu gözlemler.
1: Delilik Müslümanlar arasında ilahi bir lütuf olarak görülüyor. Delilere kutsallık atfediliyor. Bu hastalarla ilgilenen kişiler görevlerini büyük bir şefkat ve özenle yapıyorlar. Zincire vurmak, dövmek söz konusu bile değil.
0: Mesleğini icra ederken ilginç deneyimler de yaşar. Bir gün aceleyle bir beyin evine çağrılır. Beyin kayınvalidesi inme geçirmiştir. Uyguladığı tedaviyle hasta 20 gün içinde iyileşir. Kadın tamamen iyileşmek için 42 gün geçmesi gerektiğini söyler. Buraya böyle bir şeye gerek olmadığı halde onu kırmamak için her gün ziyaretine gider ve kadınla sohbet eder.
1: Son ziyaretimde ayrılmak için izin isteyecekken büyük hanım bana yine sorular yöneltti. Hekimbaşı, sana sormayı unuttuğum bir şey var. Senin memleketinde gerçekten de gündüz vakti insanların eşyalarının çalındığı, geceleri yoldan geçenlerin soyulduğu, erkeklerle kadınların birlikte oturup kumar oynadığı, hatta bir anda tüm aile servetini kaybettikleri doğru mu? Dahası öyle büyük evler varmış ki akşamları bu yerlerde kalabalık bir grup toplanır, neredeyse çıplak halde erkekler, kadınlar, çocuklar şarkı söyleyip dans edermiş. Uzun süre doğulularla yaşadığım ve buradaki insanların ahlak anlayışlarını yakından tanıdığım için kadına bir açıklama yapmakta ne kadar zorlandığımı tahmin edemezsiniz. Ona göre bizim ülkemizdeki rezil yaşamın sebebi yoksulluk. Yabancıların bu yüzden köklerin mutlu İstanbul'una geldiğini ve burada yaşadığını düşünüyor.
0: Gittiği bir başka hasta ise İstanbul'da bu kadar övülen Frank doktorların kendisini bir yıldır iyileştiremediğinden şikayet eder. Bunu kanıtlamak için sarığının kaplarından çıkardığı 20 kadar reçeteyi gösterir. Bray bu reçeteleri incelediğinde bazılarının tanıdığı başarılı doktorlara ait olduğunu görür. Tedavisine gerçekten faydası olabilecek birkaç reçeteyi ayırır. Ama hasta adam bunların da kendisine iyi gelmediğini söyler. Bu reçeteleri yeterince kullanıp kullanmadığı sorusuna aldığı cevap karşısında Bray söyleyecek söz bulamaz. Hasta reçetelerin hepsini kullandığını söyler. Önce birer birer, sonra da hepsini birden gece gündüz sarığının içinde taşımıştır. ...1815'ten 1827 yılına kadar İstanbul'da yaşayan Bray, şehrin insanlarını, mahallelerini, evlerini, günlük hayatını ve sağlık alışkanlıklarını yakından gözlemlemiştir. Bu gözlemlerini 1836'da yayımlanan İstanbul'da 9 Yıl adlı İki ciltlik eserinde toplar. Bray'in anlattığı İstanbul'da gelenekle günlük hayat, mahremiyetle sosyal yaşam, sadelikle işlevsellik ve doğu ile batı arasındaki kültürel farklılıklar bütün canlılığıyla okuyucuya sunulmuştur. Bu eser 19. yüzyılın ilk çeyreğindeki İstanbul'u anlamak için oldukça değerli bir sosyal tarih belgesidir.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi?

Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugünkü bölümümüzün başlığı, şehrin nefesi, trenle kentsel dokuyu anlamak. İnsanlık tarihi temelde mesafeleri alt etme mücadelesidir. Kentlerse bu mücadelenin taştan ve betondan yükselen anıtlarıdır. Her gün önünden geçtiğimiz o devasa beton yığınları, yüksek binalar ve labirent gibi uzayan caddeler size durağan gelebilir. Oysa şehir hareketle beslenen ve akışla var olan canlı bir organizmadır. Ve bu organizmanın kalbine indirilen en radikal, en sarsıcı neşter, rayların kentin dokusunu ilk kez yardığı o gündür. 19. yüzyıl. Sanayi devriminin isli, gürültülü ve devasa lokomotifleri şehrin kapısına dayandığında sadece yeni bir ulaşım aracı gelmemişti. Mekan, zaman ve insan ruhu yeniden şekilleniyordu. Bugün şehrin nefesinde, rayların üzerindeki o büyük kentsel dönüşümü, modernitenin çelik damarlarını konuşuyoruz. Hazırsanız şehri yeniden okumaya tam kalbinden, rayların tıkırtısından başlıyoruz. Binlerce yıl boyunca kent demek, korunaklı bir kabuk demekti. Orta çağdan kalan o eski dünya şehirlerini hayal edin. Sınırları kalın surlarla çizilmiş, sokakları insan ölçeğinde, içine kapalı ve durağan.

bu durağanlığı yerle bir eden en acımasız müdahale oldu. Demir yolları kentin dokusuna sızarken adeta çelikten birer nehir gibi aktı. Tarihi kalıntıları, eski mahalleleri, asırlık mezarlıkları yarıp geçti. Şehir bu yeni ve acımasız gücün hızına uyum sağlamak için kendi kabuğunu kırmak, surlarını yıkmak ve çeperlerine doğru genişlemek zorunda kaldı. Bu bir uzlaşı değildi. Bu modernitenin eski dünyaya karşı kazandığı mutlak bir zaferdi. Bugün bile tren hatlarının bir kentin neresinden geçtiğine bakarsanız, o kentin sanayileşme tarihini, işçi sınıfının ilk ayak izlerini ve kentsel rantın köklerini orada bulursunuz. Çünkü demir yolu şehri sadece yolcu taşımadı. Şehri sıfırdan, kendi kurallarına göre yeniden organize etti. Peki bu devasa güç şehre nereden giriş yapar? Modernitenin yeni tapınaklarından, yani garlardan. 19. yüzyılın mimarları tren garlarını sanayi çağının katedralleri olarak tasarladılar. Demirin ve camın o güne dek görülmemiş gücü göğe yükselen devasa tonozlarda birleşti. İçeri süzülen gün ışığı, lokomotiflerin isli dumanıyla birleştiğinde ortaya çıkan manzara adeta yeni bir çağın kutsanma töreniydi. Bir şehre uçakla giderseniz steril ve birbirinin aynısı olan terminal binaları karşılar sizi. Hangi ülkede olduğunuzu anlamak için tabelalara bakarsınız. Otoyollarsa şehri size ancak uzaktan tecrit edilmiş bir camın arkasından gösterir. Ama tren öyle yapmaz. Tren sizi şehrin arka bahçesinden, sanayi bölgelerinin çıplaklığından geçirir ve doğrudan kentin tarihsel kalbine bırakır. Sirkeci'ye yanaşan bir trende Doğu Ekspresi'nin gizemini ve Bizans surlarının kokusunu duyarsınız. Haydarpaşa'nın merdivenlerinde durduğunuzda ise İstanbul'un o devasa kentsel dokusu yüzünüze sert bir rüzgar gibi çarpar. Garlar kentin en demokratik ama aynı zamanda en dramatik eşikleridir. Çünkü orada köylünün tahta bavuluyla burjuvanın şıklığı aynı peronun tozunda eşitlenir. Trenin getirdiği en büyük devrim sadece fiziksel mekanı değiştirmekle kalmadı. İnsan beyninin mekanı algılama biçimini de etkiledi. Hız, insanlığın hayatına ilk kez bu kadar sert bir şekilde girdi. Trenden önce at arabasıyla seyahat eden bir insan yol kenarındaki her taşı, her ağacı, her insanı inceler, coğrafyayla fiziksel bir bağ kurardı. Trenle birlikte yakınımızdaki nesneler birer çizgi haline gelerek flulaştı. Göz artık detayı yakalayamaz oldu. Onun yerine uzaktaki manzarayı, yani panoramayı izlemeye başladı. İşte bu, modern insanın şehre karşı geliştirdiği o mesafeli, gözlemci ama bir o kadar da yabancılaşmış tavrın ilk adımıydı. Tren penceresi şehri bir sinema şeridi gibi önümüzden akıtırken bizi o şehrin çamurundan ve gürültüsünden koruyan bir kalkana dönüştü. Bugün bir banyo treninde giderken yanından geçtiğimiz evlerin içindeki hayatları sadece birkaç saniyeliğine görüp geçmemiz modern kentsel yaşamın o parça parça fragmanter yapısının en net özetidir. Şehrin nefesinde şimdi rayların kentin toplumsal coğrafyasında açtığı o derin yaralara ve kurduğu köprülere daha yakından bakacağız. Dünya kentsel literatüründe çok çarpıcı bir tabir vardır. Rayların öte yakası. Bu ifade basit bir coğrafi yön tarifi değildir. Doğrudan sınıfsal, ekonomik ve sosyal bir dışlanmışlığın adıdır. Tren hatları şehri boylu boyunca bıçak gibi keserken arkasında aşılması güç fiziksel engeller bırakır. Çoğu endüstri kentinde fabrikaların dumanı ve gürültüsü nedeniyle rayların hemen arkasında kalan bölgeler, işçi sınıfının, göçmenlerin ve yoksulların sığındığı tekinsiz alanlar olarak büyümüştür. Rayların karşı yakası, parkları, geniş caddeleri ve korunaklı hayatlarıyla burjuvaziye aittir. Bir şehri gerçekten anlamak istiyorsanız tren hattının üzerinden geçen bir köprünün tam ortasında durun. Sağa ve sola bakın. Bir tarafta göğe yükselen plazaları

diğer taraftaysa hayatta kalmaya çalışan dar sokakların karmaşasını göreceksiniz. Demir yolu tarafsız bir ulaşım aksı değildir. O, toplumsal adaletsizliğin kentsel dokuya çelikle kazınmış en somut kanıtıdır. Fakat bu çelik sınırlar aynı zamanda kenti çeperlerine doğru esneten devasa bir sapan vazifesi de görür. Bugün sıkça kullandığımız banliyö kelimesi tam anlamıyla demiryolunun doğurduğu bir yaşam formudur. 20. yüzyılla birlikte şehir merkezleri yaşanmaz hale geldiğinde üst ve orta sınıf şehir dışı alanlarına doğru kaçtı. Bu kaçış insanlık tarihine yeni bir insan tipi armağan etti. Her gün aynı saatte trene binen, aynı istasyonda inen ve hayatını milimetrik bir zaman disiplinine göre ayarlayan banliyö yolcusuna. Artık hayatın ritmi doğanın döngüsüne göre değil, tren tarifelerine göre belirleniyordu. Kaçırılan bir tren, altüst olan bir gün demekti. Coğrafyacıların zaman mekan sıkışması dediği o büyük teori en çıplak haliyle bu vagonlarda yaşanır. Tren mesafeleri kısalttı ama zamanı acımasızca hızlandırdı. Eskiden bir günlük yürüme mesafesinde olan bir köy, artık kentin yarım saatlik bir mahallesi haline gelmişti. Kentin nefesi, bu istasyonların kurduğu kılcal damarlar sayesinde en uç noktalara kadar yayılmaya başladı. Tren vagonları, kentsel planlamanın ötesinde insan ruhunun ve edebiyatın en korunaklı sığınağıdır. Neden mi? Çünkü bir tren vagonu modern kentin içinde kurulmuş geçici ve zorunlu bir toplanma alanıdır. Birbirini hiç tanımayan, normal şartlarda asla yan yana gelmeyecek farklı sınıflardan insanlar. O dar kompartımanda saatlerce omuz omuza oturur. Bizim edebiyatımızda da banliyö trenleri derin bir melankolinin sahnesidir. Sabahattin Ali'nin, Sait Faik'in satırlarında o vagonların tıkırtısı duyulur. Trendeki o sürekli, hafif sarsıntı, insanın içindeki konuşma arzusunu tetikler ya da onu kendi içine, derin bir sessizliğe gömer. Akşamüstü evlerine dönen yorgun insanların, vagon penceresinden dışarıda yanan sarı ev ışıklarını izlemesi boşuna değildir. O sarı ışıklar, kentsel dokunun sadece taştan ibaret olmadığını, her bir pencerenin arkasında benzersiz bir insan hikayesi gizlendiğini hatırlatır bize. Tren, bizi kentin kalabalığıyla en naif şekilde yüzleştiren yegane aynadır. Şimdi yüzeydeki o gürültülü dünyayı geride bırakıyor ve şehrin görünmeyen dehlizlerine, onun asıl yükünü taşıyan yeraltı kılcallarına iniyoruz. Metroları. Şehirlerin nüfusu milyonları aşıp yeryüzü tamamen kilitlendiğinde insanoğlu modern metropol hayatta kalabilmek için yerin altına doğru kazmak zorundaydı. Metro ağları bir kentin görünmez ama en hayati organlarıdır. Bugün Londra'da, Tokyo'da, New York'ta ya da İstanbul'da metroyu sadece bir günlüğüne durdurursanız yeryüzündeki o ışıltılı hayat tamamen felç olur, çöker. Sosyologlar bu istasyonları yok yerler olarak adlandırır. Kimsenin vakit geçirmek istemediği, hafızasız, aidiyetsiz, sadece içinden hızla geçilen gri alanlar. Gerçekten de öyledir. Soğuk beton duvarlar, yürüyen merdivenlerin mekanik gıcırtısı ve aceleci adımlar. Ama burası aynı zamanda kentin en dürüst, en çıplak yeridir. Yer üstünde birbirinin mahallesine adım atmayan, birbirinin dünyasından bir haber olan insanlar, yer altında o daracık vagonların içinde eşitlenir. Sınıfsal kibir, metro turnikelerinde son bulur. Herkes aynı tünelin karanlığından geçer. Metro, modern kentin hem en demokratik hem de o kalabalık içindeki en yalnız alanıdır. Ancak yerin altına inmek sadece bir ulaşım çözümü üretmek demek değildir. O, kentin kendi geçmişiyle, toprağın altında uyuyan hafızasıyla yüzleşmesidir. Yer altına doğru vurulan her kazma, tarihin katmanlarını birer birer aralar. Bunun en sarsıcı örneğini İstanbul'da Marmaray ve metro kazılarında yaşadık. Geleceğin ulaşım hattını inşa etmek için toprağı kazan mühendisler karşılarında tam 8500 yıl öncesinin Neolitik insanını buldular. Bizans'ın o kayıp limanı, Theodosius Limanı,
onlarca batık gemiyle birlikte gün yüzüne çıktı. Şehir kendi geleceğini kurmak isterken kendi kökleriyle çarpıştı. İşte kentsel doku böyle derin, böyle muazzam bir hafıza katıdır. Rayları döşerken geleceğin hızını yakalamakla geçmişin mirasını korumak arasındaki o ince çizgi kentsel planlamanın en büyük ahlaki sınavıdır. Bugün Roma'da, Atina'da ve İstanbul'da metro istasyonları içinden tren geçen canlı birer tarih müzesine dönüşmektedir. Bugün Anadolu'daki pek çok şehirde neden bir istasyon caddesi olduğunu ve bu caddelerin neden hep kentin en geniş, en canlı ve en modern caddesi olduğunu hiç düşündünüz mü? Çünkü o istasyon binaları taşra kentlerinin dünyaya ve moderniteye açılan ilk pencereleriydi. Garın etrafında yükselen hangarlar, un fabrikaları ve oteller o sessiz kasabaları birer kentsel cazibe merkezine dönüştürdü. Demiryolu, coğrafyaya dokunan sihirli bir fırçaydı. Rayların geçtiği yerler hızla kentleşip nefes alırken, hattın uzağında kalan kadim ticaret yolları ve eski şehirlerse tarihin sessizliğine gömüldü. İşte kentsel doku, bu tarihi hatların açtığı yaralar ve sunduğu imkanlarla büyüdü. Şimdi bu rayların günümüz şehirlerinde ayırdığı hayatlara, banliyölerin o sert toplumsal gerçekliğine doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bir şehrin haritasını cetveller çizer. Ama hafızasını rayların üzerinde yürüyen insanlar yazar. Az önce kentin tarihini konuştuk, şimdi ise biraz susacağız. Çünkü bazı şehirler konuşarak değil, dinleyerek anlaşılır. Her tren ardında biraz ayrılık bırakır. Her istasyon biraz bekleyiştir ve her ray iki şehirden önce iki kalbi birbirine bağlar. Şimdi programımızın yapımcısı Mehmet Kasar'ın kaleminden dökülen, demirin soğukluğuyla insanın sıcaklığını aynı mısralarda buluşturan bir şiir dinleyeceğiz. Kulaklarınızı rayların sesine, yüreğinizi ise kelimelerin sessizliğine bırakın. Geçip giden şehir. Demir yollar uzanır şehrin yorgun tenine. Ağır bir düdük düşer gecenin girdabına. Zaman süzülür gider ilk sirenin sesine. Ömür bir gölge gibi siner kent durağına. Bir niyazdır eski gar, peron sonsuz bir hasret. Bavullarda demlenir umutla harman kasvet. Beklemek bir yoldur ki gidiş kadar derindir. Vuslatın bu gölgesi ayrılıktan serindir. Sanma ki ray ötesi bir başka diyardır yar. Orada da aynı dert, aynı keder, aynı kar. Mekanlar değişse de ruhun çilesi baki. Sükut tek bir acıdır, gözden süzülür sanki. Banliyö vagonunda omuz omuza yüzler, her bakış derin ömür, her susuş ketum sözler. Kader ilmek ilmek örerken bu gizli.

aynı ray üstünde izler teğet geçer çağ. Pencerelerden akar sarı yanan odalar, perdelerin ardında mühürlenmiş vedalar. Gece usulca çöker akşamın omuzuna, şehir çekilir kendi yalnızlığına. Yeni kapı toprağa fısıldar kadim bir ses, taşın altında uyur bin yıllık hüzün nefes. Geçmişten geleceğe çekilen bir çizgiyle tarih, zaman ve insan birleşir bu ray ile. Büyüdükçe bu şehir göğe yükselir duvar, betonların içinde küçülür canlar, sevdalar. Uzun akşamlardan bir tren sesi yükselir, çocukluk kalbin en kuytu yerine geri gelir. Ve anlar insan zaman akıp gidince nihayet, İlk bakışta görünen soğuk demir değil elbet, bir ucu derin hasret, bir ucu kavuşmaktır. Ömür iki istasyon arasında akmaktır. Ve sevgili dinleyicilerimiz, yolculuğumuzun son düzlüğündeyiz. Bugün rayların üzerinden geçerek kentin tarihine, toplumsal yaralarına ve yeraltı dehlizlerine daldık. Peki ya gelecek bizi nereye götürüyor? Bugün saatte yüzlerce kilometre hıza ulaşan yüksek hızlı trenler şehirler arasındaki o aşılmaz duvarları eritiyor. Eskiden iki farklı şehir demek, iki farklı kentsel kimlik, iki farklı idari sınır demekti. Bugünse mesafeler o kadar büküldü ki, kentsel doku artık tek bir merkeze sığmıyor. Megalopolis dediğimiz, birbirine raylarla sıkı sıkıya bağlı devasa mega bölgeler oluşuyor. İnsanlar bir şehirde uyanıp, başka bir şehirde çalışıp, akşam bir üçüncüsünde dinlenebiliyor. Sınırlar akışkanlaşıyor, mekanlar birbirinin içinde eriyor. Geleceğin dünyası, rayların ve dijital ağların ulaştığı her yeri tek bir kentsel alan haline getirecek. Ancak bu baş döndürücü, bu çılgın hızın ortasında insan ruhunun hala o eski trenlerin insani ve dingin ritmine ihtiyacı var. Çünkü bir şehir ne kadar hızlı akarsa aksın, ne kadar teknolojik olursa olsun, İçindeki insanın durup nefes alabildiği, pencereden dışarı bakıp hayal kurabildiği ve bir gar bankında birini beklerken kalbinin çarptığı an kadar yaşanabilirdir. Şehrin Nefesi, Trenle Kentsel Dokuyu Anlamak programının sonuna geldik. Bir sonraki tren yolculuğumuzda pencereden akan o gri binalara, eski garların yorgun taşlarına ve yanımızda oturan o yabancı yüze bu anlattıklarımızı hatırlayarak bakmanız dileğiyle. Mikrofon başında ben Yasemin Pamukçu. Yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şehrinizin nefesini hissetmeyi unutmayın. Raylar sizi hep güzel kavuşmalara götürsün. Hoşçakalın.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Saz soloları dinleyeceksiniz.

Saz soloları dinlediniz. Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Pakistan'dan. Malik Abdülcabbar yollamış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Urduca masası çalışanlarına selam. Pakistan'ın Lahor şehrinde yaşıyorum. Türk dizilerinden Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ı çok seviyorum. Osmanlı tarihi, İslam tarihi içinde büyük bir öneme sahip. Bu nedenle Pakistanlılar kendi tarihleri kadar Osmanlı tarihine de çok düşkündürler. Birçok kişi dizileri bilgisayarlarına kopyalayarak izliyor. Aslında bu dizileri izleme oranı bilinenin de çok üzerindedir. İslam tarihinin böyle güzel bir şekilde anlatılmasından mutluyum. Ayrıca bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz. Son olarak ricam, mümkünse bu tür dizilerin Urduca'ya da çevrilmesidir. Chris Johnson mektubunu Amerika Birleşik Devletleri'nden yolluyor. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu, 69 yaşındayım ve 55 yıldır kısa dalga radyo dinlemekteyim. Avrupa kanalları genellikle favorimdi ama hepsi kapandı. Sizlerin yayın yapması beni çok mutlu etti ve görüyorum ki Türkiye'nin Sesi Radyosu hala dinamik ve ayakta. Bundan sonra tek favorim sizlersiniz. Umarım İngilizce yayınlarınız Amerika'da hiç kesilmez ve hep devam eder. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Türkiye, soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel somut filosuna yönelik saldırıyla ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail yönetiminin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistanlı mevkidaşı Mareşal Asım Münir'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye'nin genç zihinleri küresel başarılarla ülkelerini gururlandırmaya devam ediyor. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen gençler, 4 uluslararası olimpiyatta toplam 15 madalya kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençler kazandıkları madalyalarla bir kez daha göğsümüzü kabarttı dedi. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayi ürünleri dün Gölcük'te başlayan Teknofest'te buluştu. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı. Başkan yardımcısı Vance, bu kapsamda Tahran'a karşı ekonomik baskıyı artıracaklarını duyurdu. Hazine Bakanı Bessent da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. Washington'dan gelen açıklamalara Tahran'dan tepki gecikmedi. İşgalci İsrail unsurları Lübnan'da ateşkese uymuyor. Ülkenin güneyine yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Nebatiye vilayetinde stratejik Ali-et-Tahir Tepesi ve Kefir Rumman kasabası bombaların hedefindeydi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. İran ve Irak parlamento başkanları arasında Basra Körfezi polemiği yaşanıyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf, üzerinde Fars Körfezi yazılı bir harita paylaştı. Iraklı mevkidaşı Halvusi ise bu paylaşıma Arap Körfezi yazılı haritalı paylaşımla yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden yaşanan bu polemik, Kalibaf'ın Irak ziyaretinin hemen ardından yaşandı. Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 40. Genel Kurulu İstanbul'da yapılacak. 6-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, 60'tan fazla ülkeden bilim insanı, mühendis, kamu yöneticisi ve sektör temsilcisini bir araya getirecek. Avrupa'da rekor sıcaklık nedeniyle ölümler her geçen gün artıyor. Sadece Almanya, Fransa ve İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 25.800'ü aştı. Hayatını kaybedenlerin çoğu 75 yaş ve üzeri. Sıcak hava orman yangınlarını da tetiklemeyi sürdürüyor. Kuzey Makedonya'da 22 noktada alevlerle mücadele ediliyor. İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Uruguay'da ise şiddetli yağışlar sele yol açtı. Ve spor. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon ünvanını taşıyan Amilli Kadın Voleybol Takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ziyan edilmez, çöpe atılmaz, bölüşülür, paylaşılır ve kıymeti bilinir. Bugün programımızda geçmişten günümüze Türklerde ekmeğe gösterilen saygıyı, ekmekle ilgili geleneklerimizi ve sofralarımızdaki bereket anlayışını sevgili Abdullah Kurbani hocamızla konuşacağız. Efendim her zaman olduğu gibi bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve Nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Türk elinden, tar telinden güzel bir müzikle başlıyor.

0: Sağ olunuz, var olunuz.
1: Siz de sağ olun. Sağ olun.
0: Abdullah hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Sakine Hanım, siz de tekrar hoş geldiniz. Efendim bugün sofralarımızın en sade ama en kıymetli konuğundan ekmekten söz edeceğiz. Bakalım Türk kültüründe ekmeğin nasıl bir yeri var? Türkiye'de ekmek nasıl tüketiliyor? Azerbaycan'da durum nasıl? Bunları ele alacağız. Efendim ekmek söylenişi kısa, anlamı ise büyük bir kelime. Belki her gün elimizi uzatıyor, soframıza koyuyor, bir parçasını koparıp yemeğimize katık ediyoruz. Fakat çoğu zaman onun arkasındaki emeği, kültürü, hatırayı ve bereket anlayışını düşünmeden tüketiyoruz. Oysa ekmek Türk kültüründe sadece karın doyuran bir yiyecek değil. Ekmek alın teridir, emektir, nasiptir, berekettir. Bir evin geçimini sağlamak için çalışan insan ekmek parası kazanıyorum der. Bir kimseye iş imkanı sunulduğunda ekmek kapısı açıldı denilir. Dostluklarımızı ve bağlılıklarımızı anlatırken ekmeğini yedik, suyunu içtik ifadesini kullanırız. Yani ekmek dilimizde de hayatın, geçimin, vefanın ve paylaşmanın karşılığıdır. Bir lokma ekmeğin soframıza gelmesi aslında uzun ve zahmetli bir yolculuğun sonucudur. Önce toprak hazırlanır, tohum ekilir, yağmur beklenir, güneş beklenir. Buğday başak verir, olgunlaşır, biçilir, harmanlanır. Ardından değirmende öğütülerek una dönüşür. Un, su, maya ve tuzla yoğrulur. Hamur dinlendirilir, şekillendirilir ve fırının ateşinde pişirilir. Bütün bu aşamalardan sonra mis gibi kokusuyla soframızdaki yerini alır. Bu yüzden eski insanlar ekmeğe bakarken sadece bir yiyecek görmezdi. O ekmekte çiftçinin sabrını, değirmencinin emeğini, fırıncının alın terini ve toprağın bereketini görürdü. Anadolu'da ekmek yapmak uzun yıllar boyunca yalnız günlük bir iş değil, aynı zamanda toplumsal bir buluşma vesilesi olmuştur. Köylerde ve kasabalarda kadınlar bir araya gelir, kışlık yufkalar açar, sacın başında imece usulüyle ekmek pişirirdi. Biri hamuru yoğurur, biri bezeleri hazırlar, biri yufkayı açar, diğeri sacın üzerinde pişirirdi. Bu sırada sohbetler edilir, türküler söylenir, komşuların hali hatırı sorulurdu. Böylece ekmek yalnız mideyi değil, gönülleri de doyururdu. Türk mutfağında ekmeğin pek çok çeşidi var. Anadolu'nun farklı bölgelerinde iklime, tarım ürünlerine ve pişirme yöntemlerine göre birbirinden güzel ekmekler yapılır. Yufka ekmeği, tandır ekmeği, bazlama, lavaş, pide, somun, köy ekmeği, mısır ekmeği ve sac ekmeği bunlardan yalnızca birkaçı. Yufka ekmeği özellikle uzun süre saklanabilmesi sebebiyle Anadolu'nun pek çok yerinde tercih edilmiş. İncecik açılan hamurlar sac üzerinde pişirilir, kurutulur ve üst üste dizilerek muhafaza edilir. Yenileceği zaman hafifçe ıslatılarak yumuşatılır. Yufka, göçebe hayatın ve uzun kış hazırlıklarının izlerini taşıyan önemli ekmek çeşitlerimizden biridir. Efendim, tandır ekmeği ise tandır adı verilen özel ocaklarda pişirilir. Hamur, tandırın kızgın duvarına yapıştırılır, pişerken etrafa yayılan kokusu insanı çocukluğuna ve eski köy evlerine götürür. Bazlama ise daha kalın ve yumuşak bir ekmek. Sacda veya tavada pişirilir. Sıcakken üzerine tereyağı sürüldüğünde bambaşka bir lezzete kavuşur. Karadeniz'de mısır unundan yapılan ekmekler öne çıkarken, İç Anadolu'da tandır ve yufka ekmeği daha sık görülür. Ege'de otlu ve zeytinyağlı hamur işleri, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak lavaşlar sofraları süsler. Her bölgenin ekmeği farklı görünse de hepsinin ortak noktası emek, bereket ve paylaşmadır. Sevgili Abdullah Hocam, işte ekmek böyle. Türkiye'de ekmek tüketimi bir hayli fazla.
1: Evet.
2: Ekmeği seviyoruz.
1: Evet.
2: Hakikaten baktığımız zaman hamur işlerini yoğunlukla tüketiyoruz. İşte etin yanında ekmek tüketiyoruz genellikle. Ekmek
1: Doğrudur.
2: olmadan pek et
1: Ya
2: ürünleri de
1: et yenmiyor
2: tüketmiyoruz.
1: zaten.
2: İkisi birlikte çok güzel oluyor.
1: Evet.
2: Peki Azerbaycan'da durum nasıl? Azerbaycan'da ekmek
1: Evet.
2: çok tüketiliyor mu?
1: Çok tüketiliyor. Azerbaycan'da da ekmek çok tüketiliyor ve özellikle dediğiniz gibi etin yanında ekmek mutlaka olmalıdır. Yani olmadan mümkün değil. Yani Azerbaycan'da da çeşit çeşit ekmekler var. Mesela lavaş var. Başka ne diyeyim size? Sengek mesela İran'da daha çoktu. Sengek diyorlar.
2: Sengek.
1: Taşın üzerinde yapılıyor. O fırınlarda. Mesela gidiyorsunuz fırına, kendiniz gözünüzle görüyorsunuz. Taşın üzerine
2: Evet.
1: yufkayı böyle atıyorlar. Orada taşlar o yufkayı pişiriyor. Ona sengek diyorlar. Çünkü sengek taş demektir aslında.
2: Hakikaten taş
1: Evet.
2: fırında odun ateşinde yapılan,
1: Evet.
2: pişirilen ekmekler de bir hayli lezzetli oluyor.
1: Aynen. Onu sonra lavaş ekmekleri mesela böyle ince yaparlar. Ben görmüşüm onu. Tandıra böyle eğilip ustalar şeyde yapıştırıyorlar tandıra.
2: Evet.
1: Hiçbir 2 dakika çekmeden hemen alıyor onu oradan. Şöyle çıtır çıtır mı diyorsunuz?
2: Evet.
1: Şey
2: Çıtır çıtır
1: olur.
2: olur, evet.
1: Ha, çıtır çıtır olur. Ben çok severim onu.
3: Pofur pofur oluyor.
1: Ha?
3: Pofur
2: Evet.
3: pofur
1: Ha.
3: oluyor,
1: Kofuru da var, çıtırı da var. Ben bunları seviyorum. Tereyağı üzerine
2: şişiyor.
1: sürüp yemeği. Ve
2: Sıcak sıcak, evet, tereyağı süreceksiniz.
1: evet. Yani
2: Başka hiçbir şeye gerek yok.
1: biz bu yakında bir geziye gittik. Eşimin ablası da çok güzel ekmekler pişiriyor. İsviçre'de yaşıyor. Yani burada ekmekten kaçtık yemedik ki kilo almayalım. Zaten mümkün değil ama orada cevizli ekmek yaptı bize.
2: Evet.
1: Yani gerçekten kokusu bile insanı vade ediyordu. Biraz yedik evet. Yani Azerbaycan'da ekmek mutlaka sofrada olacak. Ekmek olmazsa o sofranın tadı yoktu. Yani bizim kültürümüzde var da bu ekmek mutlaka
2: Evet. Etin yanında
1: olmalı.
2: mutlaka oluyor, değil mi?
1: Etin yanında mutlaka olur.
2: Evet.
1: Ben yani etin yanında ekmek olmasa et yemem.
2: Mesela

0: Yani mümkün değil.
1: bizde ne var? Döner, yanında mutlaka ekmek oluyor.
0: Evet,
1: İşte
0: mümkün değil yani. Olmazsa
1: tabii kıymalı
0: yiyemez.
1: pide, lahmacun, bakın hep kıymayla etle hamur işinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan bir gıda.
0: Bakın ben ekmeği biraz bıraktım. Gerçekten biraz kilo aldım.
1: Kilo
0: Oradan
1: aldırıyor, evet.
0: evet siz de biliyorsunuz. Bana hem zararı var biraz rahatsız ediyor beni. Yemiyorum dedim ama dün gene eşim annesi pide yapmışlar. Telefon açıyorlar getirelim mi? Arkadaş
1: Evet.
0: ben yemek istemiyorum beni zorlamayın. Ama getirdi gerçekten de çok güzel yani mümkün değil.
1: Evet.
0: Duramaz. Yani ekmeği kesmemek lazım. Yani yemek istemiyorsanız da günde hiç olmazsa bir dilim
1: Evet, kontrollü. O
0: kontrollü
1: zaman
0: bir
1: kilo aldırmaz.
0: aldırmaz. Yani ama tamamıyla kesmek de doğru değil. Bu bizim kültürümüzde ekmek mutlaka yenmesi lazım.
1: Tam
0: Kestiğinde
1: tahıllı, tam buğday olursa çok daha sağlıklı.
0: evet, ben öyle almayı düşünüyorum. Yani benim eşim de güzel ekmek yapıyor. O
1: Evet.
0: demin bahsettiğiniz su, ne bileyim hamur, demin bir sürü şey,
1: Maya. Evet.
0: maya. Bizim evde sürekli ben görüyorum tezgahın üstünde gidiyor, yapıyor. Ta yukarıya kadar bütün dairede evin içi başlıyor ekmek kokmaya. Şimdi
1: Evet.
0: gelin yemeyin.
1: Hocam ağzımız sulandı,
0: Vallahi ben de öyle, öyle oldu.
1: psikolojiyle alakalı.
2: Tam
0: Evet.
2: buğday olduğu için hani dışarıdan ekmek almayı tercih etmediğimiz için şimdi yoldan geldik fazla şey yapamıyorum ama evet evde yapıyoruz.
1: Hem daha sağlıklı.
2: Ha, kırmızı buğdaydan işte bazen buğday fazla olduğu için kara buğdaydan yapıyorum çeşit çeşit. Alerjiler olduğu için böyle ailede bizim yeğenimizin çok alerjisi olduğu için bu
1: Evet.
2: buğdaylarla bu tahıllarla çok iyi tanıştık. O sebeple evde yapıyoruz. Pideyi de dün evde yaptık. Evde yapılınca daha güzel oluyor. Yemiyorum dedi. Sonra diyor ki ikinciyi de diyor yerim diyor. Dedi ki
1: Evet.
2: ekmeği bıraktım.
1: Bırakılmıyor, zor.
2: Bıraktım.
0: Evet,
2: Yok,
0: bırakamıyoruz.
2: kolay değil.
1: Kültürümüzde var çünkü. Seviyoruz.
2: Ne yerseniz yiyin, bıkabiliyorsunuz ama ekmek kokusundan asla.
1: Evet. Hele Ramazan'da. O Ramazan pidesiz
0: O.
1: Ramazan geçmez, değil mi? Bol
0: Evet.
1: susamlı, yumurtalı.
0: Mutlaka biz alıyoruz. Eşim aldırıyor bana. Onları buzdolabına
1: Buzluğa, dondurucu.
0: donduruyor. Yani Ramazan'dan sonra da
2: Biz
0: bir
2: Ramazan'a
0: Ramazan'la
2: devam
0: geçiriyoruz. Devam
2: ediyoruz.
0: ediyoruz.
1: Ne güzel.
0: İsterseniz bir müzik şey yapalım
1: Evet,
0: mı
1: bir
0: burada?
1: müzik arası
0: Biraz
1: verelim. Ardından bu sohbete
0: evet.
1: devam ederiz inşallah.
0: Tamam.
1: Şimdi sırada hangi eser var?
0: Şimdi çok güzel bir eser var. Allagözlüm. Müziği Emin Sabitoğlu'nun, sözleri Nigar Refik Bey'in de. Bu eser, bunun bir özelliği var. Belki Sakine sen anlatasın. Bu eserin şöyle bir hikayesi var. Nigar Refik Bey'di, eşi Resul Rıza, o da şairdi. Rahmetli oluyor Resul Rıza. Nigar Refik Bey de hastanede olduğu için ona söylemiyorlar. Bu eserin hikayesi oldu. Sözlerinde ne geçiyor?
2: Ala gözlüm senden ayrı geceler bir ilkimi yani yıl
0: Bir yıl
2: gibi
0: gibi.
2: uzun olur neyleyim bahçamızda kızıl güller Yasemen tezden açıp vaksız solur neyleyim. Çok
0: Neyleyim diyor.
2: güzelmiş.
0: Yani
2: Evet.
0: eşini bekliyor hastanede
1: Evet.
0: aslında. Onun için yazıyor bu sözleri. Emin Sabitoğlu da bunu bestelemiş. Güzel bir eserdir. Bir seslendirelim
1: O halde
0: isterseniz.
1: sizi dinliyoruz efendim.
0: Evet.
1: Buyursunlar.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımıza icraları için teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Sağ olun.
0: Efendim, kültürümüzde ekmeğin yerini ve önemini konuşmaya devam ediyoruz. Abdullah Hocam,

0: Ekmek parası deriz.
1: Evet.
0: Ekmek derdi deriz bazen. İşte ekmek teknesi deriz. Ekmeğimizin peşindeyiz deriz.
1: Aynen.
0: Ne çok şey söyleriz ekmek üzerine, değil mi?
1: Evet. Ekmek aslanın ağzındadır mesela. Evet,
0: Öyle bir deyim
1: kazanmış
0: var.
1: deyimler var. Altın teriyle kazanılan ekmek en tatlı ekmektir senin.
0: Elbette.
1: Ekmeğin taştan çıkarıyor derler.
0: Evet.
1: Ekmek elden, su gölden olmaz derler.
0: Evet. Unuttuğumuz ne kadar çok şey var ekmek üzerine.
1: Ekmeksiz derler.
0: Evet.
1: Ekmeğini paylaşan sevgiyi de paylaşır derler.
0: Çok güzel. Efendim, burada önemli olan sofranın zenginliği değil, tabii ki gönlün zenginliği. Bir ekmeği paylaşmak insanları birbirine yaklaştırıyor. Aynı sofraya oturmak, aynı ekmekten yemek, güvenin, dostluğun ve kardeşliğin de bir işareti. Bu nedenle Türkçe'de ekmek bölüşmek sözü, yalnız birlikte yemek yemeyi değil, hayatın zorluklarını ve güzelliklerini paylaşmayı da anlatıyor bize. Sevgili dinleyicilerimiz, ekmek düğünlerde, bayramlarda, yolculuklarda ve asker uğurlamalarında da karşımıza çıkıyor. Bazı bölgelerde gelin evden çıkarken arkasından ekmek atılması veya yeni kurulan eve ekmek götürülmesi bereket dileğinin bir ifadesi olarak görülür. Yeni bir eve taşınan komşuya ekmek, tuz ya da yiyecek götürmek, ocağınız tütsün, sofranız bereketli olsun demenin geleneksel yollarından biridir. Kimi yörelerde yolculuğa çıkacak kişinin yanında ekmek olur. Uzun yola gidenin aç kalmaması, kazasız belasız dönmesi ve rızkının bol olması dilenir. Asker uğurlamalarında yapılan ekmekler, annelerin dualarıyla birlikte evlatların çantalarına konulur. Böyle zamanlarda ekmek, sadece yiyecek değil, evin kokusunu, annenin duasını ve memleket hasretini taşıyan bir hatıraya dönüşür. Ne kadar çok manası varmış, değil mi Abdullah Hocam?
1: Evet. Tuz
0: Evet.
1: çörek kesmek diyorlar bizde mesela, derler. Birisinden tuz çörek kesmişsin. Tuzun, ekmeğin değeri çok büyük değil. Yani artık onunla sen çok yakın olmuşsun. Ona tuz çörek kesen insana hiçbir zaman hayalet edemezsin. Kendi evinin adamı gibidir. Mesela biz çok turnelere gitmişiz. Bizi karşılayan da tuz çörekle karşılıyorlardı. Mesela Özbekistan'a ya Türkmenistan'a. Ya Azerbaycan'ın diyelim herhangi bir bölgesine turneyle konsere gittiğimizde yollarda durduruyorlardı. Ekmek ve tuz böyle ellerinde tutarlardı.
0: Evet.
1: Kalabalıkla geliyorlardı ve orada bize o ekmekten bir koparıyorduk. Tuza batırıp onu ağzımıza koyup yiyorduk. Yani sen artık benimle tuz çörek kessin. Sen benim evimden, ailemden birisi gibi o anlamda.
0: Çok güzel manası.
1: Evet, öyle bir manası var.
0: Ekmek atasözlerimizde ve deyimlerimizde de önemli bir yere sahip. Az önce siz de ifade ettiniz. Ekmek aslanın ağzında sözü, geçim sağlamanın zorluğunu anlatıyor bize. İşte ekmeğini taştan çıkarmak, her türlü zorluğa rağmen çalışıp kazanç elde etmek anlamına geliyor. Ekmek kapısı insanın geçimini sağladığı işi ifade ediyor. Ekmeğine göz koymaksa bir insanın kazancına zarar vermeyi anlatıyor bize.
1: Evet. Mesela Azerbaycan'da diğerler çöreğe hürmet olan evde bereket olar.
0: Evet.
1: Ekmeğe saygı olan evde bereket olar derler. Çörek kesin adama hıyanet etmez derler. Azerbaycan'da böyle sözler var.
0: Siz bunu
1: Ekmeğini
0: anlatınca hatırıma geldi.
1: evet.
0: Rahmetli teyzemin eşi, rahmetli eniştem, sofradan
1: Allah rahmet
0: kalkmadan
1: eylesin.
0: önce ardında kalan bütün ekmek kırıntılarını parmağıyla toplar yerdi. Bu Allah'ın bize bir nimeti. Eğer biz bunu bırakırsak, çöpe atarsak bu nimet elden gider derdi.
1: Evet.
0: Ve o yüzden de hiç sıkıntı çekmediğini söylerdi.
1: Biz çocukluktan bize öyle öğretmişler yani büyüklerimiz. Sokakta yolda böyle ekmek gördüğümüzde onu alıp öpüp
0: Evet.
1: başımıza koyardık.
0: Evet.
1: Bir kenara başka bir yere kaldırırız. Yani el altından kaldırırız biz onu. Yani ekmeğe her zaman saygı ve hürmet
0: Evet.
1: olmuştur.
0: Hocam, buna rağmen çok ekmek israfı var. Maalesef bazen çöpe atılan ekmekleri
1: O
0: görüyorum.
1: evet.
0: Bayatlamış, çüflenmiş. Hatta
1: Evet.
0: bazen taze ekmekler atılıyor.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: gerçekten insan üzülüyor bunları görünce.
1: En azından onları hayvanlara verebilirler
0: Tabii.
1: yani.
0: Ekmeğini yemek, bazen bir kimsenin iyiliğini görmek, onun sofrasında bulunmak ve ona karşı vefa borcu hissetmek anlamına geliyor. Tuz ekmek hakkı. Biraz önce tuzdan bahsettiniz
1: Evet,
0: ya.
1: evet.
0: Tuz ekmek hakkı sözü de aynı sofrayı paylaşan insanlar arasındaki dostluğun ve sadakatin önemini vurguluyor.
1: Evet, her yerde aynıdır demek. Hem Azerbaycan'da, Türkiye'de,
0: Evet.
1: bütün Türkiye
0: Yani gördüğümüz
1: Cumhuriyetlerde.
0: üzere ekmek dilimizin hemen hemen her köşesinde var ve tam da hayatımızın merkezinde.
1: Evet.
0: Ekmekle ilgili halk inanışları ve gelenekler de oldukça fazla.

0: da oldukça zengin, sofraya ekmek ters konulmaz, üzerine eşya bırakılmaz. Ekmek bıçakla gelişi güzel parçalanmazdı. Bazı ailelerde ekmek elle bölünür, evin büyüğü tarafından sofradakilere dağıtılırdı. Hakikaten bazen Türk sinemasında, Türk dizilerinde görürüz. O ailenin büyüğü ekmeği böler ve aile efradına dağıtır.
1: Doğru.
0: Ekmeği bölmek sofradaki paylaşımın başlangıcı sayılırdı. Sofraya oturmadan önce eller yıkanır, yemeğe besmeleyle başlanır, yemek sonunda şükredilirdi. Bu anlayış sofradaki nimetlerin kendiliğinden oluşmadığını, her lokmanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini hatırlatırdı. Bunları unutuyoruz, yeniden hatırlamamız gerekiyor.
1: Bunları bizim çocuklarımıza öğretmemiz lazım. En başta okullarda bunları eğitim vermek lazım.
0: Evet. Abdullah Hocam, bazen işte doğaya çıkıyoruz, işte kendimizi yeşilliklere atıyoruz. Hele bu yaz mevsiminde, değil mi? İnsan böyle ağır yemekler yemekten kaçınıyor. İşte böyle biraz daha kahvaltı türü olsun istiyor. Daha hafif oluyor çünkü. Bir ekmeğin yanında domates, salatalık, peynir, zeytin ne kadar güzel gidiyor. Yanına da bir de çay. Yine acıktık mı?
1: Acıktık. Yani bizde, ben hatırlıyorum, çocukluğumda çok böyle şeyler. Biz ekmekle domates bile yemişik.
0: Evet.
1: O kadar
0: Doğa da
1: güzel
0: çok
1: oldu.
0: güzel gidiyor çünkü.
1: Tuzluyorsun domatesi, yiyorsun. Ekmek, soğan.
0: Evet.
1: Böyle soğanı kırıp elimizle ekmekle yiyorduk. Bir müzik çalalım mı
0: Evet,
1: yine?
0: çünkü teknik yönetmenlerimiz ve yapımcımız da acıkmışa benziyorlar
1: Evet.
0: buradan bakınca. Ekmek dedik, o kadar domates, biber, salatalık,
1: Evet,
0: zeytin, peynir dedik.
1: hepimiz
0: Müzikle devam
1: acıktık.
0: edelim.
1: Evet,
0: Evet.
1: evet acıktık.
0: Sırada hangi eser var?
1: Güzel bir eser seslendirelim şimdi. Şirin Yuhun Olaydım, Şahit Abdülkerimoğlu'nun bestesidir. Sözlerini Ofelia Hacıyeva yazmış. Ona da gene güzel bir hareketli mahnı bağlayacağız. Ele Bakma, müziği Erekber Tağıyev'in, sözler Enver Rızaev'indir.
0: Buyursunlar efendim. Keyifle sizi dinliyoruz.

0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakin
1: Sağ
0: adım,
1: olun.
0: sesinize sağlık.
2: Teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: Ekmeğe dair sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pek çok şeyi konuştuk aslında ekmeğe dair. Bugünse her şeye daha kolay ulaşabildiğimiz için sevgili dinleyicilerimiz bazen elimizdekinin kıymetini unutabiliyoruz. Sofralara ihtiyacımızdan fazla ekmek koyuyor. Birkaç saat bekleyen ekmeği bayatladı diye çöpe atabiliyoruz maalesef. Oysa bayatlayan ekmek bozulmuş ekmek değil. Uygun şekilde saklanabilir, ısıtılabilir veya farklı yemeklerde değerlendirilebilir. Mesela bayat ekmekten ekmek tatlısı, papara, tirit, köfte, çorba ve çeşitli kahvaltılıklar yapılabilir. Fırında kızartılarak kıtır ekmek haline getirilebilir. Böylece hem israfın önüne geçilir hem de sofraya yeni bir lezzet kazandırılır. Çocuklarımıza ekmeğin değerini anlatmak da son derece önemli. Ancak bunu yalnız ekmeğini çöpe atma diyerek değil, ekmeğin sofraya geliş yolculuğunu anlatarak yapabiliriz. Bir buğday tanesinin toprağa düşmesinden sofraya gelmesine kadar geçen süreci bilen çocuk ekmeğe daha farklı bir gözle bakacak. Çocukları zaman zaman bir fırına götürmek, ekmek yapımını göstermek, hamur yoğurmayı öğretmek veya birlikte ekmek yapmak güzel bir eğitim olabilir. Çocuk kendi elleriyle hazırladığı ekmeğin nasıl emek istediğini gördüğünde nimetin değerini daha iyi anlayacaktır. Ekmeğe saygı aslında hayata ve emeğe saygıdır. Çünkü ekmek bize çalışmayı, sabretmeyi, paylaşmayı ve şükretmeyi öğretir. Buğday tohumu toprağa atılır atılmaz ekmeğe dönüşmez. Yağmuru, güneşi ve zamanı bekler. İnsan emeğiyle yoğrulur, ateşte pişer ve sofraya ulaşır. Bir bakıma ekmek sabrın ve emeğin yenilebilir halidir. Ekmek aynı zamanda eşitliğin de bir simgesi. Zengin ya da fakir, genç ya da yaşlı, hemen herkesin sofrasında ekmek var. Sofradaki yemekler değişebilir ama ekmek çoğu zaman sofranın ortak paydasıdır. Bu nedenle ekmek insanları birbirine bağlayan sade ama güçlü bir değerdir. Bir ekmeği paylaşmak bazen uzun cümlelerden daha anlamlı. Aç bir insana uzatılan ekmek yalnız onun karnını doyurmaz, ona yalnız olmadığını da hissettirir. Komşuya gönderilen sıcak bir ekmek, selamın ve muhabbetin en güzel hallerinden biridir. İhtiyaç sahibine verilen bir somun ekmekse, insanlığın, merhametin ve dayanışmanın sessiz bir ifadesidir. Bugün şehir hayatında ekmek çoğunlukla marketten veya fırından hazır olarak alınsa da, ekmeğin etrafında oluşan kültürü yaşatmak hala bizim elimizde. Soframıza ihtiyacımız kadar ekmek koyabilir, artanları değerlendirebilir, ekmeği temiz ve uygun bir yerde saklayabiliriz. Çocuklarımıza nimet bilincini, paylaşmayı ve emeğe saygıyı öğretebiliriz. Ayrıca ekmeği satın alırken de bilinçli davranabiliriz. Her gün taze ekmek almak adına evdeki ekmekleri unutmak yerine önce elimizdeki ekmeği tüketebiliriz. Ekmeği dilimleyerek dondurabilir, ihtiyacımız kadarını çıkarıp ısıtabiliriz. Küçük görünen bu davranışlar büyük bir israfın önüne geçebilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, ekmek soframızın belki de en sessiz üyesi. Kendini göstermez, iddialı değildir, fakat yokluğu hemen hissedilir. Yanında hangi yemek olursa olsun ona eşlik eder. Çorbaya katık olur, yemeğin suyuna banılır, kahvaltıda çaya arkadaşlık eder. Kimi zaman dürüm olur, kimi zaman bir çocuğun elinde okul yolunda yenilen sade bir öğün. Ekmek her haliyle hayatımızın içindedir. Belki bugün sofraya oturduğumuzda ekmeğe biraz daha dikkatli bakabiliriz. Onu soframıza ulaştıran elleri düşünebiliriz. Toprağa süren çiftçiyi, buğdayı taşıyan işçiyi, gece herkes uyurken fırının başında çalışan ustayı hatırlayabiliriz. Bir lokmayı ağzımıza götürmeden önce sahip olduğumuz nimetler için içimizden bir teşekkür geçirebiliriz. Çünkü ekmeğe saygı yalnız onu yere düşürmemek değildir. Ekmeğe gerçek saygı onu israf etmemek, emeğin kıymetini bilmek, ihtiyacı olanla paylaşmak ve soframızdaki nimete şükretmektir. Büyüklerimizin ekmeği öpüp başına koymasındaki inceliği yeniden anlamaya ihtiyacımız var. O davranışın içinde yokluk günlerinin hatırası, alın terine duyulan hürmet ve nimete karşı derin bir teşekkür var. Unutmayalım ki bir ekmek bazen bir ailenin akşam yemeği, bir işçinin günlük kazancı, bir çiftçinin bir yıllık emeği, bir çocuğun sevinci ve bir ihtiyaç sahibinin duasıdır. Sofralarımızdan ekmek,

0: birbirlerimizden paylaşma duygusu, hayatımızdan bereket hiç eksilmesin. Ekmeğimiz bol, kazancımız helal, soframız bereketli, muhabbetimiz her daim güzel olsun.
1: Amin.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Bugün dilimiz döndüğünce ekmeği konuşmaya gayret ettik. Ekmek hayatımızın her yerinde, kıymetini bilmek dileğiyle diyoruz.
1: Evet, ben şunu da ilave edeyim. Türk dünyasının neresine gidersek gidelim Mustafa Bey, İster Türkiye'de, ister Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da ya da Türkmenistan'da sofraya önce ekmek gelir. Çünkü ekmek yalnızca karnımızı doyuran bir nimet değildir. Dostluğun, paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesidir. Belki evet, lehçelerimiz biraz farklıdır. Özbek farklı konuşur, Türkmen farklı evet konuşur. Ama ekmeğe gösterdiğimiz saygı hep aynıdır.
0: Evet. Abdullah Hocam, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sakine Hanım, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Kıymetli sanatçılarımıza tekrar teşekkür ediyoruz bizimle birlikte oldukları için. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden programında bugün geçmişten günümüze Türklerde ekmeğe gösterilen saygıyı, ekmekle ilgili geleneklerimizi ve sofralarımızdaki bereket anlayışını konuştuk. Sevgili Abdullah Kurbani'ye kıymetli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Turkuaz.
2: Bazı araştırmacılara göre kahvenin ana vatanı Habeşistan yani Etiyopya, bazılarına göre de Yemen'dir. Kahve içme adeti Yemen'den Arap Yarımadası'na, oradan Suriye, İran, Mısır ve Hindistan'a yayılır.

İstanbul'da ilk iki kahvehane Harep ve Şam'dan gelen iki kişi tarafından açılır ve büyük ilgi görür. Zamanla kahvehanelere gidenlerin artması bazı şeyhlerin, hocaların tepkisine neden olur. Kadılara, hatta saraya başvurarak kahve ve kahvehanenin yasaklanmasını isterler. Padişah, Hekimbaşı'dan ve Şeyhülislam'dan görüş ister. Hekimbaşı yasağa karşı, Şeyhülislam ise yasaktan yana görüş verir. Kanuni Sultan Süleyman, bu durumda konuyu din ve bilim adamlarından oluşan bir heyete götürür. Heyet, kahve içmenin İslamiyet'e göre bir sakıncası olmadığını belirtir. Kahve ve kahvehane konusu Sultan Süleyman'dan sonra da sürer. 4. Murat kahve ve tütünü kaldırıp bütün kahvehaneleri yıktırır.

0: Birinci İbrahim bu yasağı kaldırır. Çünkü artık kahve evlere bile girmiştir. Halk kahve dövmek için mermer ya da tunç havan edinir, misafire kahve ikram etmek gelenekselleşir. Osmanlı ile sıkı ticari ilişkileri olan İtalyanlar, 16. yüzyılın ortalarında İstanbul, İzmir ve Mısır limanlarından aldıkları kahveyi İtalya'ya taşır. Kahve, bugün neredeyse tüm toplumların ortak bir kültür haline geldi. Yalnızca bir çekirdekten, türlü biçimlerde üretilen kahve, hayatın, özellikle de sabahların vazgeçilmez bir parçası oldu.
1: Turkuaz. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. Türkiye'de saatler 18.05'i gösterirken günün özeti programıyla yeniden sizlerleyiz. Programı Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ birlikte hazırladılar. Teknik masada Fatih İnce ve Özlem Avşar'la çalışıyoruz. Mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. TRT, TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var bir de ona göz atalım. İlk olarak bugün ne oldu köşemizde? Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından bir telefon bağlantımız olacak. Gazeteci Canan Sakarya'yla gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sonrasında bir telefon bağlantımız daha olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan Birleşik Devletler'deki gündemi ve gelişmeleri alacağız. Son bölümümüzde ise konuğumuz spor yorumcusu Lütfü Özel bizimle olacak. Spor dünyasında öne çıkan gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Günün özeti başlıyor.

0: Bugün ne oldu?
1: Günün önemli başlıklarından biriyle başlıyoruz. Teknofest Mavi Vatan'da milli gurur vurgusu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki kabiliyetlerinin sergilendiği Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşı karşıya. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ana yürütücülüğündeki Teknofest Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. Gölcük'te düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışından da ziyaretçiler gelirken vatandaşlar Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojileri yakından inceleme fırsatı buluyor. Etkinlik alanında sergilenen gemi, uçak ve helikopterler ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin sabrını sınavlandırıyor.

Anlamaktan vazgeçilmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden,

Bakan Uraloğlu, denizcilikte dünyanın en üst seviyelerindeyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'ye denizcilik alanında çeşitli işbirliği tekliflerinin geldiğini belirterek, denizcilikte gerçekten dünyanın en üst seviyelerine gelmiş durumdayız dedi. Balıkçılar denize açılmak için gün sayıyor. Bir diğer haberimiz, genel av yasağının sona ermesine sayılı günler kala Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yaklaşık 1500 gırgır ve troll teknesi yeni sezonda Vira Bismillah diyerek denize açılmak için hazırlıklarını tamamladı. Zorunlu deprem sigortasında önemli bir değişiklik yapılmış. Bununla ilişkin haberimiz, zorunlu deprem sigortasında önemli bir değişikliğe gidildi. Taşınmazın satılması halinde DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona ererken, kullanılmayan günlere ait primlerin sigorta sahibine iade edilmesi kararlaştırıldı. (20) ilde zehir tacirlerine operasyon, 41 tutuklama. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 60 zanlıdan 41'i tutuklandı. Yine İçişleri Bakanı Çiftçi'nin bir beyanatıyla devam ediyoruz. Türkiye mazlumlara sığınak olmaya devam edecek demiş Sayın Bakan. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari iki isim Marmaris'te yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Bir diğer haberimiz, İstanbul Havalimanı'nın küresel yükselişi dünya basınında. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın üst yöneticisi Selahattin Bilgen, CNBC ve Bloomberg televizyonlarına konuk olarak İstanbul Havalimanı'nın 20 yıldır zirvede bulunan Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını elde etmesini sağlayan unsurları anlatmış. Almanya'da doğalgaz depolarının doluluk oranı tartışma konusu olmuş. Almanya'da doğalgaz depolarının çok yavaş dolması, kış sezonu öncesinde yasal olarak zorunlu kılınan hedeflere ulaşılmasını zorlaştırırken, bu durum muhalefet ve sektör temsilcileri tarafından sert şekilde eleştirilmiş. İran Genelkurmay Başkanı'nın bir beyanıyla devam ediyoruz. Düşmanın yeni tehditlerine yıkıcı karşılık vereceğiz demiş. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, düşmanın yanlış hesaplamalarına ve yeni tehditlerine yıkıcı karşılık vereceklerini söyledi. Soykırım Netanyahu hakkında kırmızı bülten talebi günün son dakika gelişmelerindendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. Güney Kore'den Kuzey'e gereksiz eleştirilere son verilmesi ve Kore Yarımadası'nda barış çağrısı. Güney Kore, Kuzey Kore'ye gereksiz eleştirilere ve aşağılayıcı sözlere son verilmesi ve Kore Yarımadası'nda barış çağrısında bulundu. Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da 14 yaşındaki Filistinli çocuğu göğsünden vurdu, 5 kişiyi gözaltına aldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin Zebabde beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğüs ve sırt bölgesinden vurularak yaralandı. Güneşten elektrik üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Türkiye'de güneşten elektrik üretimi Temmuz'da bir önceki aya göre %10,2 artarak 5,4 terawatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Genç çiftlere 2 milyar 180 milyon liralık evlilik desteği, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı

0: sağlaması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 kişiye toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı. Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Güne yükselişte başlayan gram altın 7030 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.439 liradan, Cumhuriyet altını 45.652 liradan satılıyor. Bugün ne oldu köşemizden aktaracağımız son haber, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını katlanarak büyüyor ve beklenenden hızlı yayılıyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, kıdemli Ebola Koordinatörü Julian Harneis, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının katlanarak büyüdüğünü belirterek, bu salgın müdahale hızımızdan daha hızlı ve daha geniş bir alana yayılıyor dedi.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Efendim TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti programındasınız. Bir telefon bağlantımız var. Telefon hattımızda gazeteci Canan Sakarya bizlerle. Sayın Sakarya, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim teşekkür ediyoruz. Efendim İsrail geçtiğimiz günlerde Türkiye sınırına 70 kilometre mesafede bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef aldı. Ayrıca bugünün önemli gelişmelerinden biri de Adalet Bakanlığı'nın küresel Sumut filosuna yapılan saldırıyla ilgili olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla Afek Moskoviç hakkında kırmızı bülten talebiydi. Her iki konu hakkında değerlendirmenizi alabilir miyiz?
2: Evet, açıkçası seçim yaklaşıyor. Ekim ayında Netanyahu seçime girecek ve koltuğunu korumak için elinden gelen ne varsa yapıyor, yapmaya devam ediyor. Yaptı da zaten bugüne kadar. Biraz evvel sizin de bahsettiğiniz gibi Suriye'nin Türkiye sınırına 70 kilometre uzaklıktaki yeniden inşa aşamasındaki bir hava alanıydı. Burası hava üssüydü daha doğrusu. Buraya bir saldırıda bulundu. O günden bu yana Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim yeniden bir tırmanmaya geçti. Tabii Netanyahu yeni düşmanlar yaratarak seçmenini bir araya getirmek, o tabanı sıklaştırmak istiyor. Ama işte daha önce Hamas, Hizbullah, İran gibi tehditler ortaya koydu. Onlara dönük müdahaleleri, savaşlar oldu ve bunlar şimdi yeni tehditler üretmek istiyor, yaratmak istiyor. Buradan da işte Türkiye'ye dönük şeyleri var, tehditleri var, saldırıları var. Aslında orada bir Türk varlığı o havalanında yoktu, bunu söylüyor. Hem Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı, orada bir Türk gücünün, Türk varlığının bulunmadığı noktasında. Hem Suriye Dışişleri Bakanı da açıklamalarda bulundu, orada bir Türk varlığının olmadığı konusunda. Ama dediğim gibi bir tehdit unsuru yaratmak, iç kamuoyuna seçim öncesi mesaj vermek için böyle bir yola sapıyor. Şu anda 3 parti var seçime girecek olan. Aslında hiçbiri de Netanyahu'dan daha geride, Türkiye dostu değil yani. Hepsi aynı siyasete, aynı politikaya sarılmış durumdalar. Şu anda anketlerde de görünen Netanyahu ikinci parti olarak görünüyor. Tabii bu gerilim bizim içeride de tepkilere neden oldu. Zaten İsrail'in bir takım ihale, konut inşaatı için ihale açma planı vardı. Buna dönük olarak AK Parti sözcüsünden açıklama geldi. Bu işgalci ve yerleşimci konut projesi olarak değerlendirildi. Yine İsrail'in saldırılarına, yani Pavalan'a yaptığı saldırıya ilişkin olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi. O da aynı şekilde...

0: bölgede yaklaşan seçimlere dönük bir girişim olsun. Yapılan hukuka, barışa, hukuk bölgesel huzura yönelik kabul edilemez bir saldırıdır dedi. Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken uluslararası desteğini ve meşruiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir dedi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçin diye bir şey söyledi. Türkiye çatışma arayan bir ülke değil hakikaten. Ayrıca Türkiye bir çatışma yapacaksa da bunun çatışmaya girecekse de böyle şeylerle, tazdiklerle bir çatışmaya girecek bir ülke de değil. Aynı şekilde bu havalanına, hava üstüne yapılan saldırıda da İsrail'in beklentisinin tam aksine Amerika Birleşik Devletleri'nden de tepki geldi. Yani oradan da bir destek alamadı Netanyahu. Tabii bu cephedeki gelişmeler izleniyor. Gerek içeride gerek dışarıda izlenmeye devam ediyor. Bugün akşam üzeri biraz evvel sizin de bahsettiğiniz gibi Adalet Bakanı'ndan bir açıklama geldi. O İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında soykırım sütundan yürütülen kovuşturma kapsamında kırmızı bülten yayınlanmasını talep ettiklerini açıkladı. Bunun İçişleri Bakanlığı'na gittiğini, oradan da dışişlerine bilgi verildiği noktasında bir açıklamaydı. Burada 35 sanık var. Netanyahu, Afek, Moskoviç ve aralarında bulunduğu. Bu neydi bu mesele? 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen bir yakalama emri var soykırım suçundan. Burada insani yardım götürülüyordu. Sumut filosuna dönük, aktivistlere dönük bir saldırıydı. Bu cephede bu şekilde gelişmeler izleniyor.
1: Evet efendim. Efendim yine bu haftanın önemli gelişmelerinden biri de Türkiye'nin Mavi Vatan kapsamında Kuzey Ege ve Akdeniz'de ilan ettiği deniz milli parklarına ilişkindi. Mavi Vatan sınırlarında ilan edilen yeni deniz milli parkları Yunan basını ve muhalefetini ayağa kaldırdı. Türkiye'nin uluslararası hukuku ve çevre normlarını kullanarak attığı bu kritik adıma karşılık Atina'nın göstermiş olduğu bu aşırı reaksiyonu nasıl okumalıyız?
0: Evet, bu da diğer bir cephe. Hatta diyebiliriz ki şu anda Teknofest yapılıyor Gölcük'te.
1: Evet.
0: Bunu bile yakından takip ediyor Yunanistan. Yunan basınında bununla ilgili haberler de yer alıyor. Yani tümüyle gözlerine Türkiye'yi dikmiş durumda Yunanistan, odaklanmış durumda. Resmi gazetede bir Cumhurbaşkanı kararı yayınlanmıştı. Muğla, Antalya ve Kuzey Ege açıklarında bazı bölgeler deniz milli parkı ilan edilmesi konusuydu. Gerçekten de bu Yunanistan'da büyük bir yankı uyandırdı. Aslında bu Ankara'nın hamlesini Mavi Vatan stratejisinin yeni bir adımı olarak değerlendirdi Atina. Ve bundan sonraki atılabilecek adımları yakından takibe almış durumda. Ve bu konuda da Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nden de bir destek arayışı içerisinde bu konudaki bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık vermeye başladı Yunanistan. Yerel basınında çıkan haberler de bunu gösteriyor. Bu konuda işte önümüzdeki günlerde yine takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor. Bu daha önce de aslında Yunanistan da bu konuda bir adım atmıştı hatırladığım kadarıyla. Bunun karşılığında Türkiye'de böyle bir karar aldı. Süreç nasıl gelişecek, bir takibinde olacağız tabii.
1: Evet, geçmişte de sizin de belirttiğiniz gibi efendim bir Sevilla haritası yayınlamışlardı. İspanya'da evet. Sevilla Üniversitesi'nde bir profesöre çizdirmişlerdi haritayı. Tabii bizim Dışişleri Bakanlığımız, bizim devletimiz o haritayı yırtıp attı. Öyle de bir geçmişte de bir gelişme yaşanmıştı değil mi Sayın Sakarya?
0: Evet evet, öyle bir şey de yaşanmıştı. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler komşuyuz, beraberiz ama zaman zaman tansiyon yükselip iniyor. Geçenlerde aslında Miçotakis'in açıklaması vardı. Biz yerel basına da çok şey yapmadan, kulak asmadan biz sonuçta iki karşılıklı ülkeyiz. komşu ülkeyiz ve ilişkilerimizi bu şekilde yürütmek zorundayız gibi de bir açıklaması benim aklımda kaldı
1: Evet,
0: açıkçası.
1: öyle de bir açıklama vardı Miçotakis'in efendim, doğru söylüyorsunuz. Ben bir diğer konuya geçiyorum müsaadenizle.
0: Buyurun.
1: Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen toplumsal bütünleşme kanunu yürürlüğe girdi. Önümüzdeki pazartesi günü de Cevdet Yılmaz başkanlığındaki üst kurul ilk kez toplanıyor. Hem yasanın satır aralarını hem de pazartesi günü masada olacak ilk yol haritasını nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, bugün bu sene meclis uzunca bir mesai yaptı açıkçası. 10 Ağustos'a kadar çalıştı. Gündemindeki en önemli düzenleme de bu çerçeve yasa dediğimiz düzenlemeydi. Gerçekten de meclisten 467 gibi büyük bir uzlaşmayla, oy birliğiyle çıktı. Büyük bir uzlaşma sağlandı. Bu kritik aşama aşıldı ama yeni kritik süreçlere giriyoruz şimdi. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz Salı günü yasayı onayladı ve resmi gazetede yayınlandı. Yasanın onaylanmasının hemen ardından aynı gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, onun başkanlığında zaten bir kurul oluşturulacaktı, izleme kurulu. Bu kurulun pazartesi günü, bu pazartesi günü ayın 24'ünde toplanacağını duyurdu Cevdet Yılmaz. Hızlıca hareket ediliyor. Burada toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları, silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda bir alt komisyonların da kurulması gündeme gelecek. Böyle bir beklenti var. Cevdet Yılmaz'ın açıklamasında da var. Bu kurullar da ele alınacak. Ayrıca işte nelere ihtiyaç olacak, nasıl bir yol haritası izlenecek. Bütün bunlar dikkatle çalışılacak. Hatta Cevdet Yılmaz'ın açıklamasından anladığımıza göre bakanlıklar da şimdiden çalışmaya başlamış durumdalar. Biz tabii pazartesini takip ediyoruz ama önceki gün DEM Parti İmralı heyeti üyesi MAM Milletvekili Pervin Buldan bir açıklama yaptı. İstanbul'da bazı gazetecilerle bir araya gelmişti. Burada PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma ve siyasallaşma adıyla kurulması planlanan alt kurulda yer alacağını söyledi. Tabii bu bir statü hep konuşuluyordu. İşte bir statü verilecek mi, verilmeyecek mi, nasıl bir şey olacak diye. Bu gündeme geliyordu ama DEM cephesinde belki bu bir statü olarak yorumlanabilir, böyle değerlendirilebilir. Böyle bir açıklama geldi DEM heyetinden. Ama biz devlet tarafına baktığımızda bu konuda bir açıklama, bu açıklamanın üzerine farklı bir açıklama gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunu takip edeceğiz. Şu ana kadar da bir şey açıklama gelmedi. Bir alt komisyonda Öcalan'ın yer alması mümkün olacak mı? Nasıl olacak? Bütün bunları göreceğiz. Dediğim gibi süreç önemli. Yasa çıktı. Yasa çıktıktan sonra AK Parti'de çalışmalar devam ediyor. Devletin kurumlarında, MİT, Milli Savunma Bakanlığı, bütün bunlarda çalışmalar devam ediyor. AK Parti Cumhurbaşkanı'nın da talimatıyla hukuk işleri Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı bir bilgilendirme notu hazırladı. 8 sayfalık bir bilgi notu. Burada işte süreci sahada nasıl anlatılacak? Burada kırmızı çizgi ne AK Parti'nin? Bütün bunlar bilgi notu olarak o bilgi notuna yerleştirildi 8 madde sayfalık. Bu hem milletvekillerine hem AK Parti teşkilatına hem belediyelere, yerel yönetimlere hepsine gönderildi, MKYK üyelerine. Zaten AK Parti 1 Eylül'den itibaren de sahada süreci anlatmaya başlayacak, yasayı anlatmaya başlayacak. Burada hazırlanan kitapçıkta da bir ortak söylem vurgusu yapıldı. Burada özellikle sürecin nasıl başladığı, işte 26 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanı'nın Malazgirt Zaferi etkinliklerinde, sonrasında 30 Ağustos'taki gelişmeler, sonra Devlet Bahçeli'nin Meclis Genel Kurulu'nda 1 Ekim'de 2024'teki ilk adımı Bütün bunlar yer alıyor kitapçıkta.

0: milli uzlaşı vurgusu yapılıyor. Tabii burada hep işte bir af var mı yok mu hep bu tartışılıyordu. Bir af düzenlemesi olmadığı yine anlatılıyor. Bir devlet projesi olduğundan söz ediliyor. Bütün bunlar burada sahada anlatılacak milletvekilleri tarafından. Zaten çat kapı programları da var AK Parti'nin Eylül ayından itibaren. Bütün bunlar anlatılacak. Burada neler var? Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge birliğimizi güçlendirecek. Türkiye yüzyıla hedeflerimize ivme kazandıracak deniliyor. Bu hedef doğrultusunda yine bölgenin kalkınmasına dikkat çekiliyor. Meclisten 467 oy ile geçmesi önemli. Bundan bahsediliyor. Bu kanun müstakil ve geçicidir. Bir af düzenlemesi olmadığı, kişiye özel bir düzenleme olmadığı belirtiliyor. Erteleme süresi içinde terör nitelikli bir suç işlenmediği takdirde süre sonunda infaz edilmiş sayılmaktadır diyor.
1: Evet.
0: Bütün bunlar burada bahsediliyor.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Sağ olunuz.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Efendim şimdi de telefon hattımızda TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı var. Tuna Şanlı hoş geldiniz yayınımıza.
1: Washington'dan merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim hızlıca ABD-İran hattındaki son durum ve Birleşik Devletler'deki gündem ve gelişmelere ilişkin bize aktaracaklarınız neler?
1: Birleşik Devletler ve İran arasında sözde dostu şeklinde devam eden bir gerginlik var. Ve işin gerçeği Washington'da birçok kişi, ki bölge uzmanları da dahil buna, savaşa geri dönülmesini öngörmüyor. Hatta bundan işte 1,5-2 ay kadar önce yaşanan Amerikan ordusunun İran hedeflerini vurması gibi bir gerginliği de yakın vadede öngörmüyorlar. Söz diyalogu şeklinde devam edecek bu süreçte iki ülke birbirlerine ekonomik yıpratma taktiği uygulayacaklar. Ve özellikle bununla ilgili olarak hem Birleşik Devletler Başkanı Trump hem de Hazine Bakanı Bessent dün açıklamalar yaptılar. Ve İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş ölçekte ekonomik yıpratma politikaları uygulayacaklarını söylediler. Neyi kastediyorlar? Yalnız yaptırımlar değil. Zaten 10 yıllardır İran'a yönelik Amerikan yaptırımları ziyadesiyle var. Dolayısıyla getirecek et yaptırımların İran'ı daha fazla köşeye sıkıştırması bu anlamda çok akla yatkın değil. Ama diğer iki başlıkta özellikle İran'ın köşeye daha fazla sıkıştırılması söz konusu olacak. Birincisi halihazırda devam eden Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran limanlarına yönelik ablukası. İran petrol satamıyor. Dolayısıyla petrolden gelir elde edemiyor şu anda. Bunun daha uzun bir süre devam etmesi durumunda İran ekonomisinin daha da sıkışması, köşeye sıkışması söz konusu olacak Trump yönetiminin planına göre. Bir diğer ekonomik baskı aracı da İran'la iş yapan ülkelere yönelik yaptırım. Henüz buna ilişkin bir açıklama yapılmadı Birleşik Devletler yönetimi tarafından. Ama şunu hatırlatayım dinleyicilerimize. Bundan 4 ay kadar önce yine benzeri bir yaptırım paketini yürürlüğe koymuştu Trump. 2 gün sonra da geri adım atmıştı. Neydi bu? İran'la iş yapan, yani yalnız petrol alışverişinden bahsetmiyorum. Her türlü iş yapan ülkelere de yaptırım uygulayarak o ülkelerin İran'a Hürmüz Boğazı'nı açık tutması konusunda baskı uygulamasını sağlamak. Ama bundan geri adım atmıştı 4 ay önce. Bakalım bu kez yürürlüğe koyacak mı? Çevre ülkelerinde özellikle İran'a baskı yapmasını amaçlıyor. Ama bu noktada Çin'e de bir baskı uygulamayı planlıyordu Trump yönetimi. Çin dün yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kendisi tarafından tanınmadığını söyledi. Dolayısıyla bu girişim Çin nezdinde bir etki yaratmış gibi görünmüyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ekonomik olarak köşeye sıkıştırma politikası devam edecek. Diğer tarafta Kasım ayında çok kritik bir kongre ara seçimi var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Trump bu seçime ekonomiyi toparlamış, enflasyonu düşürmüş bir şekilde girmek istiyor. Bunun da yolu Hürmüz Boğazı'nın tam randımanlı bir şekilde açık kalması, petrol geçişinin sorunsuz devam etmesinden geçiyor. Oysa ki şu anda İran Hürmüz Boğazı'nı yönelik tehdidine devam ettiği için buradan petrol akışı tam randımanlı sağlanamıyor. Bu sebeple bu hafta yine küresel petrol fiyatında bir artış gözlemlendi. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinde bir artışa sebep olacak. Bu ne anlama geliyor? Enflasyonda eğer bu trend devam ederse Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonda yeniden bir artış gözlenebilir. Bu Trump için hiç arzulanmayan bir sonuç. Dolayısıyla Trump da Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü alarak özellikle İran'ın bu boğazı Amerikan ekonomisini sarsmak için bir araç olarak kullanmasının önüne geçmeye çalışacak. Yani özetle önümüzdeki haftalar ve bilhassa Kasım'a doğru iki ülke arasında söz düellosu devam edecek. Karşılıklı olarak ekonomik yıpratma politikaları devam edecek. Ve bu noktada özellikle Amerikan ordusunun USS George Washington uçak gemisi dün Abraham Lincoln uçak gemisinden görevi devraldı. Tam olarak bu bölgede Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tam olarak alma girişimleri de devam edecek gibi görünüyor.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz kıymetli katkılarınız için.
1: Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya tekrar teşekkür ediyoruz.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Efendim, programımızın bu bölümünde stüdyo konuğumuz spor yorumcusu Lütfü Özel bizlerle birlikte. Sayın Özel, hoş geldiniz.
2: Merhabalar,
1: efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Efendim, hızlıca Türk takımlarının dün oynadıkları playoff maçlarıyla başlayalım dilerseniz. Avrupa Ligi playoff mücadelesinde Beşiktaş sahasında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i 3-0'la geçerken Trabzonspor kendi sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Yine temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff maçında Olympic Lyon'la 1-1 berabere kalarak turu Fransa'daki mücadeleye bıraktı. Neler söylersiniz takımlarımızın Avrupa'daki performanslarıyla ilgili?
2: Şimdi sezon başı bir defa en büyük handikap, ama bu sadece bizim takımlar için değil, rakipler için de geçerli. Sezon başının getirdiği bir uyumsuzluk, uyum arama, teknik direktör, takım, yeni gelen oyuncular, bunlarla aradaki bağın güçlenmesi ve gözü kapalı oynama becerisini elde etme süreci var elbette ki. O süreç şu anda işliyor. Yoksa şunu söyleyebiliriz, böyle oyun mu olur, böyle maç mı yapılır falan diye. Gerçi maç oynadı takımlarımız, hani ilk maçlarına çıkmadılar. Beşiktaş dikkat çekiyor, onu önce bir belirtmeliyim.
1: İtalyano,
2: evet.
1: Eli değdi belli mi Sayın Hocam?
2: %100 değdiği, evet, düşünülüyor. Transfer takviyesi yaptılar, hala da yapma çalışması içindeler. Yaptıkları transferler böyle herkesi çok tatmin eden, mutlu eden transferler gibi görünmedi aslında, ama şimdi at bilenin, kılıç koşanın, İtalyano'nun ortaya koyduğu şey, sağ kenarındaki görüntüsü de çok motive edici. Oyuncuların da motive ediyor, çok belli. Hani oyuncular kenara bakarlar sıkıştıklarında, onu hareketli görmek. İşte şöyle bir sosyal medyada bilgi düştü. Maçın bitimine çok az kalmasına rağmen hala sanki ortalarda ya da baştaymış gibi bir çırpınış içerisinde görüntüsü vardı. Bu açılardan bakıldığında şimdi Beşiktaş bu turu geçer ve Avrupa Ligi'ne gruplardan başlar. Öyle anlaşılıyor. Yani çok çok anormal sürpriz olur. Evet, yani. Öyle, evet, söyleyeyim. Futbolda
1: İnşallah
2: her şey
1: olmasın.
2: Oluyor da olmasın ayrıca da. Evet. Ama bu kadroyla, o kadroyu karşı karşıya maçı izlediğiniz zaman, evet, getirdiğinizde böyle bir riskin çok güçlü olmadığını iddia edebilirsiniz. O kadarını da söyleyelim canım zaten.
1: Evet,
2: yani
1: evet.
2: Bu kadar masrafa, şuna buna diye bakıldığında Trabzonspor iyi oyuncular gibi görünen transferler yaptı. Ama bazı oyuncuların geçen sezon olduğu gibi zamana ihtiyacı olabilir. Hani olayı hep şunu söyledim ben, Salah üzerinden okumamak gerekir.
1: Evet.
2: Tamam, çok motive etti. Bütün kenti, Türkiye'yi, hatta Mısır'ı, hatta bölgeyi,
1: okay,
2: işte sadece futbol üzerinden
1: Yunanistan'da
2: değil.

0: da bile konuşuldu
1: Evet.
0: transfer.
1: Turizm dahil olmak üzere her şeyi hareketlendirdi. Doğru. Ancak oyuncunun Trabzon'a, Türkiye'ye, tamam Müslümanlıkla alakalı bir uyum sorunu fazla yaşamayacağını düşünüyoruz ama bu açıdan da bir avantaj şüphesiz. Zaten sloganları da hep böyle bu minval üzerinde diyeyim eski
0: Evet.
1: deyişle oluşturduğu Trabzon'daki insanlar, Trabzonspor'u tutanlar ağırlıklı olarak. Ama dünkü karşılaşmada hani bir şey görmedik. Bir ekstra dokunuş
0: Maalesef.
1: şeyi ortaya çıkmadı ama bu çok anormal değil. Bu da kabul edilebilir normal. Buradaki mesele gelen oyuncular, giden oyuncular artık arayacak hali yok Trabzonspor'un ama gelen oyuncularla Salah dahil olmak üzere Fatih Tekke arasındaki uyumun nasıl gideceğine ilişkin bir beklenti olacaktır mutlaka. Yoksa hani aldılar, daha da dokunuş yapabilirler mi? Bu ihtimal dahilinde öyle anlaşılıyor. Özür dilerim ama turu geçer mi noktasına bakıldığında valla Macar takımları Trabzon'a pek şey gelmez. Ben daha önce de Fehirvar takımıyla bir eşleşmişti. Orada da yenilerek elendi. Daha çok biraz geriden bahsediyorum. Şimdi bir Macar takımıyla tekrar eşleşti. Şöyle diyeyim. Yani eleyemeyeceği, geçemeyeceği bir takım değil. Oyuna ve rakamlara baktığımız zaman bu anlamda bir üstünlük olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: İzleyenler de mutlaka bu konuda bir kanaat getirmişlerdir. Bir fikirleri olmuştur. Ama deplasmanda oynayacaksınız. Macarlar da çok ateşli
0: Ateşli, evet.
1: tribünlerdir. Bilirim. Çok maça gittim orada ben.
0: Evet.
1: Dolayısıyla şanslar açık olsun. Bir de Fenerbahçe köklü bir kulüptür. Türkiye'de daha önce gidip gelmişliği de vardır. Fenerbahçe ile bir hatırlıyorum. Ancak buradaki kayıp şunu dedirtmemeli. Hem Trabzon'a hem de diğer kulüpler için. Bizim için önemli olan lig. Hayır, tamam ligdir de. Kabul ediyorum. Yani buna bir itirazımız yok da. Fakat bizim dışarılarda kendimize
0: Evet,
1: göstermemiz,
0: Avrupa'da bir
1: o
0: vitrin değil mi
1: ilke
0: efendim?
1: puanı meselesini
0: Evet.
1: yüksek tutmamız ki daha sonraki süreçlere yansısın diye düşünmemiz lazım.
0: Fenerbahçe'ye
1: Şimdi ona
0: geçmeden
1: geleceğiz, evet.
0: önce Danimarka Ligi'ni geçen sene domine eden bir futbolcu vardı, Aral Şimşir.
1: Evet.
0: Nasıl buldunuz efendim
1: Şimdi
0: performansını?
1: Aral'ın ben niye transfer olup geldiğini önce başlangıçta biraz şaşkınlıkla takip ettim. Şundan, oradaki yani kabul edelim bunu. Bizim futboldaki antrenör becerisi ve altyapıları konusunda sıkıntımız var. Yani kızmasınlar, darılmasınlar, üzülmesinler. Şimdi oralarda altyapıyı sağlam alıyor oyuncular. Bir de fizik kapasiteleri de çok yüksek. Soğuk iklim tabii. Gelişiyorlar, yetişiyorlar, büyüyorlar. Burayı seçme sebebi çeşitli işte vatan sevgisi, ülke özlemi vesaireyle tanımlanabilir. Ailesinin de talebiyle. Bunların hepsi olabilir. Ama şimdi onun burada hem Trabzon'a hem Türkiye'ye hem de şehre, kente, her şeye uyum için onun da bir zamanı var.
0: Zamana ihtiyaç
1: Fakat
0: var.
1: şeyi çok çok yetenekli bir oyuncu olduğu konusunda hiç tereddüt yok
0: Evet.
1: yani. Ki oradaki maçlarında da bazı maçlarında izledik tabii. Oldukça etkiliydi. Burada da olur. Zamanla olacaktır.
0: İnşallah.
1: Geçen
0: Evet.
1: sezon da Trabzonspor başlangıcı o iyi yapmadı. Fatih Tekke şunu demişti. Tabii ki zamana ihtiyacımız var. Şimdi aynı hikaye tekrar karşımıza bir maçta okuyamayız yalnız bunu.
0: Evet.
1: Fakat biraz öyle görünüyor gibi. Biraz zamana ihtiyaçları var.
0: Evet. Efendim son olarak Avrupa'nın en büyük vitrini Şampiyonlar Ligi ve
1: Evet.
0: temsilcimiz Fenerbahçe. Bir maç uzaktadır inşallah Şampiyonlar Ligi'ne. Neler
1: Şimdi tabii
0: düşünüyorsunuz?
1: Avrupa'daki takımlarımızın hepsinin başarılı olmasını izleriz. Başakşehir de elenmeseydi keşke ama
0: Keşke.
1: lüzumsuz bir şeyle gitti. Öyle diyelim. O da çok erken, sezonun çok erken olmasıyla tabii ki çok alakalı bir durum. Kabul edelim bunu. İtirazım yok. Ama takım sayımız dörde düşmüş oldu yani. O da ayrı bir gerçek oldu. Şimdi Galatasaray'ın kurası yakın zamanda çekilecek. O direkt gruplardan başlayacak. Fenerbahçe burada elenirse hiç temenni etmediğimiz bir şey. O Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan
0: Evet.
1: başlayacak. Ama şöyle diyelim. Yani Lyon'la oynadığı maça baktığımız zaman öyle çok böyle yenemeyeceğimiz, eleyemeyeceğimiz bir takım görüntüsü vermedi. Ama Lyon kabul edelim güçlü bir takım. Avrupa takımı, Fransız takımı. Onların yaptıkları maçlar, mücadeleler biraz daha o Avrupa altyapısını almış oyuncuların özellikle başka ülkelerden de gelenleri var tabii de. Farklı olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin kadrosu Lyon'a kafa tutacak bir kadro mu? Fenerbahçe'nin kadrosu Şampiyonlar Ligi kadrosu. Şimdi transferi kapattık şeklinde bir şeyleri vardı. Böyle sızan bilgiler

0: haberler oldu. Ama kapanmış mıdır? Forvet konusu kapandı yani. Bu
1: Lukaku'yla beraber.
0: Lukaku ile, evet, Şerif gitti. O niye geldi, niye gitti kimse anlayamadı. Ama iyi paraya gitti yani. O anlamda bir sıkıntı yaşamayacak, yaşamadı daha doğrusu. Bazı oyuncuların da eksilmesi sağlandı. Musamba gibi, Livakovic ki Barcelona'ya gidiyor büyük bir ihtimalle. Başka oyuncular da gidebilir. Kadronun o 10 artı 4'e uygun bir hale gelmesi lazım elbette ki. Şimdi İsmail Kartal'ın 2 maçtır hem Gençlerbirliği maçı hem bu maçtaki saha organizasyonuna yaptığı etki, katkı çok eleştirildi. Oyuncu tercihleri çok eleştirildi. Bir de Asensio ile sanki çok böyle radikal bir mesele varmış boyutunda bir hikaye de kamuoyunun önünde şu anda. Bu Fenerbahçe'yi çok şey yapmaz, mutlu etmez. Dolayısıyla bunları aşması gerekir. Eğer Lyon'u eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarırsa tabii bu aynı zamanda bir ekonomidir de sonuç itibariyle. Geniş kadrosu var, iyi kadrosu var. Kaldı ki Lyon maçında sonradan oyuna girmesine rağmen Nene'nin ortaya koyduğu performans yeni transfer gibi yani çok
1: Çok
0: şey.
1: istekliydi, değil mi?
0: Evet, şimdi bir sağ bek Semedo gider. Onun yerine bir sağ bek aranıyor gibi bir şey de var, görüntü de var. Ama bunları biz sadece bazı medya mensuplarının ortaya attıkları kesin bilgiymiş gibi sundukları notlardan okumamamız gerekiyor tabii ki. Çünkü biz de maçları seyrediyoruz. O gerçeklikte bakıldığı zaman evet Osterwold'e sakatlanması aslında çok iyi olurdu. İyi bir alternatif ya da birinci oyuncu anlamında etkili olacaktı mutlaka. Ama bazı oyuncuların gidebileceği, bazı oyuncuların gitmesi gerektiği, özellikle yerli rotasyonunda sıkıntıların olduğu İrfan Can, Çağlar gibi onlar büyük bir ihtimalle takımda artık olmayacaklar. Cengiz'in de bunların içinde olduğunu söyleyebilirim. Cengiz Ünder'in bazı değişiklikler olabilir. Fakat burada önemli olan şu. Teknik direktörle takım arasındaki sürecin sağlıklı gitmesi gerekiyor. Sağlıklı gitmesi için de İsmail Kartal'la özellikle tribünlerin de arasında bir uyumun da olması bekleniyor. Çünkü çok etkileniyorlar onlar. Fakat şu anda şöyle diyeyim, ortaya karışık. Durum böyle.
1: Efendim bu sene transfer sezonu takımlarımız için bayağı hareketli
0: Çok
1: geçti.
0: paralı geçiyor, evet.
1: Galatasaray yönetimi transferde sessiz kaldığı için bayağı eleştirildi ve Dries Mertens'ten sonra yeri bir türlü doldurulamayan 10 numara pozisyonuna Rus oyuncu Batrakov transfer edildi. Hatta Paris Saint-Germain'in Luis Campos aracılığıyla oyuncuyu izlettiği de yakın zamanda haber olmuştu. Ama Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik ekonomik ve hukuki yaptırımları nedeniyle bu transfer olmadığı söylendi. Neler söylersiniz bu transferle ilgili?
0: Şimdi yeni Mertens'ini buldu şeklinde bir bakış açısı var. Fakat benim genel anlamdaki ifadem şu. Bütün oyuncular aslında çok değerli. Salah değersiz mi? Ama dün baktığımız zaman bu kim bu diye muamele etti. Hatta Trabzon'da gerçekten doğru bir transfer mi bu? Gerçekten almalı mıydık? Tartışması da ortaya çıktığına ilişkin haberler var. Spekülatif olabilir, olmayabilir. Onu bilmiyorum ama kamuoyunun önüne düşmüş bir şey bu. Bu oyuncunun da gerçekten Mertens'in yerini dolduracak kapasitesi var mı? Okudum bugün bazı gazetelerde onunla ilgili bilgileri. Hani şahane bir oyuncu transfer etmiş gibi bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyor. Belki medya üzerinden gazeteci arkadaşlarımız, yazan arkadaşlarımız. Fakat onu da sahada mutlaka görmemiz lazım. Yalnız şimdi Demirovic bir Leao bunlardan transferiyle ilgili çeşitli haberler düşmeye başladı. Transfer yapamamasının sebebi şimdi daha vaktimiz var iken o vakit çok azaldı zaten vakit kalmadı. Çoktan gelmeleri lazımdı ve takımda bir uyum noktasında ilerlemeleri gerekirdi. Eğer bunlarla ilgili bir ekonomik sıkıntıdan kaynaklanan bir durum söz konusuysa ama alıyorlar yani şimdi bu nasıl oluyor değil mi? O zaman şöyle mi demeliyiz? Yani ekonomik sıkıntıları yokmuş canım oyuncu beğenmemişler. Bunu transferler tamamlandıktan sonra ancak diyebiliriz. Eğer tamamlanabilirse Eylül'ün 4'ünde ya da 8'inde bitiyor transfer dönemi. O zamana kadar eğer alacaklarsa mutlaka alırlar. Ancak bir ekonomiyle ilgili bu kadar çok fazla konuşulmasının altının çok fazla boş olmadığını iddia edenler de olabilir. Ben de böyle düşünüyorum. Yani o kadar rahat olmadıklarını düşünüyorum. Bir şu Osimhen meselesi var. Osimhen meselesiyle ilgili şu en çok dikkatimi çeken nokta oldu. Eğer doğruysa yani gazetelerin ya da medyanın verdiği haberleri böyle yorumlamak

0: benim için çok utanç verici bir şey de, eğer doğruysa kelimelerini kullanarak, Osimhen'e 150 milyon euroluk bir teklif geldiğini, bunu Suudi Arabistan Ligi'nden, bunu Başkan Dursun Özbek'in reddettiği şeklinde bir şeyi çıktı. Şimdi bu doğru
1: Bir de
0: mu
1: Arsenal
0: bilmiyorum.
1: konuşuldu değil mi efendim son dönemde?
0: Arsenal.
1: Evet.
0: Onların da, yani başka kulüplerin de talip olduğu, ama rakamlar bu kadar uçuk olabilecek boyutta mı bilmiyoruz. Bir. İki. Eğer bu fiyatı gerçekten bulmuşsa, bu fiyatı bulmuş bir oyuncu elde tutulmaya devam eder mi? Bu da ayrı bir soru olarak olabilir. Üç, tabii Osimhen'in de ne düşündüğü ayrı bir konu. O da bir sorun. Ama sorun demeyeyim, durum. Ama Osimhen'in saha içerisindeki gösterdiği, o geçen sezon özellikle, o çok agresif olduğunu yorumlayıp duruyoruz. Bu agresiflik eğer bu sezonda devam edecekse, şöyle bir tabloyla karşı karşıya hem Galatasaray hem de diğer kulüpler. Bu değişen kurallarla birlikte ve Trabzon'un, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin yaptıkları transferlerle yakaladıkları güç seviyesinin ortaya koyduğu tablo o kadar rahat hareket ettirmez Osimhen'i. Dolayısıyla kart görür, kart görmesi Galatasaray'a zarar olur. Bunlardan kurtulmak ya da bunlarla uğraşmamak gibi bir plan, proje de üretebilirler. Gitsin, 150 milyon da az para değil diyebilirler, eğer doğruysa, ama dediğim gibi. Fakat böyle bir şey de mevcut. Fakat diyelim ki 150 ya da artı eksi herhangi bir rakam bu fiyatı bulmuşsa, 27 yaşında, önümüzdeki sezon bu fiyatı bulur mu onu bilemeyiz.
1: Evet.
0: Ayrıca Galatasaray'ı biz yönetmiyoruz. Sadece burada bir fikir belirtmiş
1: Evet.
0: oluyoruz.
1: Efendim futbol dünyasındaki bu güzel sohbetin ardından filenin sultanlarına geçelim
0: Gelmek lazım,
1: istiyorum
0: evet.
1: hızlıca. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon unvanını taşıyan A Milli Kadın Voleybol takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Gerek son şampiyon, gerek ev sahibi, gerekse bu yaz Milletler Ligi şampiyonu olarak bu turnuvanın en büyük favorisiyiz diyebilir miyiz?
0: Bu turnuvanın hala favorisi net. Bunda bir şey yok, tereddüt yok. Şöyle diyeyim. Milletler Ligi'ndeki ortaya koyduğumuz performans zaten çok dikkat çekiciydi ve takdire şayan bir performanstı. Başkanın konuşmalarını dinledim. Açıklamalar yaptı. Oyuncular da açıklamalar yaptı. Motivasyon çok üst seviyede. Bu anlaşılabilir bir şey. Bir de İstanbul'da maçlar. Onu
1: Evet.
0: da düşündüğümüz zaman seyirci desteğinin de çok etkili olduğunu oyuncular da söylüyor. Herkes, yönetim de söylüyor. Başkan da söylüyor. Altından kalkabilir miyiz? Ben kalkabileceğimizi düşünüyorum. Yani kadın voleybolu, hatta erkek voleybolundaki kımıldamayı da işin içine katarsak, voleybolda biz voleybol ülkesi değiliz diyeyim ben hala. Daha hala o eşiği aşamadım. Kadınlar hariç, erkekler de aşamadım daha.
1: U17'de de geçenlerde bir başarı vardı efendim.
0: Evet, hala devam
1: Dünya
0: ediyor. Şimdi Akdeniz
1: ikincisiniz.
0: oyunları var. Orada da ilk
1: Evet.
0: karşılaşmayı kazanmışlar. Orada da madalya alabilirler büyük bir ihtimalle. Çünkü orayı konuşuruz belki, zaman kalırsa diyeceğim, ama çok fazla da zaman kalmadı. Halledebiliriz. Şampiyon olabiliriz. Oyuncu kapasitemiz bir de alttan sürekli geliyor. Yani yeni
1: Evet.
0: oyuncular da
1: Evet.
0: geliyor. Onların da yarattığı bir hem olgunluk hem güç etkisini gösteriyor. Eda oynayacak. Ebrar yok yalnız. Onun sakat olduğunu açıklamıştı başkan, ama Mehmet Akif üstünde. Fakat sakatlık mı değil mi şeklinde bir spekülatif bir şey de var. Fakat Ebrar her zaman iş yapabilecek bir oyuncu. Uzun boylu, çok etkili olmuş bugüne kadar bir oyuncu. Dolayısıyla olacağını düşünüyoruz. Kimlerle oynayacağız? Slovenya ile oynayacağız. Macaristan'da oynayacağız. Almanya ile oynayacağız. Ve Polonya ile. En güçlü şey Polonya burada tabii. Ve Almanya'yı da tabii ki yabana atmıyoruz.
1: Evet efendim. Efendim çok güzel, çok teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Sağolunuz, var
0: Ben de
1: olunuz.
0: teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Efendim günün özeti programının bugün de sonuna geldik. Yeni haftada Pazartesi günü 18.05'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.00.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Türkiye, İsrail'in 8 ayrı suçtan yargılanan katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep etti. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının firari zanlıları Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. ABD ile İran arasındaki müzakereler tıkandı. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktor öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yılın sonunda yaklaşık 3000 genç araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı ile stratejik teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ve güçlü insan kaynağı hamlesiyle kamu ve özel sektörün yüksek nitelikli araştırmacı kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın detaylarını açıkladı. Özvar, savunma sanayinde kendi mühendislerimizle gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü şimdi yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve geleceğin diğer kritik alanlarına taşıyoruz dedi. Söz konusu program çerçevesinde ilk etapta 550 doktora öğrencisi merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesine yerleştirilecek. Doktora eğitimi alacak genç araştırmacılar araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. Programın ilk yılında bilişim teknolojileri, donanım ve bilgisayar sistemleri, siber güvenlik, yapay zeka ve akıllı sistemler olmak üzere 4 alanda eğitim verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa telefonda bağlandı. Erdoğan, kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek dedi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Balıkesir'deki kadın buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. İnşallah yeniden bu emaneti sahiplenmesi lazım dedi. Erdoğan kısa süre önce hayatını kaybeden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönüllü de rahmetle andı. Gazze'ye insani yardım götüren

küresel Sunut filosuna işgalci İsrail'in düzenlediği saldırıya ilişkin Türkiye'deki yargı sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. İsrail'in 8 ayrı suçtan yargılanan katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumut filosuna uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleye ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyadaki son durumu paylaştı. Aralarında Netanyahu ile saldırıyı yöneten Afek Moskoviç'in de bulunduğu 35 kişi hakkında kovuşturma yürütüldüğü vurgulandı ve yeni adımı açıkladı. Bakan Gürlek, Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz'da verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş. İlgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir denildi. Adalet Bakanı Gürlek, insanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacaklarını söyledi. Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'ye saldırısına ve Türkiye'ye yönelik söylemlerine sert tepki gösterdi. İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada eli kanlı İsrail yönetimine çağrıda bulundu. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı ve doğrudan müdahale anlamında gelebilecek teşebbüslerden vazgeçmeliler dedi. Bahçeli, Türkiye'nin kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke olmadığını vurguladı. Bölge devletlerinin neredeyse tamamının İsrail'i hayati bir ulusal güvenlik sorunu olarak gördüğüne dikkat çekti. İsrail'in kendini güvende hissetmesinin mümkün olmayacağı unutulmamalıdır hatırlatmasında bulundu. Bahçeli mesajının son kısmında Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç yoktur dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı ve Başbakan Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi. İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz dedi. Bu üslup kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır vurgusunu yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti egemenliğini ve uluslararası hukuka dayalı duruşunu asla taviz vermeksizin sürdürecektir dedi. Türkiye ve beraberindeki 10 ülkenin Dışişleri Bakanlıkları İsrail'in Suriye saldırısını ortak bir açıklamayla kınadı. Açıklamaya göre Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları imza attı. Açıklamada bu tür eylemlerin yıllardır süregelen çatışmanın yarattığı insani sonuçların giderilmesi yönündeki mevcut çabaları aşındırma riski taşıdığı vurgulandı. Bildiriyle uluslararası topluma mesaj verildi. İsrail saldırganlığı karşısında kararlı ve ilkeli bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtildi. İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve gerilimin daha da tırmanmasının önlenerek bölgesel barış ve istikrarın korunması için çağrı yapıldı. Ortak bildiride Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Buna zarar vermeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği belirtildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının firari zanlıları Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Operasyon kapsamında ilk olarak firarilere yardım ettiği belirlenen Salih Kaya, Marmaris'te gözaltına alındı. Salih Kaya hakkında suçluyu kayırma suçundan işlem yapıldı ve mahkemece tutuklandı. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda bölgedeki otel, pansiyon, araç ve teknelerde arama yapıldı. Firarilerin saklandıkları yer tespit edildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'in Bozburun mahallesinde yakalandı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir ayrıntı ise dikkat çekiciydi. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti Ordu Milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu tespit edildi. Araçta çakar kullanıldığı ve 58 bin avro bulunduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında yolsuzluk ve kara para aklaması

0: Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın Kaş ilçesi Sarıbelen mahallesinde makilik alanda başladı. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleriyle yangına müdahale ediliyor. Yangının etkili olduğu bölgede ikametler ve ormanlık alanda bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, akran zorbalığı karşısında ebeveynlere yol gösterici nitelikte bir uygulamanın hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından video mesaj paylaştı. Anne ve babalar akran zorbalığı karşısında çocuklarına nasıl destek olacaklarını, yol göstereceklerini bazen bilemeyebilir diyen Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklar güvende uygulamasının ebeveynlere rehberlik edeceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama üzerinden uygunsuz içeriklerin bakanlığa bildirilebileceğine dikkat çekti. Bakan Göktaş ayrıca uygulama sayesinde uzmanlardan yardım alınabileceğini ve acil durumlarda doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişime geçilebileceğini belirtti. Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul'da yeni nesil araç muayene istasyonu tanıtım töreninde konuştu. Yapay zeka destekli istasyonlarda en ileri teknolojilerinin kullanılacağını söyledi.
1: 15 Ağustos 2027'ye kadar bu örnek istasyonda yeni teknolojiler, yazılımlar ve ekipmanlar gerçek araçlar üzerinde denenecek ve burada elde edilecek deneyimlerin sonuçları ülkemizin dört bir yanında 81 ilimizde hizmet verecek araç muayene merkezlerine aktarılacak. Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden robotik sistemlere kadar günümüzün en ileri teknolojilerinden yararlanacağız. Bu anlamda aracın MR'ını, tomografisini çekeceğiz dersek yanlış bir ibarede bulunmamış oluruz.
0: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Etkinliği düzenleyen T3 Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, alandaki yerli savunma sanayi projelerini inceledi. Bayraktar, TRT Haber'in canlı yayınına konuk olarak festivali ve Mavi Vatan vizyonunu değerlendirdi. Festivalin yalnızca savunma sanayi ile sınırlı olmadığını anlatan Bayraktar, Teknofest'i kuşaklar arası bir vizyon projesi olarak tanımladı. Suriye'den Pakistan'a üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Esad Hasan Şeybani 19 yıl sonra ülkeyi ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu. Şeybani, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımı değerlendirdiklerini belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini yineledi. ABD ile İran arasındaki müzakereler tıkandı. Washington, Tahran yönetimine yönelik ekonomik baskıyı artırma kararı aldı. İran'la bağlantılı 21 kişi ve 16 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu. ABD bu adımı atarken İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan savaş bir noktada sona ermeli, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi açıklaması geldi. Buna karşılık olası saldırılar karşısında geri adım atmayacaklarını vurguladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır, Kalib Afsa, ABD'nin yaptırımlarını aşmak için yeni planlar yapılması gerektiğini söyledi. Ekonomik gücün askeri güç kadar önemli olduğunu vurguladı. Ulusal para birimleriyle ticaret yapılabileceğini, Amerikan dolarına karşı adım atılabileceğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı da yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna ile savaşta yeni barış önerilerini dinlemeye açık olduklarını söyledi. Önerilerin sahada gerçeklikleri yansıtması gerektiğinin altını çizdi. ABD'nin yaklaşımını yapıcı bulduklarını söyleyen Ryabkov, Washington'un Ukrayna ve Avrupa üzerindeki etkisinin sürecin geleceğinde belirleyici olacağını vurguladı. Diplomasiye yönelik bu açıklamayı yapan Rusya, masada elini güçlendirebilmek için sahada saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın Sumi kenti ve Reni limanında silah ve askeri teçhizat depoları vuruldu. Ayrıca Rus güçleri Ukrayna'nın doğusundaki bir köyün kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna yetkililerinden yeni bir iddia geldi. Buna göre 8500 Kuzey Kore askeri

0: yanı sıra İHA operatörlerinin olduğu bir Rusya'ya gönderildi. Ukrayna'nın Rusya'nın içlerine yönelik İHA'larla saldırıları sürüyor. Perm kentindeki rafineri Krasnodar'daki İHA depolama ve fırlatma noktasıyla Volgograd'daki Marinovka askeri hava alanının hedef alındığı duyuruldu. Açıklamayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yaptı. Zelenski müttefiklerinden daha fazla Patriot füzesi talep etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Türkiye, İsrail'in 8 ayrı suçtan yargılanan katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep etti. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının firari zanlıları Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. ABD ile İran arasındaki müzakere tıkandı. Spor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşılaşıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın perdesi bugün Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük Bursa Spor mücadelesiyle açılıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başladı. Son şampiyon filenin sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşıyor. Saat 19'da başlayan maç TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Yarışın 12. etabı olan Hollanda Grand Prix'si pazar günü saat 16'da koşulacak. Kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Kütahya'nın batısı, Antalya'nın batısının iç kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı yurdun doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artıyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Edirne 18, İstanbul, Çanakkale ve Trabzon 22, İzmir 23, Muğla, Tekirdağ, Bursa ve Samsun 20, Denizli ve Gaziantep 25, Antalya ve Mardin 26, Hatay 24, Şanlıurfa 27, Diyarbakır 21, Van 15, Erzurum 12 ve Kars 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Çankırı-Ankara yolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Vezirköprü Havza yolunun 25 ile 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

hatırlanmak ister gibi. Yok, herhalde benzetme senin ayyansına bakarak. İyi günler deyip kibarca yürüdüm. Yüzündeki kızgınlık ifadesini son anda gördüm. Beni suçlar gibiydi. İlgisizliğim onu çok kızdırmıştı galiba. Peki ya ben neden korkmuş, niye çark etmiştim? Sadakat mi, yoksa korkmuş?

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Türkiye soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel Sumut filosuna yönelik saldırıyla ilgili davada yargılandı.

yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir dedi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail yönetiminin Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistanlı mevkidaşı Mareşal Asım Münir ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi İlmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. Türkiye sağlık alanında attığı adımlara günde 3 milyondan fazla kişiye hizmet veren bir altyapı kavuşturdu. İzmir'de konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 36 bin yatak kapasitesine sahip 141 tesisin yapımının sürdüğünü söyledi. Kentte inşaat edilecek 7 şehir hastanesinin müjdesini verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, akran zorbalığı karşısında ebeveynlere yol gösterici nitelikte bir uygulamanın hayata geçirildiğini açıkladı. Göktaş, çocuklar güvende uygulaması üzerinden uygunsuz içeriklerin bakanlığa bildirilebileceğine dikkat çekti. Bakan Göktaş ayrıca uygulama sayesinde uzmanlardan yardım alınabileceğini ve acil durumlarda doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişime geçirebileceğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yapay zeka destekli yeni araç muayene istasyonlarında en ileri teknolojinin kullanılacağını söyledi. Uraloğlu, İstanbul'da yeni nesil araç muayene istasyonu tanıtım töreninde konuştu. Bir anlamda aracın tomografisini çekeceğiz dedi. Rekabet Kurulu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Teva İlaç Sanayi'nde soruşturma açtı. Şirketin rekabet ihlali yapıp yapmadığı kurul tarafından tespit edilecek. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin güç ve itibar sahibi olduğu bir dönemde savaşın bitirilmesinin daha doğru olacağını açıkladı. Washington yönetimi ise ekonomik baskıyı artırmakta kararlı. İran'la bağlantılı 21 kişi ve 16 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu. Spor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam açılıyor. Karşılaşmada Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maç yarım saat sonra başlıyor. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programını dinliyorsunuz.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Erzurum Futbol Kulübü Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Çay makinesi deyince vatan.
6: Reklamlar.
7: TRT Radyo 1.
6: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: İyi akşamlar değerli futbol severler. Trendyoğlu Süper Lig'de ikinci haftanın açılış karşılaşması. Bir tarafta Erzurumspor FK, diğer tarafta Galatasaray ve artık karşılaşmanın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Değerli futbol severler, geçtiğimiz günlerde elin bir trafik kazası sonucu genç yaşta vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu sevgili kardeşimiz Ebu Bekir Uçar'ın anısına bu hafta sonu oynanacak olan tüm maçlarda olduğu gibi Erzurumspor Galatasaray karşılaşması öncesinde de İstiklal Marşımız öncesinde bir dakikalık bir saygı duruşunda bulunuldu. Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı bu başarılı arkadaşımız. Allah'tan rahmet diliyoruz sevenlerine, Türkiye Futbol Federasyonu camiasına ve de futbol camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve artık karşılaşmanın başlaması için sadece sayılı saniyeler kaldı. Erzurum'da Kazım Karabekir stadında tribünler uzun bir aradan sonra tekrar tamamıyla dolu ve ilk 45 dakikanın ilk düdüğü çalıyor ve de mücadele başlıyor. Zemin gerçekten çok ama çok başarılı. Özellikle geçen yıl yapılan iyileştirme çabalarından sonra olumlu sonuçlar veren zemin şu an itibariyle hibrit bir zemin ve de Türkiye'deki belki de en iyi 4-5 zemin arasına girebilecek bir zemin. Kazım Karabekir stadının zemini Erzurum'da 18-19 derece civarında bir sıcaklık var. Nem oranı kabul edilebilir bir nem oranı. Rüzgar yok, yağış yok ve Erzurumspor'a bir kez daha Trendyol 1. Lig'e, Süper Lig'e gelmesi itibariyle hoş geldin diyelim ve iki takımın kadrolarını sizlere aktarmak istiyorum. Önce konuk takımdan başlayalım. Galatasaray'da kalede Uğurcan var, savunmada Şallay, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs, önlerinde Lemina, Torreira, kanatlarda Yunus Akgün, Barış Alper, ileride Osimhen ve hemen arkasında Sara görev yapıyor. Sizler de fark ettiniz. Sané bugün yedek kulübesinde sahaya çıkartıldı teknik direktör Okan Buruk tarafından. Öte yandan Erzurumspor'un kalesinde Orhan İç var, savunmada Orhan, Amar Gerçaliu, Yakup Kırtay, Muyakiç, önlerinde Brandon Baye ve Owusu, kanatlarda Kerk ve Mustafa Fettaoğlu, ileride Eren Tozu ve hemen arkasında Şileli futbolcu Rodriguez görev yapıyor. Geçen hafta ilk karşılaşmada Muyakiç yeni transfer sahada yer almıştı. Partizan'dan gelen isim, onunla birlikte bu hafta Ganalı Oxer'den gelen Owusu'yla birlikte bir başka isim, Antwerp'ten transfer olan Surinamlı futbolcu Kerk de görev yapıyor Erzurumspor takımında ve sağ kanattan gelişiyor şimdi Erzurumspor'un atağı. İçeriye doğru orta hazırlığı var, ceza alanı içinde topla Kerk hareketlenmek istedi, bir vuruş döndü savunmadan ve arkasından sana çevirdi, tekrar ceza alanı sağ köşesine doğru devam eden atak. Erzurumspor'un atağı devam ediyor. Topu Brandon Baye kontrol ettikten sonra orta yuvarlak yakınlarında ileriye doğru çıkan arkadaşı Yakup'u gördü. Yakup'tan sol kanata doğru gönderilen top, Muyakiç atağa destek veriyor. Tekrar geriye doğru gönderilen top, Yakup sol taç çizgisine 4-5 metre kadar uzaklıkta içeriye doğru, yuvarlağın içine doğru gönderilen top. Az önce bir pozisyon vardı, ceza alanı içindeki Erzurumsporlu futbolcuların yaptığı vuruşta bir elle oynama itirazı vardı. Oyun devam etti, Erzurumspor'un atağı sağ kanattan devam etti. İçeriye doğru gönderilen topla birlikte Sanchez ceza alanının dışına doğru çıktı, Torreira'ya kazandırdı. O kendi ceza aldığını sağ köşesinde Şalai, ondan ileriye doğru gönderilen topla birlikte Osimhen tek başına hareketlendi, taç çizgisi üzerinde hareketlendi ama topun çizgi üzerindeki paralelliğini sağlayamadı ve top oyun alanının dışına çıkınca da taç atışını kullanıyor Erzurumspor. 4. dakikanın içindeyiz. Orhan Ovacık'tı, yarı alanı sağ kanadından iyi bir pas çıkardı, orta alanda arada ikinci bölgede yapılan harekete, Barış Alper'in yaptığı harekete hakem faul diyor ve serbest vuruşun kullanılacağını işaret ediyor. Erzurumspor yarı alanının son metrelerinden bir serbest vuruş kullanacak. Dördüncü dakika itibariyle 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetiyor. Yardımcıları Bersan Duran ve Selim Şenöz. Dördüncü hakem Melih Aldemir. VAR odasında Bülent Birincioğlu ve Avar'da da Suat Güz görev yapıyor bu akşamki karşılaşmada. Sol kanada doğru gönderilen topla birlikte Antwerp'ten gelen Kerkin topu kontrol ettiğini gördük ama onun öncesinde kalkan bir offside bağrağı var ve Kerk için kalkan bu bayrağın ardından en direkt serbest vuruşu kullanma hazırlığı içinde Galatasaray takımı. Erzurumspor'un başında teknik direktör Serkan Özbalta geçen sezon Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e takımını çıkaran isim. Diğer tarafta 4 yıl üst üste şampiyon olan takımın teknik direktörü Okan Buruk özellikle bu akşam Sané'yi kenarda tutma nedenini maçın ilerleyen dakikalarında ileriye sürebileceği sağ kenarından çok daha efektif bir futbolcu olmasını istediği için şeklinde açıkladı ve ilerleyen dakikalarda Alman futbolcunun mutlaka sahada yer alacağını ifade eden bir değerlendirme yaptı maç öncesinde. Galatasaray rakip yarı alanda Abdülkerim'den sol kanata doğru gönderilen top taç çizgisi üzerinde hareketlenen Barış Alper sol çizgi yakınlarında Barış Alper içeriye doğru tam sokulacaktı. Orhan Ovacıtlı ile girdiği ikili mücadele sonrasında top oyun alanının dışına çıkıyor. Barış Alper'in bir köşe vuruşu itirazı var. Bu noktada hakem Çağdaş Altay hayır diyor. Son dokunuşun Barış Alper Yılmaz'dan geldiğini işaret ediyor ve kale vuruşuyla oyunun başlayacağını söylüyor. Oyun başladı. Tam sağ pres var Galatasaray'da. Yunus rakibinin üzerine doğru gelince savunmadan gelişi güzel ileriye doğru gönderilen top oyun alanının dışına çıktı ve bir taç atışı kazanıyor Galatasaray'a. 6. dakikayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor ve sağ kanattan taç atışını Şallay kullandıktan sonra orta yuvarlak yakınlarına

Doğru topu alan isim Lemina. Galatasaray rakip yarı alanda Torreira ile paslaştı. Lemina'dan sağ kanada doğru Sanchez, özellikle Çorum FK maçında ikinci goldeki hatası nedeniyle fazlasıyla eleştirilmişti Sanchez. Sol kanatta topla birlikte hareket eden futbolcu Jakob solda orta hazırlığı, orta geldi kafa vuruşu Orhan'dan, top ceza alanının dışına çıktı, ardından Kerk arkadaşlarına yardımcı oldu ve topla birlikte Eren Tosun'un pasıyla çıkmak isterken Galatasaray karşısında top kaybediyor Erzurumspor. Tekrar Şalay sağ kanatta ceza sağlanan ön tarafında Yunus'a. Yunus'tan sağ kanatta Şalay'ı bir orta geldi. Kale sahası uzak köşesine doğru gönderilen top bir hayli üzerinden geçiyor Osimhen'in ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Bu pozisyondan yararlanamıyor. Sağ kanattan Şalay'ın yaptığı orta, Osimhen'in de bu kadar yüksekten bir orta yapılır mı tarzında bir serzenişine neden oluyor. Ve ardından da şimdi Amar Gerçeliu, Kosovalı futbolcusu, Erzurumspor'un topu ileriye doğru gönderdikten sonra yarı alanının ortasında Erzurumsporlu futbolcular topu kontrol ettiler. Sop'la birlikte sol kanatta taç çizgisi yakınlarında hareketlenen isim Rodriguez oldu. Bıraktı Kerk'e doğru. Tekrar geriye doğru gönderilen top Brandon Baye ve Brandon Baye rakip yarı alanın ilk becerilerinde topu aldıktan sonra orta yuvarlağın içine doğru, top Erzurumspor'lu futbolcular tarafından oynanıyor. Şimdi topla birlikte hareketlenen yeni isimlerden Owusu, Ganalı futbolcu, ve o da topu aldıktan sonra geriye doğru dönüyor kalecisi Orbaniç'e. Orbaniç ceza yayının hemen önünde arkadaşlarına baktı. Bir arka libero gibi topu orta çizgi yakınlarına doğru gönderdi. Savunmada Şalay'ın müdahalesi sonrasında top oyun alanının dışına çıkıyor ve pozisyon taçla sonuçlanıyor. 8. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor Erzurum Kazım Karabekir stadında. Yakup Kırtay topu kendi ceza alanının hemen içindeki arkadaşına doğru gönderdi, Owusu'ya. Owusu'dan kalecisi yarı alanı sağ kanadından Orhan Ova çıktı. Rakip yarı alana doğru gönderilmek istenen top tekrar Erzurum Spor ceza alanına

Kenan tarafına doğru geldi, sekti, Barış Alper aldı. Uzun mesafeli geriye doğru göndermek isterken topun taç çizgisiyle olan paralelliği bozuldu ve sağ kanattan taç atışını bekletmeden kullandı Erzurumspor ve çizgiye paralel bir şekilde hareketlenen Eren Tozlu, ki sahanın hemen hemen en fazla yaş almış isimlerinden biri, 35-36 yaşında, geçen sezon 24 gol 7 asistlik bir katkıyla toplam 31 golde direkt katkısı olmuştu ve kuşkusuz Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasında çok ama çok büyük bir artısı vardı Eren Tozlu'nun. Ona yapılan hareket sonrasında sağ kanattan serbest vuruşu kullanma hazırlığı içinde Erzurumspor takımı ceza alanının ön tarafında savunma ve hücum çizgi halinde orta kale alanının önüne doğru geldi. Uğurcan için çok rahat bir top oluyor. Çıkıyor ve topu rahat bir şekilde kontrol ediyor Uğurcan Çakır. Hemen bekletmeden sağına doğru alan değiştirmişti Barış Alper Yılmaz ve Barış'a yarı alanı sağ kanadından çıkmak isterken yapılan hareketi biraz da sert olarak değerlendiriyor Çağdaş Altay ve bu noktada Kerk'i yanına doğru çağırıyor. Barış Alper sağ kanattan çıkarken kalçasına doğru Kerk'in yapmış olduğu müdahale sonrasında Barış Alper bir anda yerle olan temasını kaybetti ve yerde kaldı ve şimdi serbest vuruşu kullanma hazırlığı içinde Erzurumspor karşısında Galatasaray takımı. Serbest vuruş kullanıldı. Orta yuvarlağın içinde Lemina topu kontrol etti. Geriye doğru çıkardı. Ardından Sanchez orta çizgiyi geçti. Rakip yarı alana indi. Sağ kanatta topu Yunus kontrol etti. Yunus topla birlikte içeriye doğru kat etti. Yunus da topu hala tekrar kale alanın uzak köşesine doğru Osimhen indirdi. Barış Alper'den önce savunma araya girdi Obusu. Ardından kaptırılan top tekrar Osimhen. Osimhen vurdu döndü savunmadan. Dönen topun ardından rakip yarı alanın ortasında Galatasaraylı futbolcular topu kontrol edemediler. Geriye doğru gönderdi. Topa orta yuvarlak yakınlarına kadar gelen Uğurcan Çakır sahip oluyor ve Uğurcan Çakır'ın pası sonrasında Sanchez yarı alanı sağ kanadında topla birlikte orta çizgiye doğru geldi. Bastı topun üzerine çizgiyi geçen bir pas yaptı. Rakip yarı alanda Galatasaray orta yuvarlağın içinde Yunus, ondan orta çizgiye paralel bir pasla birlikte sol kanatta hareket halinde Abdülkerim, sol taç çizgisi yakınlarında Jakobs topu çizgi üzerinde kontrol etti. Ortasını yaptı, savunmadan serken top oyun alanının dışına doğru çıktı ve maçın hakemi bir köşe vuruşu kararı veriyor. Bu aynı zamanda karşılaşmanın ilk köşe vuruşu, Galatasaray'ın da ilk köşe vuruşu. 11. dakikayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. 0-0'lık eşitlik devam ederken Galatasaray sol kanattan bir köşe vuruşu kullanacak. İlk 45 dakika itibariyle sağının sol tarafındaki yara alanı Galatasaray'ın, sağ taraftaki yara alanı Erzurumspor'un koruduğunu söyleyelim. Orta geldi, kare sahasının içinde top boşta kaldı. Bir vuruş top filelerde Şalay 12. dakikada takımını 1-0 öne geçiriyor. Şalay'ın attığı golle Galatasaray Erzurum deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü sağlıyor ve kendilerine ayrılan bölümde oturan Galatasaray taraftarı şimdi golün mutluluğunu yaşıyor. Sol kanattan gelmişti orta, tek yumrukla ceza alanının dışına doğru topu göndermek istedi Orban İç. Tek yumruğu yaptığı anda kale alanı ön çizgisinin hemen dışında Şalay topu kontrol etti ve ok sol ayakta kontrolün ardından top yere inmeden sol ayağıyla tekrar vuruşunu yaptı ve top filelere gitti. Şimdi bu vuruş sonrasında hakem Çağdaş Altay başlama vuruşunun olduğu noktaya topu koydurttu. VAR odasında da kuşkusuz bir inceleme gerçekleşti. Çünkü o noktada Torreira'nın bir offside pozisyonu var mıydı, yok muydu, pasif pozisyonda mıydı, değil miydi tartışması da çok çabuk karara bağlanmış olacak ki hemen hemen fazla bekleme olmadan 12. dakikada Şalay'ın filelere gönderilen bu topu gol olarak değer kazanıyor. Galatasaray Erzurum deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakaladığı 12. dakika kadar kullandıkları ilk köşe vuruşundan sonra Şalay'ın golü sonrasında geldi gol ve şimdi Osimhen sol kanattan çok sert vurdu ceza alanının içinde. Bu arada pozisyonun offside olduğunu işaret ediyor Çağdaş Altay. Osimhen'e doğru gönderilen topta ceza alanı içinde Osimhen hemen hemen bir 2-3 metrelik mesafede offside'de kalmış, vuruşunu yaptı. Top kaleci Orban İç'ten döndü ama o pozisyonun hemen ardından
ardından da bayrağı

kalktı ve direkt serbest vuruşu kullandı Erzurum spor takımı. Erzurum yarı alanında ve birinci bölgenin neredeyse kale çizgisine yakın son metrelerinde top dolaştırdıktan sonra Orman için geriye doğru gönderdiği topu Orhan Ovacıklı kontrol etti. Orta yuvarlak içine doğru, sağ kanada doğru Eren Tozun topu çok iyi aktardı. Sağ kanattan geliyor Mustafa Fettaoğlu ile Erzurum spor takımı ceza alanının içine doğru sokulmak istiyor Mustafa. Ceza alanı yan çizgisiyle taç çizgisinin arasındaki dikdörtgenin arasında kaldı. Pasını verdi geriye doğru. Atak yönü sola doğru kaydı. Rodriguez topu alma çabasında sol kanatta boşluk var. O noktaya doğru gönderilen top ileriye doğru yine Muyakit çıktı. Bıraktı yanına kadar sokulan Rodriguez'e. Ondan topla birlikte hareket halinde rakip yan alanın tam ortasında Brandon Baye, o yanına kadar sokulan arkadaşıyla paslaştı. Tüm hatlarıyla rakip yarı alanda Erzurum spor takımı Amar Gerçaliyu bıraktı. Taç çizgisine doğru Orhan Ova çıktı. Ondan ceza alanı sağ köşesine doğru gönderilen topla birlikte Oğuz hareketlenmek istiyor. Gelen pres sonrasında tekrar geriye doğru dönmek zorunda kaldı Erzurum spor ve topla birlikte Orhan hareket halinde içeriye doğru kat etme çabasını Orhan kaldırdı topu. Kafa vuruşu için kale alanının ön tarafında Kerkin bir hayli üzerinden geçiyor top ve böylece bu pozisyon out'la sonuçlanıyor. Şu ana kadar o iki takımın arasında oynanan 4 maça baktığımız zaman Galatasaray'ın 4 maçın 3'ünde üstünlüğünü görüyoruz. 2018-19 sezonunda içeride 1-0 kazanandı Galatasaray, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Daha sonra 2020-21 sezonunda Galatasaray Erzurum Sporu deplasmanda 2-1, içeride 2-0 mağlup etmişti ve taç çizgisi yakınlarında Şalay topla birlikte hareket halinde rakip yarı alanda Galatasaray, Yunus döndü ekseni etrafında, bir de bilek hareketi 3

Erzurumsporlu bastırdı. Bıraktı Torreira'ya. Ondan geriye doğru yuvarlar. Rakip yarı alana bakan biriminden çıktı şimdi Abdülkerim. Yanına kadar sokulan Lemina ile paslaştı. Çabuk oynuyor. Seri top yapıyor. Seri pas yapıyor Galatasaray. Derin bir pasla birlikte topu alana Yunus bıraktı. Soluna doğru tekrar Abdülkerim. Üçüncü bölgeye doğru gönderilen top savunmada kalıyor. Topu Rodriguez alıyor. Rodriguez ileriye doğru çıkmak isterken Sara geliyor. Pozisyonu bozuyor ve ardından da top oyun alanının dışına çıkıyor. Bir taç kararı geliyor Erzurumspor lehine. Sevgili dinleyenler, 16. dakikayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz ve Galatasaray'ın deplasmanda 12. dakikada sol kanattan gelen köşe vuruşunda kaleci Orban için topa tek yumrukla müdahale ettiği ve fakat istediği kadar uzaklaştıramadığı pozisyonda kale alanının hemen önünde kalabalığın içinde topu sol ayağıyla kontrol edip yerle temas etmeden yaptığı, kalabalığın arasından yaptığı sert vuruşla topu firelere gönderdiği pozisyonla birlikte Galatasaray'ın 1-0 üstüne devam ederken zaman zaman da sertliğin, ama futbol gereği olan sertliğin ön plana çıktığı bir 15 dakikayı geride bırakıyoruz. Az önce de Eren Tosun'un yaptığı harekete hakem faul diyor ve taç çizgisinin hemen üzerinden serbest vuruş kullanacak. Kaptan Eren'in yaptığı bu hareketin ardından Galatasaray kullanıldı serbest vuruş. Sol kanatta Jakobsen taç çizgisi üzerine doğru Eren'in ayağından kaptırılan topla birlikte hareket halinde şimdi Erzurum spor takımı. İyi geldiler, 3-3 geldiler. Ceza alanının ön tarafında tam ön çizginin yarım metre kadar dışına yapılan hareket hakem faul diyor. Erzurum spor takımı çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kararı ve Erzurum sporlu futbolcuların yapılan hareketin en azından ceza alanının ön çizgisi olduğu yolunda bir itirazları var. Az önce Orhan Ova çıktı, Barış Alper Yılmaz'ın önünden topu almıştı. Atak gelişti, ceza sahasının ön tarafında yayın ön çizgiyle kesiştiği noktaya yakın bir noktada, hem de çok yakın bir noktada Orhan Ova çıktıya arkadan gelen Sara'nın yapmış olduğu hareketi hakem faul olarak değerlendiriyor. Yayın ceza alanının ön çizgisiyle kesiştiği nokta, sağ taraftan çaprazdan bir serbest vuruş kullanacak Erzurumspor takımı. Topun gerisinde şu an itibariyle Rodriguez'i görüyorum. Eren Tosun'un itirazları devam ediyor. Pozisyonun bir penaltı olmasıyla ilgili hakem Çağdaş Altay serbest vuruşun kullanılacağını bir kez daha işaret etti. Dakikalar 18'i gösteriyor. Topun gerisindeki isim Rodriguez, Şilili futbolcu. Torreira barajın arkasında yere yattı. Olası yerden gelebilecek bir topa müdahale etmek için ve şimdi Rodriguez barajı süzüyor. Barajın önünde 1,5 metre kadar önünde de 3 kişilik bir Erzurumspor barajı var. Ve Çağdaş Altay Yunus'un da 9-15'e doğru uzaklaşmasını istedi. Uğurcan dikkatli. Rodriguez geldi. Çok üzerinden barajın ve de kalenin çok ama çok üstünden topu out'a gönderiyor Şilili futbolcu. Kendisine göre yakın kale direğiyle üst direğin kesiştiği noktadan topu filelere göndermek istedi ama topun altına biraz fazla girdi. Merkez orta sahada oynayan Martin Rodriguez, Şilili futbolcusu, Erzurumspor'un geçen sezon 6 gol 5 asistlik bir katkısı vardı Erzurumspor'a ve şimdi sol kanattan gelişme eğilimi gösteren Galatasaray atağı topun dışarıya çıkmasıyla taç oluyor. Sağ kanattan Erzurumspor çabuk hiç çıkmak istedi, olmadı. Bir taç daha yatarak Abdülkerim'in yaptığı müdahale sonrasında ilk 20 dakikayı yavaş yavaş geride bırakmak üzereyiz. İki takım da orta sahaları çabuk geçiyor. Şimdi kaptırılan top sonrasında Osimhen cezalarına da. Osimhen kalecine karşı karşıya Yunus ve top filelerde 2-0. 20. dakika. Osimhen asist yapıyor. 20. dakikada Yunus topu filelere gönderiyor ve böylece fark 2'ye çıkıyor Erzurum'da Kazım Karabekir stadında. Bir anda kaptırılan top, az önce size ondan bahsediyor.

Asıyla Osimhen ceza alanına giriyor. Kale sahası sol köşesi yakınlarında. Kendisi vurabilir, yapmıyor. Geriye doğru çıkartıyor. Kale alanı ön çizgisinin 2-3 metre kadar dışında. Yunus Akgün'ü görüyor. Yunus'tan sol ayağının içiyle plase bir vuruşa top filelerde. Önce Sara kapıyor, ardından Yunus Akgün'e. Yunus Akgün'den sol kanada doğru, yani Yunus aslında golün asistinin asistini yapıyor. Osimhen'in koşu yoluna doğru bırakıyor. Osimhen kale sahası sol köşesine doğru geliyor. Kendisini vurabileceği de bir pozisyon olmasına rağmen çok daha net bir pozisyonu olan Yunus Akgün'ün önüne doğru adeta al da at Yunus diyor. O da alıyor ve atıyor. 12. dakikada Şallay'ı, 20. dakikada Yunus Akgün'ün attığı gollerle Galatasaray 20 dakikalık periyotta Erzurumspor FK karşısında 2-0'lık üstünlüğü sağladı. Ve sağ kanada doğru gönderilen top. Sağ kanatta Mustafa topu kontrol etti. Mustafa'dan geriye doğru gönderilen top. Orhan. Orhan rakip yarı alanının ilk metrelerinde orta yuvarlağın içine doğru çıkartıyor. Ovusu. Ovusu'dan geriye doğru gönderilen topla birlikte Yakup Kırtay. Ondan sol taç çizgisi yakınlarına doğru gönderilen topla birlikte Kerk hareket halinde. Kerk topu rakip ceza alanının önüne doğru çekti. Rakip yarı alanının ortasında topu tekrar alan isim Ovusu oldu. Ovusu'dan sola doğru taç çizgisi yakınlarından ceza alanının önüne doğru gönderilen top, karar offside. Şirinli futbolcu Rodriguez'in ceza alanının sol köşesi yakınlarındaki pozisyonu için hakem yardımcısının kalkan bayrağıyla birlikte offside'ı belirliyor. Endirekt serbest vuruştan sonra Uğurcan ceza yayının içinden savunmasının soluna doğru Abdülkerim'e bıraktı. Ondan orta çizgiye paralel bir top ve topla birlikte hareket halinde Sanchez. Yuvarlağın içine girdi Sanchez. Sanchez'den hemen yakınındaki Torreira. Torreira rakip yarı alanına indirdi topu. O noktada Şallay pozisyonu kaybetti. Ve ardından tekrar almak isterken rakibine yaptığı harekete hakem Altay faul diyor. Serbest vuruşu ikinci bölgeden Erzurumspor yarı alanından kullandı. Ve arkasından Gerçi Aliyu'dan sağ kanada doğru Mustafa Fettaoğlu. Mustafa topla birlikte hareket halinde içeriye doğru kat etti Mustafa. Ondan Eren Tozlu'ya doğru gönderilen top. Eren geriye doğru çıkardı. Orta yuvarlak yakınlarında tekrar Yakup topu kontrol etti. Erzurumspor rakip yarı alanda sola doğru. Taçinsin hemen içine doğru Kerk. Kerk topa yükseklik kazandırdı. Eren ceza alanının içinde. Eren vurmak isterken geldi Lemina pozisyonunu bozdu. Bu tür pozisyonları, bu tür tek vuruşları, son vuruşları çok iyi yapabilen birisi Meren Tozlu bir anda ceza alanının ön tarafında topu kontrol etti. İçeriye doğru deplase olmak isterken geldi Lemina pozisyonunu bozdu ve de son vuruşu yapmasını engelledi. İnşallah iyi. Hemen geriye doğru Uğurcan Çakır, Galatasaraylı futbolcular savunmada stoperler birbirleriyle pas yaparlarken hemen ceza alanının dışına doğru çıkıyor ve iki stoperin arasına giriyor. Şimdi Lemina'dan geriye doğru Sanchez'e, Sanchez orta çizgiye doğru geldi, yuvarlağın içinde Torreira ile paslaştı. Tekrar Sanchez tam orta çizgi üzerinde topu kontrol etti, yerden sağ kanada doğru gönderdi. Topla birlikte Şalay hareketlendiği anda Şalay'ın yerde kaldığı bir pozisyon var, hakem faul yok dedi, taç atışını verdi. Erzurumspor lehine Kerk hareket halinde. Kerk'ten sola doğru gönderilen top. Büyakiç'ten içeriye doğru orta. Kale sahasının ön tarafında çok ama çok kritik bir müdahale geliyor. Kaptan Abdülkerim'den kale sahasının ön tarafına doğru gelen topa kafasıyla müdahale etmemiş olsa kale alanının ön tarafında olası bir kafa vuruşu olacaktı. Mustafa Fettaoğlu tekrar taç atışından sonra topu kontrol etti. Rodriguez. Rodriguez kaleye sırtı dönük pozisyonda rakip yarı alanın ortasındaki arkadaşı Yakup'a gelen top. Yakup da sola doğru çıkarttı. Muyakiç. Muyakiç'in önüne doğru geldi. Yunus Akgün ondan sıyrılabilecek mi? Top hala Muyakiç'in ayaklarında, çıkarttı geriye doğru Yakup. Yakup'tan hemen yanına doğru sokulan arkadaşına doğru gönderilen top Brandon Baye. Daha sonra Baye'den geriye doğru uzun mesafeli bir pas. Yarı alanın ortasında pozisyonu takip eden kaleci Orbaniç. Orbaniç'ten tekrar Yakup'a. Erzurumspor yarı alanına doğru çekildi. Rodriguez topu aldı. Orta göndere doğru geldi. Bastı topun üzerine doğru. Yerden bıraktı Eren'e. Eren'den savunmasının sağ kanadına doğru Orhan Ova çıktı. Erzurumspor yarı alanında hala. Mustafa orta gönder üzerinde. Mustafa hareket halinde. Mustafa'dan tekrar geriye doğru. Yarı sahası
kalesinden henüz çıkmış değil Erzurumspor. Brandon Baye, ondan yuvarlağa teğet pozisyondaki arkadaşı Rodriguez, tekrar Baye, Baye'den sola doğru Yakup baktı, çapraza sağ kanada doğru Mustafa'ya doğru, Mustafa havadan gelen topu sağ ayağının içi

ile havada kontrol etmek isterken bu kontrolü yapamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Jakobs taç atışını kullandı. Bu arada sahada bir sakatlık var. Çalay'ın sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Maçın 12. dakikasında onun attığı golle Erzurumspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü sağlamıştı Galatasaray takımı. Ardından orta çizgi yakınlarında Sara'dan gelen topu Yunus İstasyon olmuş, bırakmış Osimhen'in koşu yoluna ve sonrasında kale sahası sol köşesinden Osimhen'in geriye doğru çıkarttığı topu kale alanının ön tarafında plase bir vuruşla tamamlamış ve takımının ikinci golünü kaydetmişti. Sonuç itibariyle 26. dakika Erzurumspor FK 0 Galatasaray 2 durumu devam ediyor. Lemina rakip yarı alanda geriye doğru dönüldü ve taç çizgisinde olduğu noktadan top dışarıya gitti. Biliyorsunuz Galatasaray'da Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'dan genç isim Batakov transfer edildi ve İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü de gerçekleştirildi. Öncesinde belki bu maçın kadrosuna girebilir şeklinde söylentiler vardı ama bu maçın kadrosunda yok Batakov. Öte yandan Galatasaray'da giden bir isim var. Bugünün sıcak gelişmesi Yelert Le Havre takımına kiralandı. Şu an itibariyle Galatasaray'ın iki transferi var sevgili dinleyenler. Biri Alexi Batagol, bir diğeri ise Leslie Ugachukwu. O da Burnley'den gelen isim ama şu önümüzdeki 10 günlük periyotta, yani transfer döneminin biteceği Eylül 4'e kadar Galatasaray'da bir 3-4 transfer, daha sıcak transferi daha olması bekleniyor. Özellikle Santifor pozisyonuna, merkez orta sahaya, ki Torreira ve Lemina'yla da ilgili gideceği yolunda bir takım söylentiler var. Artı sol stoper pozisyonunda bir hayli eksik olan pozisyonlardan birisi. Erzurumspor rakip yarı alanda dakika 27, Galatasaray'ın 2-0'lık üstüne devam ediyor. Rodriguez sol kanada doğru çıkarttı Kerk'e. Kerk topla birlikte cezalarının sol köşesinde girdi, içeriye sıyrıldı, rakibinden pasını vermek istedi, olmadı. Uzun mesafeli gönderilen top kaleci Orbanic'e kadar geldi. Orbanic topu tekrar yarı alanında kontrol ettikten sonra yine sola doğru taç çizgisi yakınlarında sol köşe göndere yakın Rodriguez topu kontrol etti. Önünde boşluk var. Rodriguez kaldırdı topu. Eren gözüyle indirdi. Tekrar Rodriguez, tekrar Eren, olmadı. İkinci hamlede Rodriguez'e kazandıramıyorlar. Penaltı noktasıyla ceza alanının ön çizgisi arasında dar alandaki paslaşmalardan sonra Galatasaray ani hata çıkıyor ve şimdi Sara topu ikinci bölge kaybedince 3-4 Galatasaraylı futbolcu ileride kaldı. Orhan Ovacıklı'nın sağ kanada doğru gönderdiği topla birlikte Mustafa tekrar Orhan Ovacıklı cezalarının yan çizgisi orta geldi. Kale alanının içinde yükseldi ve kontrol etti Uğurcan Çakır. Ceza alanı içinde yine Orhan Ovacıklı'nın, ki maçın başından bu yana savunmanın sağ kanadında görev yapan Orhan Ovacıklı'nın bindirmeleri bir hayli dikkat çekiyor. Sağ kanattan yaptığı ortalar bununla birlikte bir de ceza alanının ön tarafında çok tehlikeli bir noktada bir faul almıştı, hatırlayacaksınız bundan 5-6 dakika önce ve şu anda orta yuvarlağın içinde Torreira. Torreira'dan geriye doğru Abdülkerim ve Abdülkerim'in pasıyla birlikte Galatasaray çaprazına rakip yarı alanda Yunus önünden geçen topu taç çizgisinin üzerinde kontrol edemiyor. İlk hamleyi yapmış olsa topu kontrol edebilirdi ama yerde sekmesine izin verince top bir anda ivmelendi ve taca çıktı. Ve tekrar Galatasaray karşısında Erzurumspor sağ kanatta Orhan Ovacıklı'nın pası, sonunda Gerçeliu ve sonrasında Orban için paslarıyla birinci bölge paslaşmalarına devam ediyor. Israrla pas yaparak çıkmak istiyor Erzurumspor takımı ve ısrarla pres yapıyor Galatasaray. Kerk sol kanatta topu almak istiyor ama önce orta çizgi yakınlarında oluşturan rakip yaralan ilk meçeleri de Eren topla birlikte sola doğru sokuldu. Büyakiç'e doğru çıkartmak isterken top Sanchez'den dışarıya çıktı ve Erzurumspor rakip yaralanın ortasından sol kanattan bir taç atışı kullanma hazırlığı içinde. 29. dakikayı da geride bıraktık. 30'a doğru giriyoruz ve orta yuvarlağın içinde topu tekrar Bay'a aldı. Bıraktı orta çizgi yakınlarındaki arkadaşına Gerçeliu. Gerçeliu'nun gönderdiği noktada Osimhen pas trafiğinin arasına girdi ve sonrasında topu ayağından açtı ama seken topu Şalay'a aldı. Ondan sağ kanada doğru Yunus yetebilecek mi? Hayır, yetişemeyecek çünkü Yunus'un neredeyse bir 10 metre kadar uzağından sert bir şekilde geçen top oyun alanının dışına out olarak çıkıyor. Değerli dinleyenler, haftanın programına bir bakalım. Yarın saat 19'da Çaykur Rizespor, Samsunspor ve daha önce Çorum FK Kasımpaşa.

Fenerbahçe maçları var. 21.30'da Fenerbahçe Tümosan Konya Spor'u ağırlayacak. Daha sonra pazar gününün maçları Eyüp Spor Gaziantep Futbol Kulübü saat 19'da, 21.30'da Korendon Alanya Spor Beşiktaş ve de pazartesi günü 21.30'da Göztepe Gençler Birliği ve Kocaeli Spor Ahmet Sportif maçları var ve böylece hafta tamamlanmış olacak. Öte yandan Trabzonspor'da evinde İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Onu da hatırlatalım. Maçta ilk yarının 3'te 2'lik bölümü geride kaldı. Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Galatasaray kendi yarı alanında özellikle ilk 20-25 dakikalık yüksek temponun ardından sarı kırmızılı futbolcular biraz daha aktif dinlenmeyi ön plana çıkartan bir oyun tarzı içinde 17-18 derece civarında bir sıcaklık, ama oksijen açısından da tabii buraya alışık olmayan takımlar için farklı bir coğrafya. 1800-1900 metre yükseklikte, deniz seviyesinden yükseklikte, yani rakım 1800-1900 metre. Dolayısıyla bu tür rakımlarda çok daha önceden gelip belki de bu bölgede antrenman yaparak hazırlanılması gereken bir şehir Erzurum, ama maç temposu içinde bunu gerçekleştirmek kuşkusuz bu yoğunluk içinde mümkün değil. Ve şimdi top oyun alanının dışına çıkıyor ve pozisyon taçla sona eriyor. Bir taç atışı kullanılacak. Bizler de bu düşük temponun olduğu dakikalarda, gol dakikalarına bir kez daha gidelim. 12. dakikada maçın ilk köşe vuruşunu, ki şu ana kadar da zaten tek köşe vuruşu kullanıldı. 12. dakikada Şallay'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Orban için tek yumrukla topu ceza alanının dışına kadar uzaklaştırma isteği gerçekleşmemiş ve kale sahasının önüne doğru düşen topa iyi kontrolün ardından son vuruşu yapan Şallay kalabalığın içinden topu filelere göndermiş ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirmişti. Ardından dakikalar 20'yi gösterirken, bu arada Galatasaray'da yine orta sahada kazanılan bir topla birlikte bir geçiş oyunu, Sara'nın pasıyla yine sol kanatta Jakobs hareketlendi. Jakobs ceza alanının içine doğru dönen topu ceza alanının ön tarafında kontrol ediyor Ovusu ve arkasından çabuk çıkmak istiyor Erzurumspor. Sağ kanata doğru Mustafa topla birlikte hareketlendi, ceza alanının içine doğru baktı. Şimdi iki Erzurumsporlu ceza alanına geldi. Yerden bir vuruş, sert bir vuruş ama Uğurcan yatıyor ve topu kontrol ediyor. Bu geçiş oyunu sırasında Mustafa Fettaoğlu çabuk geldi, ceza alanının içini de süzdü ama arkadaşları hareketlenmekte biraz zorlandılar ve Galatasaray takımı 4-5 futbolcuyla bir anda ceza alanının içine doğru geldi ve sonrasında da sert ortaya, yerden gelen bu ortayı Uğurcan çok rahat bir şekilde kontrol etti. Evet, bir taç atışı kullanıldı ve o taç atışı sonrasında centilmenlik kuralları çerçevesinde topu Erzurumsporlu futbolcular tekrar Galatasaray'a iade ediyor. 12. dakikada Şallay'ın attığı bu golün arkasından 20. dakikada Erzurumspor sağ kanattan rakip yarı alandan bir taç atışı kullanmıştı. O atış sırasında orta çizgi yakınlarında Sara topa sahip oldu. Yunus'a aktardı. Yunus bekletmeden sol kanatta hareketlenen Osimhen'in koşu yoluna doğru gönderdi topu. Osimhen geçen haftanın Galatasaray'ı kurtaran ismi, yani galibiyet gelmedi belki ama beraberliğin mimarı Osimhen topla birlikte ceza alanının içine girdi. Kale alanının sol köşesine doğru yaklaştı. Kendisi birinci direk ya da ikinci direkten topu filelere gönderebilme yeteneğine de sahip olan kuşkusuz bir futbolcu. Bu arada Yunus ceza alanı içinde uzun ve de yukarıdan gelen topu kontrol edebilmiş olsaydı kaleci Orban içine karşı karşıya çok net bir pozisyonda kalacaktı. Ve işte o pozisyonda Osimhen çok daha müsait pozisyondaki arkadaşı Yunus'u gördü. Kale alanına tarafta Yunus'la gelen bu ikramı geri çevirmedi ve plase bir vuruşla topu filelere gönderdi. 35 dakika sonra geride kalacak. Galatasaray 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Rakip yarı alana doğru indi Galatasaray, tekrar geriye doğru döndü Galatasaray. Şallay ceza yayınının tarafına doğru çıkardı.

Uğurcan Çakır. Uğurcan'dan Abdülkerim. Abdülkerim baktı arkadaşlarına. Galatasaray şu son 4-5 dakikada tempoyu bir hayli düşürdü. Sanchez'den orta yuvarlağın içine doğru Lerina, ondan Şalay yerde kaldı, karar faul. Orta çizginin 2-3 metre kadar uzağında Şalay'a yapılan hareket sonrasında Çağdaş Altay faul düdüğünü çalıyor. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Galatasaray'ın kadrosunu bir kez daha hatırlatalım. Sane'nin yedek kulübesinde olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Uğurcan kalede, savunmada Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs. Önlerinde Lemina, Torreira, sağ kanat Yunus, solda Barış Alper, merkezde Sara ve en ileri uçta Osimhen görev yapıyor. Sağ kanada doğru gönderilen topu taç çizgisinin üzerinde Yunus kontrol etmek istedi. Bırakmadı o noktada Mujakic ve dönüyor geriye doğru Yakup'a. Ceza alanının içinde Yakup Kırtay topu kontrol ediyor. Erzurumspor'un kalesinde Orhan iş oynuyor. Savunmada Orhan, Gerçalıu, Yakup Kırtay ve Mujakic, önlerinde Brandon Baye, Avusu ve kanatlarda Kerk Mustafa Fettaoğlu, ileride Eren Tozlu, hemen arkasında Rodriguez 11 ile sahada yer alıyor Erzurumspor. Ve Erzurumspor'lara 3 yeni transfer geçen hafta Mujakic, Partizan'dan gelen Ahmet Spor karşısına forma giymişti. Bu hafta Mujakic ile birlikte Oxer'den gelen merkez orta sahadaki Avusu, Ganalı futbolcu ve de bir diğer isim Antwerp'ten gelen Surinamlı 30 yaşındaki Kerk de sağda yerini almış durumda. Kerk sağ, sol kanat forvet, Mustafa Fettaoğlu da sağ kanatta oynuyor. En ileri uçta Eren Tozu, hemen arkasında Rodriguez'i görüyoruz. 37. dakika, Erzurumspor 0 Galatasaray 2 ve şu anda bir kararı mı yoksa bir faul kararı mı diye bakıyorum. Barış Alper, Mustafa'nın hareketiyle pozisyonu bozuldu. Bir serbest vuruş kullanıldı. 37 dakika geride kalıyor. Sanchez rakip yarı alanda topa baktı. Arkadaşlarına baktı. En iyisi geriye döneyim dedi. Lemina'yı gördü. Ondan Abdülkerim şimdi rakip yarı alanda sol kanatta. Abdülkerim orta yuvarlağın tam çizgisinin üzerindeki arkadaşı Torreira. Yine orta çizgiye paralel bir pasla birlikte Sanchez, ondan Torreira. Torreira'dan tekrar geriye doğru dönüş. Yarı alanının son metrelerinde Lemina topu aldıktan sonra yerden ve bir üçgen kurdu Galatasaray. Kapalı tribünlerin önünde, protokolün önünde. O üçgende son isim Lemina oldu. Yarı alanının ortasında Erzurumspor'un üzerine doğru gelmesi bekliyor Galatasaray. Erzurumspor'da böyle bir düşünce yok. Hal böyle olunca çok ama çok tipik bir orta saha mücadelesi, ama Galatasaray'ın top dolaştırdığı bir orta saha mücadelesi. Sol kanada doğru sert gelen topu iki bacağın arasından geçmesine izin verdi. Daha doğrusu engelleyemedi Barış Alper ve atak gelişişine Mustafa tam cezalarına girecekken müdahaleyi yapıyor Jakobs ve topu kalecisine kazandırıyor. Bir anda Mustafa Fettaoğlu ceza alanı içinde Uğurcan'la karşı karşıya kalabilirdi. 38 dakika geride kaldı. Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Torreira topla geldi. Bıraktı sağına doğru Şalay'ı. Şalay'ı üzerine doğru gelmesi bekledi Rodriguez'in. Daha fazla gelmeyince bıraktı geriye doğru Sanchez. Tekrar Şalay'ı. Şalay'ı yarı alanında sağ kanatta yine bırakıyor Sanchez'e. Galatasaray tempoyu iyice düşürdü. Sanchez soluna doğru Abdülkerim. İki stoperin paslaşması. Abdülkerim orta çizgiye doğru geldi. Yerden bıraktı. Şimdi Barış Alper. Çizgi üzerinde Jakobs var. Aldı çizgi üzerinde Jakobs. İçeriye doğru bıraktı Yunus'a. Yunus topla birlikte hareketlendi. Yanında yerde kaldı. Karar faulü Galatasaray takımı. Rakip cezalarına maç başından bu yana ilk kez bu kadar yakın bir noktadan bir duran top organizasyonunun içine girecek. Yunus Akgün'ün yerde kalmasının ardından Ovusu'nun yaptığı hareketten sonra Yunus Akgün yerde kalıyor ve sol çaprazdan kullanılacak bu serbest vuruş Galatasaray takımıyla. Ve şimdi bu serbest vuruşu kullanma hazırlığı içinde Galatasaray takımı kısa bir süre önce Mustafa Fettaoğlu'nun gerçekleştirdiği pozisyon gerçekten önemli olabilirdi Galatasaray karşısında Erzurumspor için, farkı bire indirme adına. Ve sol iç boşlukta bu serbest vuruş kullanılmadan önce 3 futbolcudan oluşan bir Erzurumspor barajı görüyorum. Ve Jakobs topu yükseklik kazandırdı. Kale sahasından tarafına doğru gelen topa hiçbir futbolcu temas edemedi. Ne Galatasaray'dan ne de Erzurumspor'dan. Geldiği gibi gitti ve

Pozisyon böylece Jakobs'un ortasında oyun alanının dışına doğru çıkıyor. Belki Abdülkerim Bardakçı saçlarının ucuyla belki dokunmuş olabilir. Onu da kale arkası yavaş çekim görüntüleriyle biraz sanki öyle olmuş gibi geldi bana. Erzurumspor yarı alanından çıkmak isterken pres var. Pres sonrasında Şallay ceza alanı sağından ceza sahasının içine doğru çıkardı. Olmadı. Sonrasında topla birlikte tam çıkarlarken bu kez Girdariye Lemina bıraktı soluna doğru Barış Alper. Ondan solda Osimhen ceza alanı yan çizgisinde pozisyonu offside. Osimhen'e gönderilen top 2'dir. Osimhen sol kanatta offside'de kalıyor ve bu arada tabii niye offside'de kaldım dercesinde herhalde hakeme sinirlenmiyor. Çünkü pozisyon offside. Çünkü maçın ilk dakikalarında da buna benzer bir pozisyonda offside'de kalmıştı. O kadar fazla oyunun içindeki bir futbolcu ki o pozisyona da kızıyor. Niçin offside'de kalıyorum ya

Lemina tekrarı uzun mesafeli, biraz da gereksiz. Abdülkerim'i de hem koşturan hem de şaşırtan bir pas yaptı. Uğurcan ceza alanının içinden tekrar Abdülkerim'e, ceza alanının hemen sol yer çizgisi. O topa yükseklik ve de mesafe kazandırdı. Tekrar top Galatasaray yarı alana doğru geldi. Brandon Baye sağ kanada doğru çıkardı. Taç çizgisinin üzerine doğru. O noktada Eren Tozlu topu kontrol etti. Baye'den sağ kanatta topla birlikte Mustafa hareket halinde orta hazırlığı. İki Galatasaraylı sıkıştırdı. İyi ortaladı. Top savunmaya çarpıyor mu diye bakıyorum. Hakem topun oyun alanının dışına Mustafa Fettaoğlu'nun yapmış olduğu orta sonrasında çıktığını işaret ediyor. 43. dakikadan saniyeler alıyoruz. 12 Şallay, 20 Yunus Akgün'ün attığı gollerle Erzurumspor FK 0 Galatasaray 2 durumu devam ediyor. Şimdi Erzurumspor'da bir pres görüntüsü vardı. O presten uzun mesafeli rakip yaralarına kadar gönderilen topla çıktı Galatasaray ve kaleci Orbaniç'e kadar gelen topu Orbaniç direkt olarak taça gönderdi. Matya Orbaniç. Taç atışını sol kanattan Jakobs kullandı. Jakobs'un kullandığı taç atışıyla Barış Alper hareket halinde. İki Erzurumsporlu geldi, sıkıştırdı ve top Barış'ın ayaklarından dışarıya çıkıyor. Sağ kanattan taç atışını şimdi kullanma hazırlığı içinde Erzurumspor kullandılar. Bir kayma var. O kayma sonrasında topu Torreira aldı ve Torreira'ya yapılan harekete de hakem faul diyor. Eren Tozun'un yapmış olduğu hareket sonrasında Galatasaray bir serbest vuruş kullanacak. 44. dakikanın ilk saniyeleri. Torreira bir anda vücudunu dönünce Eren Tozlu Torreira'nın arkasında kaldı. İstem dışı da olsa bir faul yaptı Eren Tozlu ve sol iç boşluktan kaleyi hafif solda çaprazdan gören bir noktadan bir serbest vuruş Galatasaray adına. Topun gerisinde Jakobs var, Sara var. Jakobs uzaklaştı, Sara kaldı. Tek kişilik bir set var. Rodriguez Sara yükseklik kazandırdı. Kale alanının tarafında çok rahat bir şekilde Orbaniç çıktı ve topu kontrol etti. Baktı arkadaşlarına, yerden bıraktı sağa doğru ve o noktada sağ kanatta hareketlenen Orhan Ova çıktı. Ondan yarı alanın ortasında Baye, Baye'den soluna doğru gönderilen topla birlikte Yakup. Yakup orta çizgiye kadar geldi, tekrar geriye doğru çıkardı Baye. Baye'den tekrar Yakup, top hala Erzurumspor yarı alanında, geriye doğru gönderilen top. Osimhen gitti, Osimhen vurdu, gol oldu. 45. dakika, rakibin büyük hatasını değerlendiriyor, pozisyonu kokluyor adeta Osimhen ve farkı 3'e çıkartan golü atıyor. Kaleci Orbaniç'in büyük hatası ve Orbaniç'in büyük üzüntüsü. Orbaniç'e doğru gönderilen top ceza alanının ön tarafında. Osimhen geliyor, pres yapıyor. Savunmada Yakup dönüyor, Osimhen seziyor, koşuyor ve Orbaniç ceza yayınının ön tarafında Osimhen'den bir bilek hareketiyle sıyrılmak istedi. Oysa gelen bu topu gelişi güzel bir şekilde uzaklaştırabilirdi. Yapmadı. Sol ayağıyla uzaklaştırarak hareketlendirmek istedi. Osimhen geldi. Ayaklarından topu adeta çaldı ve de ceza yayının içinden bomboş kaleye plase bir vuruşla gönderdi. Böylece Galatasaray durumu 3-0 yaptı. Kaleci Orbaniç'in de büyük bir üzüntüsü var. Sezon başından bu yana 3. golü Osimhen'in. Osimhen golden sonra gitti. Kaleci Orbaniç'in başını okşadı. Onu bir anlamda teskin etti ve karşılaşma tekrar başladı. 45+1 sol kanada doğru gönderilen topla birlikte Kerk'in önünden geçen top oyun alanının dışına doğru çıkıyor ve şimdi bir kale vuruşu, bir taç atışı kullanacak Galatasaray. Sevgili dinleyenler, 12 Şallay'ı 22-20 Yunus Akgün asisti Osimhen yapmıştı ve de 45. dakikada Osimhen'in attığı gollerle Erzurumspor FK 0 Galatasaray 3 durumu söz konusu. Torreira tam çıkacakken yerde kaldı, bir faul var. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Belki de bu serbest vuruşta bu karşılaşmanın son duran top organizasyonu olacak. Hakem saatine baktı Çağdaş Altay. Yunus Akgün hatta hayır diyor, onu da kullandırmıyor ve ilk yarının son düdüğünü çalıyor Çağdaş Altay. Sevgili dinleyenler, Erzurum'da Kazım Karabekir stadında oynanan karşılaşmada ilk 45 dakika skoru

0: Erzurumspor FK 0, Galatasaray 3, gol dakikaları ve isimleri 12 Şallay, 20 Yunus Akgün, 45 Victor Osimhen. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: Reklam. TRT Radyo 1. Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
2: Yağ.
1: Evet, yağ. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Yazan için Net, Sigortam Net.
6: 5-30 Ağustos tarihleri arasında.

0: ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Reklamlar. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
2: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçilecek

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklamlar. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
3: Değerli dinleyenler, tekrar birlikteyiz. Erzurumspor FK Galatasaray mücadelesinde ikinci 45 dakika başlamak üzere. İki takım da sahadaki yerlerini aldı ve Torreira'nın vuruşuyla ikinci 45 dakika başlıyor. İlk 45 dakikayı Galatasaray 12. dakikada Şallay, 20. dakikada Yunus Akgün ve 45'te Osimhen'in attığı gollerle 3-0 önde kapattı. Şu an itibariyle iki takımda da herhangi bir oyuncu değişikliği görünmüyor ve iki takımın kadrolarını bir kez daha hatırlatalım. İkinci yarıda Erzurumspor FK sahanın sol tarafındaki yarı alanı koruyor. Galatasaray ise sağ tarafı, dolayısıyla maçı dinlerken hayal edebilmeniz açısından bu ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istedim. Ve Erzurumspor orta çizgiyi geçti. Tam rakip yarı alana girdiği anda Olusya'ya yapılan hareketi hakem faul diyor. Maçı Çağdaş Altay yönetiyor. Dersan Duran ve Selim Şenöz yardımcıları. Melih Aldemir dördüncü hakem. VAR odasında Bülent Birincioğlu ve Avar'da Suat Güz görev yapıyor. Erzurumspor FK'da kalede Orban İç, savunmada Orhan Ovacıklı, Amar Gerçaliu, Yakup Kırtay, Müyakiç, önlerinde Ovusu ve Brandon Baye, kanatlarda Mustafa Fettaoğlu ve Kerk, ileride Eren Tozun ve hemen arkasında Rodriguez görev yapan isimler. Ve az önceki pozisyonlardan sağlık görevlileri, oyun alanında bir sakatlık söz konusuydu. Galatasaray'da kalede Uğurcan Çakır, savunmada Şalay, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs, önlerinde Lemina Torreira, kanatlarda Yunus Akgün ve Barış Alper, ileride Osimhen ve hemen arkasında Sara görev yapıyor Galatasaray takımında. Fark ettiğiniz gibi Sane yedek kulübesinde, teknik direktör Okan Buruk ilerleyen dakikalarda, maç öncesinde verdiği demeçte, ilerleyen dakikalarda Sane'yi sahaya süreceğini söylemişti. Bu arada sakatlık nedeniyle Ovusu ve sağlık görevlileri oyun alanına girmişti. Ovusu'yu bir dakikalık, minimum bir dakikalık süre için sağ kenarına davet etti. İlerleyen dakikalar, saniyeler içinde Ovusu oyuna dahil olacak ve Orhan Ovacıklı hakim ceza alanının ön tarafında pozisyonunu kaybetti. Yine savunmanın sağ kanadından geldi. Rakip yarı alana indi. Tehlikeli olarak indi ama yatarak bir müdahaleyle topu ayağından aldı Galatasaraylı futbolcular. Ve şimdi ikinci bölgedeki pres sonrasında Erzurumspor'un hatası tazelendi. İçeriye doğru gönderilen top, Rodriguez'in gönderdiği topa arkadaşı uzak kalıyor Gerk ve bu pozisyondan yararlanamıyor. Bir kez daha hatırlatalım, biliyorsunuz sakatlık olduğu zaman sağlık görevlileri eğer içeriye girer ise bir dakikalık süre için oyun alanının dışına alınıyor o sakatlığı geçiren futbolcular ve o futbolcular da oyun devam ederken de yine oyuna dahil oluyorlar. Yani bir dakikadan sonraki bölümde oyunun durması beklenmiyor ve oyun devam ederken de, daha önce de buna benzer bir uygulama vardı, sakatlanan futbolcu için dışarıdan içeriye girmesinde bir süre söz konusu oluyordu ama artık bu sürede bir sürenin limiti var. En az bir dakika oyun alanının dışında kalıyor. Ama şunu söyleyelim, oyuncu değişikliğinde geç yapılan değişiklikler esnasında oyuna girecek olan futbolcu, yani dışarıya çıkan futbolcu eğer çabuk çıkmaz, 10 saniyelik süre içinde çabuk çıkmaz ve geç çıkar ise onun yerine oyuna girecek

futbolcu bir dakika sonra oyunun durmasının ardından oyuna dahil edebiliyor. Böyle bir ayrıntı var. Sakatlanan futbolcuyla oyuncu değişikliği sırasında oyuncunun oyuna girmesi açısından. Dakika 50. Erzurumspor 0, Galatasaray 3 durumu devam ediyor. Seken top Erzurumspor savunması tarafından, Genç Aliyu tarafından kontrol edildi, geriye doğru gönderildi. Kaleci Orbanic yine üzerine doğru gitti Osimhen. Ve arkasından bir başka isim ceza alanının ön tarafında Lemina rakibinin pozisyonunu bozdu. Seken topu sağ kanatta Şalay kontrol etti. Şalay'dan orta ceza alanının yan çizgisinden top oyun alanının dışına doğru gidiyor ve pozisyon taçla sonuçlanıyor. Okan Buruk geçen haftaki Çorum FKK karşılaşmasında alınan beraberlikten sonra kuşkusuz ilk 45 dakikada gelen skorla fazlasıyla rahatlamış durumda ve sol kanattan Jakobs'la bir taç atışı kullanacak sarı kırmızılılar. Jakobs uzun mesafeli kullandı, kale alanının içine doğru gelen topa Orhan Olacık'la vurdu ve arkasından bir kafa vuruşla ceza alanının dışına doğru çıkan topu Sanchez kontrol etti. Sanchez'den bir topuk pası araya savunma gidiyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Galatasaray'ın ilk golü 12. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Şalay tarafından klase bir vuruşla topu kulelere gitmesiyle gelmişti. Şimdi sol kanatta topun gerisinde Sara var. Sara ceza alanına baktı. Sara ortaladı. Kale sahasının ön tarafında savunma uzaklaştırdı ve arkasından Kert topla birlikte hareket halinde. Kert taktikle paralel koştu. Kert şimdi rakip yarı alana geçti. Zurnanlı futbolcu topla birlikte hareket halinde. Onun pası ceza alanının ön tarafında Yunus tarafından rahat kontrol edildi. Ve bir anda 3 futbolcunun üzerinden Erzurumspor'un 3 futbolcunun üzerinden Sara'ya doğru gönderdi. Ama bu çabuk gönderilen pası Sara ileriye doğru giderek hareketlenmek yerine ki arkadaşlarına da şimdi ileriye gitmediğiniz için geriye döndüm şeklinde bir vücut hareketinde bulunuyor. Geriye dönüyor ve Lemina'da kalecisi Uğurcan Çakır'ı görüyor. Dakika 52, Uğurcan'dan tekrar Lemina. Lemina CS alanının ön tarafından yarı alanın ortasında Torreira. Bir üçgen yarı sahasının ortasında Galatasaray takımında. Uğurcan'dan yerden bir pas Yunus topun üzerinden atladı ama atladığı top orta çizgi yakınlarında. Topu kontrol etmeyen hiç uzun mesafeli döndü geriye doğru. Yine kalecinin üzerine doğru gitti Osimhen. Ve arkasından da bu kez kaleci Orbanic CS alanının dışına çıktı. Pasını verdi. Müdahale sonrasında Yunus'un ayaklarından top dışarıda. Taç atışını kullandı Erzurumspor takımı. Erzurumspor yarı alanından çıkmak istiyor. Bir faul beklentisi var. Osimhen'e doğru derin gönderilen top Osimhen'in uzağında kalınca kaleci Orbanic topu aldı, pasını verdi. Yarı alanın ortasında topu alan isim Ovusu, yeni transferi Erzurumspor'un. Ondan topla birlikte orta yuvarlağın içinde hareketlenen Rodriguez rakip yarı alana indi. Tekrar kendi yarı sahasına doğru döndü ve sağ kanatta taç çizgisinin olduğu noktada Orhan Ovacıklı'dan hatalı pasın sonrasında Sara topu yarı sahasının ortasında kontrol ediyor. Lemina. Lemina'dan Torreira. Torreira'dan orta yuvarlak üzerindeki Yunus'a. Yunus'tan geriye doğru Sanchez'e. Galatasaray yarı alanında top dolaştırıyor. Tüm hatlarıyla rakip yarı alanda topu kapmaya çalışan bir Erzurumspor var. Ama ayağı oynayan Galatasaray rakibine bu fırsatı vermiyor. Şimdi orta çizgiye doğru gönderilen topla birlikte Jakobs hareket halinde derin gönderilen topa hareketlendi Barış Alper ama bir hayli uzağından top kaleci Orman İşin ayaklarına gidiyor. Şimdi de Erzurumspor yarı alanından top dolaştırarak çıkmak isterken Lemina geldi. Brandon Bayan'ın pozisyonunu bozdu. Ama ceza alanının ön tarafında Osimhen'in ayağına değil, Osimhen'in 3-4 metre kadar uzağına gönderdi. Galatasaray 4. gole çok yaklaşabileceği bir pozisyonu yakalayabilirdi. Lemina'nın pasının şiddeti ve de açısı eğer doğru olmuş olsaydı. Eren Tozlu rakip yarı alanda sola doğru bıraktı Rodriguez'e. Rodriguez topla birlikte geldi. Rakip cezalarını sol köşesine doğru tekrar geriye doğru döndü ve yine biraz daha geriye doğru dönülen topun ardından sağ kanatta Orhan Ova çıktı. Ondan taçısının üzerine doğru Mustafa Cette oldu. Mustafa içeriye doğru kat etti. Mustafa cezalarının önünde. Mustafa yerde kaldı yatarak müdahale. Topu Sanchez aldı. Arkasından Torreira. Sonrasından tekrar Torreira'ya doğru gönderdi. İki takımın da şu dakikalarda fazlasıyla top kaybı var. Sola doğru gönderilen topla birlikte Erzurumspor'un atağı tazelendi. Ceza alanı içinde Kerk onun pozisyonunu Sanchez bozuyor ve

Dünkerk Sanchez'i kolundan çekince pozisyona çok yakın olan Çağdaş Altay faul düdüğünü çalıyor. Serbest vuruşu kullanacak Galatasaray takımı. Bir oyuncu değişikliği olabilir mi diye bakıyorum. Oyun şu anda durmuş durumda. Kerkin de biraz sert hareketleri var. Evet, Kerkin dışarıya alıyor. Serkan Özbal'da. Ve bakalım onun yerine kim oynayabiliyor? 90 sırt numarasıyla Akunzade oyuna giriyor. Erzurumspor takımında ilk değişiklik karşılaşmada Serkan Özbal'da tarafından yapılıyor. Erzurumspor'da Neriman Akunzade oyuna giriyor. Azerbaycan'dan önce Karabağ'daydı biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi maçlarında sonradan oyuna giren bir isim. Genç bir isim Akunzade. Daha sonra Birleşik Devletler'de MLS Ligi'nde Columbus'a gitti. Ve şimdi de Erzurumspor FK'ya geldi. Akunzade Azerbaycanlı futbolcu, genç isim Neriman Akunzade. Ve Sara'dan sağa doğru gönderilen topla birlikte Yunus hareket halinde kaldırdı topu içeriye doğru. Osimhen cezalının önünde tam topu önüne alacaktı ki Akunzade ceza sahası ön çizgisi üzerinden kalecisini görüyor. Sonrasında Sanchez topla birlikte hareket halinde döndü tekrar geriye doğru ve sonrasında orta yuvarlağa teğet pozisyondan içeriye doğru yuvarlağın içine doğru topu kontrol eden isim Lemina. Lemina'dan rakip yarı alan ilk meçeleri Şalay, Şalay'dan tekrar Sanchez, tekrar Lemina, tekrar rakip yer alan Galatasaray takımı. Dakika 56, 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor sarı kırmızılıların ve top dışarıya çıkınca taç atışını kullandılar. Sara geldi, rakibinin pozisyonunu bozdu. Tıpkı ikinci golün öncesinde bozduğu gibi ve sonrasından geriye doğru dönüş yayın içindeki Uğurcan'a. Uğurcan'dan Abdülkerim, ondan Sanchez. Sanchez orta yuvarlak yakınlarına doğru geldi. Ondan Lemina'ya, Lemina'dan yerden yuvarlağın içindeki pas. Sara dar alandaki ikili mücadeleler sonrasında tekrar top Galatasaray yarı alanına doğru savruluyor. Sanchez'den orta çizgiye paralel pas Jakobs. Jakobs'tan geriye doğru Abdülkerim Bardakçı. Ondan geriye doğru döndürülen topla birlikte Uğurcan topu kontrol ediyor. Uğurcan ceza alanının ön çizgisinden dışarıya doğru çıktı. Tempo o kadar düştü ki artık durarak neredeyse oynanıyor. Tekrar sağa doğru Lemina'dan Sanchez, Sanchez'den Torreira, Torreira'dan daha önce Galatasaray ceza alanının içine doğru gelen topu Uğurcan kontrol etti. Sola doğru gönderildi. Bir göğüs kontrolü Jakobs. Jakobs rakibinden sırılmak istiyor. Jakobs hareketlendi. Top Torreira tarafından Barış Alper. Barış Alper topla birlikte hareket halinde sağ içeriye doğru Jakobs ceza alanı içinde çıkardı. Osimhen. Osimhen vurdu, döndü savunmadan. Arkasından çıkarttı savunma. Ve Erzurumspor bir kontratak denemesi içinde topla birlikte Mustafa hareket halindeydi. Bıraktı geriye doğru orta çizgi üzerinde Rodriguez çapraza sağ kanada doğru Akunzade. Akunzade topu sol ayağıyla kontrol etti. Taç çizgisinden sıyrıldı içeriye doğru kat etti. Ceza alanının içine doğru girdi. Şut pozisyonu, şut ama Uğurcan Çakır'ın göğsüne doğru çok rahat kontrol ediyor Uğurcan Çakır. Bu pozisyonda topu kaleyi bulan İlk denemesi Neriman Akunzade'nin. Şimdi Lemina. Lemina yarı alanın ortasında yavaş adımlarla hemen 2 metre kadar uzandaki Barış'a. Tekrar Lemina, ondan geriye doğru Uğurcan. Uğurcan'dan Sanchez. Sanchez yarı alanın ortasında Abdülkerim. Abdülkerim topu kontrol ediyor. Yeniden Uğurcan'a. Oyunun temposu iyice düştü. Rakip yarı alanda Osimhen topu kontrol etmek istedi, olmadı. Seken topu Barış Alper kontrol ediyor, önüne almak istedi, o da olmadı. Sara geldi, rakibin önünden topu almak istedi, alamadı. Ve Erzurumsporlu futbolcular sağ kanada Akunzade'yi gördüler. O kendi yarı sahasına doğru döndü, daha doğrusu dönmek zorunda kaldı Orhan'a. Orhan Ovacıklı dönüyor kalecisine. Orbanic, Orbanic'den hemen sağına doğru Gerçen Liu ve sonrasında pres devam ediyor Galatasaray takımında. Lemina'nın müdahalesi Barış Alper alacak da olmadı. Sekti top Torreira, rakip yer aldığının ortasına Torreira. Baktı arkadaşlarına, Lemina'yı gördü tekrar Torreira. İkinci bölgenin son metreleri orta çizgiye paralel yuvarlağın içine doğru döndüler. Ve sonrasında Lemina, Lemina topu aldı hemen soluna doğru Abdülkerim. Abdülkerim presi görünce yanındaki Eren Kozun'a sıyrılmak için dönüyor geri.

Torreira. Torreira yuvarlağın içine doğru. Galatasaray rakip yaralarına doğru şimdi Sanchez'de indi. Çizgiyi geçti yürüyerek. Sağ kanada doğru çıkardı. Yunus taç çizgisinin üzerinde top kontrol etti. Bıraktı Şarlay. Cezalı yan çizgisi bir orta. Kale alanının birinci köşesine, yakın köşesine doğru gelen topu çeviren Amari Gerçaliyu. Ve 60. dakikanın ilk saniyeleri. Top yine Galatasaray'da. Yerden gönderilen top Barış Alper'de kalmıyor. Ve sonrasında Erzurum spor takımı Roger Yazık kontrol ediyor. Mustafa rakibinden sığmak isterken yerde kaldı. Ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Galatasaray'ın deplasmandaki 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 12 Şallay, 20 Yunus Akgün, 45 Osimhen'in attığı gollerle. Osimhen böylece sezon başından bu yana ilk maçta da 2 golü vardı. Bu maçta da 1 gol, 1 asist. Dolayısıyla şu ana kadar geride kalan 150 dakika içinde 90 dakika ilk maç, 60 dakika ikinci maç. Şu ana kadar 150 dakika içinde 3 gol, 1 asist üretmiş durumda. Galatasaray'da oyuncu değişikliği hazırlığı. Leslie Ugaçukwu oyuna girecek. İlk kez forma alacak. Galatasaray takımında Singo'da oyuna girme hazırlığı içinde. Orhan Ovacıklı geriye doğru dönüyor. Kalecisini gördü. 61. dakikanın içindeyiz. Ondan sola doğru gönderilen top. Mujakić tekrar geriye. Yakup'tan yine kalecisine doğru Sara. Kaleci Orban için üzerine doğru geldi. O bıraktı sağına doğru Amar Gerçaliyu. Gerçaliyu topla birlikte orta çizgi üzerindeki arkadaşını gördü. Elvan Akkumzade'yi. Tekrar Gerçaliyu. Top Erzurum Spor yarı alanında. Ve orta çizgi üzerindeki paslaşmalar devam ediyor. Yine Gerçaliyu döndü kalecisine. Osimhen üzerine doğru gider gibi yaptı Orban için. Hatırlayacaksınız. Üçüncü gol. Bir pas trafiğinin arasına girmesiyle gerçekleşmişti Osimhen tarafından. Ve sol kanattan Mustafa içeriye doğru sokuldu. Mustafa girdi. Mustafa vurdu, döndü savunmadan. Erzurum Spor Mustafa ile sol kanattan girdi içeriye. Şimdi Rodriguez'den orta. Kötü orta. Çok rahat kare alanının içinde. Uğurcan tarafından top kontrol ediliyor. Erzurum Spor geçen hafta Diyarbakır'da Ahmet karşısında 3-0 mağlup olmuştu. Bu hafta da Galatasaray karşısında şu anda 3-0 yenik durumda. Abdülkerim'in pasında hata var. Orta çizgi üzerinde topu kontrol eden isim Baye. Baye'den sola doğru Brandon Baye'nin pası. Sol kanata bildirme yapan Mujakić. Mujakić'ten Rodriguez Erzurum Spor rakip yarı alanda. Ondan orta yuvarlak yakınlarına doğru gönderilen top Gerçaliyu. Ondan sağ taç çizgisinin üzerinde Neriman Akunzade çıkarttı geriye doğru Orhan Ovacıklı. Ondan Baye. Paslaşma devam ediyor. İkinci ve üçüncü bölgeler arasında Erzurum Spor takımında Mujakić sol köşe gönderdiklerine doğru yaklaştı. Tekrar geriye Rodriguez. Rodriguez hemen Baye'ye. Bu yavaş paslaşmalar Galatasaray savunma kurgusunun da çok rahat kaymaları yapmasını sağlıyor. Ve Gerçaliyu'nun uzaktan yapmış olduğu vuruşta top oyun alanının dışına out olarak çıkıyor. Şimdi kale vuruşu öncesinde bu değişiklikler yapılacak diye baktım. Hayır. Tekrar oyun başladı. Sanchez dakika 63. Durum 3-0. İleriye doğru gönderilen topu Osimhen hareketlendi. Bırakmayan isim Yakup. Yakup ileriye doğru gönderdiği top dışarıda. Taç. Taç atışı. Erzurum Spor karşısında Galatasaray taç atışını rakip yarı alanda sağ kanattan kullanma hazırlığı içinde. 3 değişiklik birden yapılacak. Galatasaray Sane'de oyuna girme hazırlığı içinde. Önce taç atışının kullanılması istedikken henüz değişiklikler gerçekleşmedi. Abdülkerim. Ondan Sanchez. Sanchez rakip yarı alana girdi. Bastı topun üzerine Torreira. Torreira orta yuvarlağın çevresinden dolandı. Erzurum Spor yarı alanın ortasında Barış'ı gördü. Barış tekrar yarı alanın son metrelerine kadar döndü Abdülkerim. Ondan Jakobs. Jakobs'tan Torreira geriye doğru döndü. Uğurcan yarı alanın ortasına kadar çıktı. Ve arkasından Sanchez'i gördü. Sanchez.

top üzerine yine bastı. Torreira'yı görüyor. Torreira'dan yuvarlanın ortasına doğru Lemina. Lemina rakip yarı alana indi. Lemina orta çizgiye paralel koştu. Lemina yuvarlaktan çıkmadan başlama vuruşunun olduğu noktada Torreira'ya. Torreira bir sağa gitti, bir sola gitti. Top üzerine bastı. Tekrar Lemina'ya. Lemina'dan sol kanada doğru Barış Alper. Sol ayağının dışıyla topu kontrol etti. Rakibinden sıyrılmak istiyor. Açıldı top. Tekrar Barış'ın önünde kaldı. Ceza alanı sol köşesinin içi. Barış Alper pozisyonunu kaybediyor. Bozular pozisyonunu. Akunzade. Bir de sakatlığı söz konusu, oyun devam etti. Kaptırılan topla birlikte Sara. Sara baktı ceza alanının içine. Sara orta hazırlığı içinde, içeride sadece Osimhen var. Şimdi Sanchez'e girdi içeriye. Jakobs'a girdi Yunus. Yunus'tan sola doğru Sara. Sara'dan orta hazırlığı orta geldi. Sara'yı geçen top. Şallay'ı geçen top. Oyun alanının dışına doğru gidiyor bu arada. Değişikliklerin yapılmasını istiyor maçın hakemi. Barış Alper hala yerde ve Şalay dışarıya doğru koşuyor. Sane hatta 4, Eren Elmalı da oyuna girecek. Evet, Şalay çıkıyor, Sing oyuna giriyor. İlk değişiklik bu şekilde. Lemina çıkıyor, Leslie oyuna giriyor. İkinci değişiklik, Yunus çıkıyor, Sané giriyor ve Jakobs çıkıyor. Onun yerine de Eren Elmalı oyuna dahil oluyor. Dört oyuncu değişikliğini birlikte yaptı teknik direktör Okan Buruk. Savunmanın sol kanadına Eren Elmalı, sağ kanadına Singo geçti. Leslie Ugoçuk bu Lemina'nın yerine merkez orta sahada ve Sané de Yunus Akgün'ün yerine sağ kanat forvet olarak görev alıyor. Bakalım bundan sonraki dakikalarda özellikle Galatasaray taraftarının merak ettiği Leslie Ugoçuk'u nasıl bir performans sergileyecek onu göreceğiz. Sane rakibin üzerine doğru gitti, olmadı. Doğuşta kalan topu kontrol etmek istedi, o da olmadı. Orta sahadaki ikili hatta dörtlü mücadeleler sonrasında top yine taca çıkıyor. Hem oyunun temposu çok düştü hem de ziyadesiyle topun dışarıya taç olarak çıktığı enstantaneler de arttı. Ve 67 dakika yavaş yavaş geride kalırken Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sanchez. Sanchez'den sağ kanat Singo. Singo'dan geriye doğru tekrar Sanchez. Top Galatasaray yarı alanında. Yine Sanchez. Sanchez yerden bıraktı Sané. Bıraktı yine sağ kanada doğru Singo. Singo'dan tekrar defans serilerinde Sanchez. Sanchez bıraktı yarı sahasının hemen soluna doğru Ugoçuk'a. Ugoçuk'a isterseniz Leslie diyelim, daha rahat olacak telaffuzu. Ceza yayından çıktı Uğurcan. Uğurcan'dan rakip yaralanına indirilen top. Osimhen topu yumuşattı. Leslie'ye bıraktı. Leslie hareket halinde. Şimdi Barış Alper, ondan sağ kanada doğru Sané. Karşısında Vujačić. Sané'den yerden cezanın içine doğru gönderilen topu karşıladı savunma. Çıkarken tekrar yakalandılar. Torreira. Torreira'dan Sara. Sané tekrar Sara. Sara'dan sol kanada doğru gönderilen top. Şimdi Osimhen son çizgi yakınlarında orta hazırlığı. Orta geldi. Bir kafa vuruşu, top dışarıda. Barış Alper yükseldi kale alanının ön tarafında. Ortayı yapan Osimhen. Osimhen ceza alanı yan çizgisine bir süre paralel koştu. Son çizgiye doğru yaklaştı. Sağ ayağının içiyle ortaladı. Kale sahası ön çizgisinin bir metre kadar uzağından kafa vuruşunu yapıyor. Ama top oyun alanının dışına çıkıyor. Onunla birlikte Sara da yükselmişti bu ortaya. Dakika 69. Mustafa'nın pası. Galatasaray'ın deplasmandaki 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Brandon Baye. Baye kendi ceza alanının ön tarafında kalecisine doğru dönüyor. Orbanić. Orbanić topu ceza alanının önüne doğru sürükledikten sonra savunmasını sol kanadına doğru ve arkasından Baye tekrar topla birlikte hareket halinde ön çizgiye geldi. Ceza alanının ön çizgisine doğru sokuldu Erzurum sporlu futbolcular. Sol taç çizgisi yakınlarında geriye doğru bir dönüş ve topu alan isim Yakup bıraktı arkadaşına doğru. Ovusu sol iç boşluktan sol kanada doğru gönderdi.

Solskjaer bu yakış yerden bırakmak istiyor. Mustafa'ya olmadığı sene karşıladı ve savunmasının sağ kanadında Simbo'nun pasından sonra Torreira. Ceza alanı içinde Sanchez, Uğurcan yarı alanı sol kanada doğru tehlike kokusu dışına doğru çıkardı Eren'e. Eren'den yardıma gelen Lestin ceza alanına tarafına topu aldıktan sonra sola doğru Abdülkerim tekrar Eren Elmalı. Eren Elmalı bıraktı Leslie'ye. Leslie yarı alanı sağ kanada doğru Sanchez iki stoperin arasına girdi Leslie. Daha sonra sağ kanatta Singo. Singo tam orta gönderinin olduğu noktadan geriye doğru Sanchez. Sanchez sırıldı rakibinden, rakip yer alanına tam inerken Eren Tozun'un yapmış olduğu harekete hakem faul diyor. Leslie Ugaçuk bu 22 yaşında sevgili dinleyenler, boyu 1.91. Bu arada iki değişiklikte Erzurum Spor'da Eren Tozun dışarıya alınıyor. Andrade oyuna girme hazırlığı içinde. Muhtemelen bir değişiklik daha olacak. Evet, Orhan Olacıklı da dışarıya alındı ve Ebo Sele oyuna dahil oluyor. Orhan Olacıklı'nın yerine Ebo Sele'nin de yeni transferlerden birisi savunmanın sağ kanadında oynayabilir. Başakşehir'den gelen isim böylece 3 değişiklik yaptı. Serkan Özbalta sağ kanatta Sane topu kontrol etti. İki futbolcunun arasına girdi. Birinciden sıyrıldı, ikincisinden sıyrılamadı. Ve sonrasında yarı alanın sağ kanadında Ebo Sele'den taçcısı yakınlarına doğru Akunzade. Tekrar Ebo Sele. Tekrar geriye doğru dönüş. Orbanic üzerine doğru gitti Leslie. Savunmasının sağ kanadında tekrar Gerçaliu. Gerçaliu'dan orta çizgi yakınlarına doğru gönderilen topu Sanchez kontrol etti ama pasında hata vardı ve yine Ovusu kontrol ediyor. Erzurum Spor takımında son 20 dakikanın içindeyiz. İkinci yarıda neredeyse pozisyon yok denebilecek kadar az. Şöyle belleğini zorladığım zaman Akunzade'nin bir şutu var. Kaleci Uğurcan'da kalmıştı hatırlayacaksınız. Onun dışında Galatasaray takımında sol kanattan Osimhen'in yaptığı ortada Barış Alper'in bir kafa vuruşu söz konusuydu. O da isabetsizdi. Başka da bir pozisyon hatırlamıyorum. İlk yarıda 12'de Şallay, 20'de Yumsak Gün. Bu arada ceza alanının içine doğru Fernando Andrade Dos Santos hareketlendi. Top kaleci Uğurcan'da kaldı. Andrade az önce oyuna Eren Tosun'un yerine girmişti. O da Erzurum Spor'da Ahmet'te de oynadı. Erzurum Spor'a geldi. Geçen sezon 2 gol 1 asistlik katkısı vardı. Brezilyalı futbolcunun. Yakup'tan orta yuvarlığa doğru gönderilen top 73. dakika sol kanatta Mujakić hareket halinde. Mujakić'ten Mustafa'ya ikinci bölgede paslar devam ediyor Erzurum Spor'da. Rodriguez yön değiştirdikten sonra sola doğru taç çizgisi yakınlarına doğru tekrar geriye doğru Yakup. Yakup yarı alanına doğru döndü. Orta yuvarlığın içinden Akunzade'ye gönderilen top tekrar kendi yarı sahasına dönüyor Erzurum Spor. Sağ kanatta Ebo Sele topu kontrol etmek isterken kaptırdı. Barış topla birlikte hareket halinde. Solunda Eren var. Eren ceza alanına sol köşeden girdi. Eren baktı. Eren vurdu. Top üstten dışarıya gidiyor. Eren Elmalı topu üstten dışarıya gönderirken Osimhen biz burada ne yapıyoruz dercesine, niye bana göndermiyorsun dercesine iki elini birden açıyor. Eren Elmalı da ya öyle bir vücut hareketi var ki Eren'in de vurdum işte dercesine bir vücut hareketi. Çünkü hani vuruşu evet çerçeveyi bulmadı ama öyle çok da üstten dışarıya giden bir vuruş değildi. En azından geçen haftaki Çorum maçındaki bu şut denemelerinin çok isabetsiz bir şekilde Galatasaray'da dışarıya gittiği bir maçtan sonra bu
vuruş en azından kabul edilebilir bir vuruştu. Ama Osimhen her şeye rağmen pozisyonun içindeyim, daha iyi bir pozisyondayım, burada bana göndermen lazımdı dercesine oyunu istiyor, golü istiyor. Bu da tabii kayda değer ve önemli bir kriter bir santrfor futbolcusu için. Bir serbest vuruş kararı var şimdi. Az önce yapılan hareketin ardından serbest vuruşu kullanacaklar. Dakikalar ilerliyor ve Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bu düşük tempoda, bu neredeyse yürünerek geçilen dakikalar içinde oyuna, pozisyonlara isyan eden tek bir isim var. O da Victor Osimhen. Onu söyleyeyim. Sol kanattan gelişi şimdi Erzurumspor ata. Ceza alanının içine doğru gönderilen top. Vuruşu yapan isim Rodriguez ve top dışarıya gidiyor. Son temas Galatasaray savunmasından olabilir. Mesela şimdi futbolcunun yapmış olduğu bu vuruşta, evet, son temas Sanchez'den, Sanchez'in sırtından gelmiş ve sol kanattan bir köşe vuruşu kullanacak şimdi ev sahibi takım. Topun gerisinde Rodriguez, kale sahasının içinde 5 Erzurumsporlu futbolcu var. Paslaşarak kullandı. Mustafa cezalarının içine doğru göndermek istedi ama o kalabalığın içine değil, kale sahasının uzak köşesine doğru gönderiyor Mustafa Bektaoğlu. Şimdi bunu da tabii anlamak pek mümkün değil. Çünkü bir paslaşma gerçekleşiyor. Bu paslaşmanın nedeni ne? Biraz daha yakından daha etkili bir orta yapılsın diye. Ve siz ceza alanının sol köşesinden içeriye doğru giriyorsunuz. Kale sahasının ön tarafında, iç tarafında belki 4-5 tane arkadaşınız var. Onların olduğu bölgeye topu indiremiyorsunuz ve topu out'a gönderiyorsunuz. Dakika 76, Mustafa Fettaoğlu oyundan alındı. Artık bu orta nedeniyle olmadığını zannediyorum ve onun yerine Cardozo oyuna dahil oluyor. Cardozo da Kayseri Spor'dan Erzurum Spor FK'ya gelen isim. Serkan Özbağ da böylece birçok yeni isme şans tanıdı bu karşılaşmada. Ebosele ceza alanının içinden orta yuvarlağın içine doğru gönderdi ve kaptırılan topun ardından Leslie topu kontrol etti. Leslie'den sola doğru gönderilen top Sara. Sara tekrar geriye doğru döndü Eren. Eren iyice döndü yarı sahasına Abdülkerim. Dakika 77 şu anda ve Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Biraz sonra Renato Niaga da oyuna girecek Galatasaray'da. Böylece 5. ve son değişiklik gerçekleşecek. Abdülkerim'den Leslie ceza alanının tam ön tarafında. Leslie kalecisini gördü Uğurcan. Uğurcan'dan sağ kanata doğru gönderilen topla birlikte Sanchez hareket halinde. Sanchez'den orta çizgiye doğru Sane. Sane yuvarlağın içine girdi. Sane çıktı. Sane yuvarlaktan çıktı. Sane sola doğru çıkartmak istedi. Eren olmadı. Karşıladı Erzurumspor savunması ve arkasından topla birlikte Brandon Baye, onun pasıyla birlikte sağ kanatta şimdi topu kontrol eden Neriman Akkuntzade. Neriman Akkuntzade rakip yarı alanda tekrar orta çizgiye doğru geliyor ve yarı alanına dönüyor. Ve Amar Gerçelü'yü hemen soluna doğru gönderdi. Mrakic, Mrakic'den taç çizgisinin üzerine doğru gönderilen top ve sonrasında topla birlikte yine derinlemesine gönderilen topla birlikte Fernando Andrade. Andrade vurdu, top yanağlarda kaldı. Brezilyalı geldi ve vuruşunu yaptı. Savunmanın arkasına çok iyi sarttı. Fernando Andrade Dos Santos kale sahası sol köşesine kadar geldi. Kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kaldı. Top dışarıda kaldı. Cardozo vuruş, dönen top. Mrakic tekrar Andrade ceza alanının içi, seken top sola doğru ve içeriye doğru yapılan orta bir kafa vuruşu sekti. Ceza alanının yan çizgisinden dışarıya doğru çıktı. Akutzade tam köşe noktasında topu kontrol etti. Yerde kaldı, pozisyonu bozuldu. Barış Alper aldı. Barış'tan rakip yarı alanına doğru gönderilen topla birlikte Osimhen. Osimhen sıyrıldı. Rakip yarı alanının ortası arkadaşlarına baktı kimler geldi diye. Şimdi topu alan Sane sete döndü. Galatasaray Sane'de geriye doğru dönüyor. Singo
Silva rakip yer alana iniyor. Ondan Leslie ve tekrar Sané rakip yer alanın ilk maçlarında Galatasaray takımı.

top dolaştırıyor. Sanchez, Sanchez'den orta çizgiye paralel, Abdülkerim, Abdülkerim'den sol kanada doğru. Tam taç çizgisi üzerinde Barış Alper. Barış Alper yerden bıraktı içeriye doğru. Bir orta kale alanının ön tarafında top filelerde. Victor Osimhen. Orta Sara'dan geliyor. Gol Victor Osimhen'den geliyor. Dakika 80. Galatasaray durumu 4-0 yapıyor değerli dinleyenler. Barış'tan Sara'ya gerçekten milimetrik bir pas. Kale alanı sol köşesi yakınlarında Sara topla buluşuyor. Ortasını yapıyor. Kale alanının hemen içinde orayı koklayan bir isim var. Sağ ayağını kaldırıyor. Biraz betimleyeyim sizlere bu golün nasıl olduğunu. Daha doğrusu Osimhen'in nasıl attığını. Yani adam kafasıyla atıyor, omzuyla atıyor, kalçasıyla atıyor, baldırıyla atıyor, diziyle atıyor. Vücudunun hemen her bölgesiyle gol atan bir isim. Sara'nın gelen topunda sağ ayağını kaldırdı. Görebildiğim kadarıyla sağ ayağının altıyla, yani tabanıyla topa vuruyor ve topu filelere gönderiyor. 4-0. Evet, Torreira çıktı ve Renato Niaga oyuna giriyor Galatasaray takımında. Torreira'nın da biliyorsunuz özellikle Icardi'nin takımdan ayrılması ve söylentilerden bahsediyoruz tabii ki bu biraz da. Ve kendisinin maaşının iyileştirilmesi konusunda bir talebinin olduğuna dair söylentilerin olmasından yola çıkarak menajerinin takımdan ayrılmak istediğini söylediğine dair bir takım ifadeler var. Lucas Torreira ile ilgili bunların ne kadar doğru ne kadar doğru olmadığını önümüzdeki 2 haftalık süreçte zaten ya da 10 günlük süreçte göreceğiz. 4 Eylül'e kadar bu iş olacak ya da olmayacak. Ama Galatasaray'ın da Torreira'dan çok kolay vazgeçeceğini ben şahsen düşünmüyorum. Evet, sonuç olarak bakalım. İlk maçta 2 gol Osimhen'den Çorum FK maçında. İkinci maçta 2 gol, 4 gol. Bir de asist. Geride kalan 80 artı 90 dakikada ilk maç. 170 dakikada 4 gol, 2 asist yapmış bir futbolcu Victor Osimhen. Özellikle 3. golü hani ekmeğini taştan çıkartırcasına atılmış bir gol. Kaleciye doğru yapılmış olan bir pasta, o pasın oraya gönderileceğini önceden sezerek kalecinin üzerine doğru dripling yapan ve kaleci Orban için topu tam kontrol ettiği anda pozisyonunu bozmak için üzerine giden, Orban için de topu gelişigüzel bir şekilde ileriye göndermek yerine ondan bir bilek hareketiyle sıyrılmak suretiyle topu arkadaşlarına gönderme isteği sonrasında ayaklarından önüne düşen, yani kendi şansını kendi yaratan ve ceza yayının içinden plase bir vuruşla topu filelere gönderen Victor Osimhen bugün yine maçın adamı. Erzurumspor'da gol arayışları Fernando Andrade cezanın içine geldi, pozisyonu bozuldu ve sonrasında Sindo ve sonrasında Sane ve ardından orta yuvarlağın içinde Barış Alper 180 derece döndükten sonra sola doğru döndü. Ardından da sol kanatta Galatasaray futbolcular topu içeride tutamıyorlar Eren'le. Dakika 83 değerli dinleyenler. Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğü var. 12 Şallay'a 20 Yunus Akgün. 45 Victor Osimhen, 80 Osimhen. Ve şimdi sol kanatta Erzurumspor rakip yarı alanda Mujakić. Mujakić geriye doğru dönüyor ve orta yuvarlağın içine doğru, yuvarlaktan sağa doğru Neriman Akutsade. Akutsade pasını verdi, aldı Ebo Sere'den diyecektik ki araya Eren Elmalı giriyor. O dar alanda Barış'ı gördü köşe gönderdiklerinde. Sara ileriye doğru gönderdi. Topu alamadı Renato. Sonrasında atak tazelendi Erzurumspor'da. Geriye doğru gönderilen top Bae. Bae'den pas alınıyor ve o pasla birlikte hareketlenen Sefa Akgün oluyor. Sefa Akgün'ün pası sonrasında sol kanatta Erzurumsporlu futbolcudan içeriye doğru orta hazırlığında şimdi Fernando Andrade biraz daha geriye orta yuvarlak yakınlarında Bae. Bae'den sağ kanat çizgide hücumda genişlik sağladı Neriman Akpınzade. Barış Alper'den sıyrılamadı. Barış Alper yerde kaldı ve
pozisyona. Faul diyor karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay ve bir de sarı kart çıkıyor. Muhtemelen Akutzade'ye bu hareketinin ardından bir sarı kart çıktı. İçeriye doğru kat etmek istemişti ve pozisyonunu kaybettikten sonra da

Silva biraz geriye doğru çıkardı Sanchez. Sanchez sağ iç boşlukta yerden yana kadar Sané, tekrar Sara, iki futbolcunun arasında Sané ve sağ kanatta şimdi çizgi üzerinde Singo. Sara'yı hareketlendirdi. Son çizgiye yetişemedi Sara. Ortasını yapamıyor ve pozisyon out'la sonuçlanıyor. İki takım da beşer oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Kale vuruşunu kullanacak Orbaric. Artık karşılaşmada son 5 dakikanın içindeyiz. 90 artı olarak muhtemelen oyuncu değişikliklerinden kaynaklanan bir süre değerlendirecektir Çağdaş Altay. İlk yarıda 1 dakikalık oynanmayan süre vardı. Zaman zaman sertleşen ama tam anlamıyla futbol adına sertleşen bir mücadeleydi. O nedenle de şu ana kadar Akunzade'ye gösterilen sarı kartın dışında, ki Akunzade'nin sarı kartı da öyle şiddetli bir hareketten dolayı değildi. Sara hareketlendi. Sara merkezden geldi. Sara bıraktı sola doğru Osimhen. Baktı içeriye doğru bir orta. Barış Alper'in çok üzerinden geçti top. Bu arada Victor Osimhen yine offside'de kalıyor. Yine bu sol kanat bindirmesi sırasında offside'de yakalanıyor Victor Osimhen. İlk yarıda da aynı pozisyonda iki kez offside'de kalmış. Hatta ikincisinde kızmıştı. Offside değil diye değil, arkadaşlarına biraz geç verdikleri için. Sara tekrar geldi göbekten. Sola doğru bıraktı Osimhen. Osimhen'den orta hazırlığı. Orta yükseklik kazandı top. Barış Alper kafa vuruşu için yükseldi ama üzerinden geçen top out'a çıkıyor. Evet, ilk maçta Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray ikinci karşılaşmada artık 3 puanı almış olarak değerlendirilebilir. Ancak sarı kırmızılı takım için bu karşılaşmanın ne kadar bir referans olduğu tartışılır. Bence tartışılmaz. Referans değil zaten. Sol kanatta geldi Erzurumspor takımı. Yapılan orta, topu kontrol ettiler ve Sanchez topu cezalarının dışına çıkardı. Çünkü bu karşılaşmada örneğin sol kanatta Barış Alper'in bu arada müthiş bir kurtarış ve çok şık bir vuruş izledik. Cardozo ceza alanının çaprazından sert bir vuruş yaptı ve aynı güzellikte Uğurcan soluna doğru yattı ve kale direğinin dibinde topu yere yatmak suretiyle kontrol etti. Evet, onu söylüyordum. Barış Alper sol kanatta bugün hemen hemen etkisizdi. İstediği topları da alamadı. Düşük bir tempo. Onun ötesinde Yunus Akgün evet bir gol attı ama yine de sağ kanatta öyle yüksek bir performans gösterdiğini söylemek mümkün değil. İleride Osimhen için söylenecek bir şey yok. Zaten yapacağını yaptı. Yaptığı gibi santrfor pozisyonundan şu an itibariyle ağırlıklı olarak hep sol taç çizgisine yakın. Aslında maçın başından itibaren kendini sola attı ama bu dakikalarda daha da fazla attı ve Barış'ı santrfora doğru çektiği bir görüntü var Galatasaray'ın. Savunmaya baktığımız zaman gerek Sanchez gerekse Abdülkerim için fazla bir şey söylenemez. Çünkü rakip hücum hattı onları öyle çok fazla zorlayacak bir görüntü içinde değildi. Dolayısıyla Galatasaray evet maçı kazanmak üzere ama Galatasaray'da eksikler kendini gösteriyor. Tabii ki Galatasaray taraftarı şimdi merakla önümüzdeki hafta içeride oynayacakları karşılaşmada, ki çok büyük bir ihtimalle son olarak hazır bir Lokomotiv Moskova maçından sonra İstanbul'a geldiği için Batçakov'un performansını da ve takımıyla olan uyumunun ilk maç itibariyle nasıl olacağını merak ediyor. Erzurumspor takımı şimdi rakip yer alanına indi. İyi mücadele ettiler bugün. Evet, düşük kalibreli bir takım gibi bir görüntü olmakla birlikte Erzurumspor takımı tempolu oyunu da ön plana alan bir takım. Onların da bir takım ihtiyaçları kuşkusuz var ama Erzurumspor çok da kolay bir lokma olmayacaklarını da gösterdiler. Onu da söylemek lazım. Artı iç saha maçlarının da ne kadar önemli olduğunu da gösterdiler. Çünkü seyircinin fazlasıyla takımlarını destekleyen bir görüntüsü var. Bugün belki bir Galatasaray maçının vermiş olduğu bir efekt olabilir ama onu

dışında da Erzurum'da Kazım Karabekir stadı 20 bin civarında seyirci kapasitesiyle Erzurum sporlu taraftarların tüm iç saha maçlarında takımlarını destekleyecekleri bir ortam olacaktır diye düşünüyorum. Sané topu kontrol ediyor. Dakikalar 90'ı gösteriyor. Eren Elmalı yarı alanın son metrelerinde topu aldı. Rakip yarı alanına indi, döndü. Artık herkes ama herkes maçın bitiş düdüğünü bekliyor. İlk yarıda 1 dakikaydı. İkinci yarıda 2 dakikalık oynanmayan süre işaret edildi. Yarın saat 19'da Çaykur Rizespor, Samsun Spor ve Arca Çorum FK Kasımpaşa maçları var. 21.30'da Fenerbahçe Tümosan Konya Spor karşılaşması oynanacak. Ardından pazar günü saat 19'daki iki maçın programı Trabzonspor İstanbul Başakşehir ve de Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü, saat 21.30'daki iki maç Korendon Alanya Spor Beşiktaş ve de Göztepe Gençler Birliği ve de pazartesi günü saat 21.30'da Kocaeli Spor Ahmet Sportif Faaliyetler maçı oynanacak. Ve şimdi Erzurum Spor'un en azından bir gol atabilir miyim düşüncesiyle rakip yarı alanda Mujakic'le göründüğü an, Mujakic arkadaşlarının gelmesini bekledi. Mujakic'ten geriye doğru Sefa topu kontrol etti. Ondan topu alan sağ kanada doğru topla birlikte Ebo Sen hareketlendi. Ebo Sen'e ceza alanının önünde rakibine eksiltti. Ebo Sen'e vurdu. Uğurcan hayır dedi. Uğurcan da maç başından bu yana kalesine özellikle ikinci yarıda gelen 2-3 etkili şutu iyi yer tutarak ve de sektirmeyerek başarılı bir performans gösterdi. 90+2'nin artık son saniyeleri ve eliyle topu yarı alanı sağ kanada doğru gönderdi. Uğurcan, ondan Renato Niaga, Leslie bıraktı. Şimdi aldı Leslie. Leslie'den yerden bir pas Barış Alper. Sara, Sané topu orta yuvarlak üzerinde kontrol etti. Belki de son atak Sané. İki futbolcudan sıyrıldı Sané. Sané göbekten geldi, bıraktı Barış Alper. Barış Alper içeride. Barış Alper bastı topun üzerine. Barış Alper vurdu, topu out'a gönderiyor. Barış Alper son pozisyon ve de belki de 5. golü çok rahatlıkla yapabileceği pozisyonda, çok daha iyi bir pozisyon bulmak için ilk hamlede vurmadı. Topun üzerine bastı ama onun öncesinde Sané'nin iki şık hareketi vardı. Topu alışı, iki futbolcudan sıyrılışı, offside'e düşmeden Barış Alper'i topla buluşturması. Barış Alper de kale sahasının uzak köşesinde topu kontrol ediyor. Sol köşesini aldıktan sonra ikinci direğin dibinden topu filelere göndermek istiyor. Ama neredeyse bir iki metre kadar yükseklikten top alta gidiyor. Bu da bizim bu karşılaşmada izlediğimiz son pozisyon oluyor. Sevgili dinleyenler, maçı bitirdik. 12 Şalay, 20 Yunus Akgün, 45 Victor Osimhen, 80 Victor Osimhen. Maçın skoru Erzurumspor FK 0, Galatasaray 4 ve Galatasaray böylece sezonun ilk galibiyetini alırken Erzurumspor FK sezonun ikinci maçından da puan çıkaramıyor. Çıkaramadığı gibi gol de henüz atamamış oluyor. Bu maçın anlatımında sizlere ben Levent Özçelik yardımcı oldum. Ana kumandada teknisyen arkadaşım Arif Keleş vardı. Hepinize iyi akşamlar ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalınız.

0: Dalgaları Beklerken 7. Bölüm. Yazan Selçuk Şahin, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Rona Nurşen Girgin Koç, Altan Ali İpin, Neslihan Adviye Öztürk, Harun Okan Şenozan, Cevdet Selçuk Özdoğan, Edip Nurtekin Odabaşı, Çiğdem Hülya Diker.
1: Alayolları Çiftliği'nin sahibi Rona Hanım, oğlu Altan ve gelin Nursel'le zor günler geçirmektedir. Çiftliğin biriken borçlarının ödenme zamanı gelmiştir. Yeni evlendiği karısını benimseyemeyen Altansa çiftlik işleriyle ilgilenmediği gibi komşu çiftliği satın alan Cevdet Bey'in kızı Neslihan'a aşık olmuştur. Neslihan'ın kardeşi Harun da ayrıldığı nişanlısı Çiğdem tarafından rahatsız edilmektedir. O sıralarda Cevdet Bey'in dargın oldukları için yıllardır görmediği kardeşi Edip Bey yerleşmek amacıyla kasabaya gelir. Ekonomik durumunu düzeltmek için çiftliğin bir bölümünü satışa çıkaran Rona Hanım, karşısında alıcı olarak Edip Bey'i görünce öfkeye kapılır, çiftliği ona satmayacağını söyler. Annesiyle Edip Bey'in birbirini tanıdığını anlayan Altan, şaşkınlık içindedir. Altan'ın gerçek babasının Edip Bey olduğunu oğlundan saklayan Rona Hanım, eski kocasıyla tekrar konuşmaya karar verir.

0: Demek sonunda topraklarını satmaya razı oldum. Bunun böyle olacağını biliyordum Rona.
1: Zor durumda olduğum için razı oldum. Yoksa asla satmazdım Edip.
0: İşlemlere ne zaman başlıyoruz?
1: Önce şartları konuşalım.
0: Ne şartın?
1: Altan'a babası olduğunu söylemeyeceksin.
0: Oğlumu benden ayırmaya çalışıyorsun.
1: Bunu bizleri terk ederken düşünecektim. Altan Kemal'i babası olarak biliyor. Aslında Kemal ona gerçek babalık yaptı. Eğer şimdi Altan'a babası olduğunu söylersen onun dünyasını yıkarsın.
0: Konu bu kadar basit değil ona. Yıllar sonra bulduğum oğlumu benden ayırmaya hakkın yok. Neler çektiğimi bilmiyorsun. Çok acılar yaşadım. İşlerim bir türlü düzelmedi. Ama hiçbir zaman sizleri unutmadım.
1: Unutmadın demek. Halinden belli oluyor. Belki de bu kasabaya abin için değil de eski karınla terk ettiğin oğlunu bulmaya geldin. Şu rastlantıya bakın. Sevgili eski kocam beni hiçbir zaman unutmamış. Edip, sen benimle alay mı ediyorsun?
0: Buna hiç niyetim yok. Gerçeği söylüyorum.
1: Gerçeklerin senin olsun. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Bu araziyi satın almak istiyor musun?
0: Bunun için buradayım.
1: Ha, o zaman şartımı duydun. Altan'a gerçeği söylemeyeceğine söz verirsen araziyi sana satarım.
0: Benim sözüme güveniyorsun demek.
1: Güvenmiyorum. Ama ne de olsa Altan'ın babasısın. Onun dünyasını yıkmamaya özen göstereceğine inanıyorum. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.

0: O zaman yarın satış işlemlerine başlarsın. Paranın bir kısmını bugün vermeni istiyorum.
1: Neden? Ya satıştan vazgeçersen?
0: Ben sen değilim Edip.
1: Yine eskisi gibi öfkelisin.
0: Parayı veriyor musun Edip?
1: Tamam tamam. Bankaya gidip alalım. Otomobilim biraz ileride, biliyor musun Rona? Bazen neden geçmişe dönüp tekrar eski günleri yaşayamadım diye kendi kendime çok sordum. Çok hata yaptığımı kabul ediyorum.
0: Desene değişmeye başlamışsın.
1: Öyle diyebilirsin. Çok kötü günler geçirdim. Çok. İnan bana.
0: Geçmişe dönmekle neyi kastettin?
1: Seninle Altan'la beraber olmayı.
0: Her şey için artık çok geç.
1: Bunu biliyorum. Zaman ne gösterir bilemeyiz.
0: Bunları unutsan iyi olur. Yoksa çok üzülürsün Edip. Geçmişin acılarını insan unutamıyor. Seninle çok kötü günler geçirdim. Altan'ı babasız büyütmeye karar verdiğimde karşıma Kemal çıktı.
1: Ona aşık oldun desene.
0: Hayır, hayır, hayır, aşık olmadım. Kemal zamanının çoğunu avda geçiriyordu. Zengin bir ailenin oğluydu. Babası ölünce çok gayrimenkul kaldı. Bu çiftlikte çok, çok yalnız geceler geçirdim.
1: Mutsuz bir evlilik yaşamışsın. Belki beraber olsaydık.
0: Onu hiç açma Edip. Evli kalsaydık ya sen beni öldürürdün ya da ben seni.
1: Birbirimizden bu kadar çok mu nefret ediyorduk?
0: Seni bilmem ama ben nefret ediyordum.
1: Ya şimdi?
0: Şimdi de.
1: Belki de mutlu olabilirdik Rona. Sen biraz daha anlayışlı olsaydın. Ne bileyim, şimdi evli olabilirdik.
0: Evini başka kadınlar için terk eden ben değilim. Yeni doğmuş oğlumu da ben terk etmedim. Bu soruların cevaplarını sen benden daha iyi biliyorsun.

Belki de eski günlere geri dönebiliriz. İkimiz de olgunlaştık. Hayatın acımasızlığıyla tanıştık. Ne dersin Rona?

0: Burada tek başına ne yapıyorsun sevgili kardeşim?
1: Hayal kuruyordum Neslihan.
0: Hayal mi? Beni şaşırtıyorsun Harun. Senin hayal kuracağını düşünemiyorum.
1: Sanırım burada sıkıldım Neslihan. Her gün aynı hayat. Yeni bir yüz yok. Hareket yok. Sonsuz kırlar, traktör sesleri, kuş sesleri. Bitmez, tükenmez bir yalnızlık. Sen sıkılmadın mı?
0: Hayır, ben çok mutluyum.
1: Sıkılmamakta haklısın. Senin bir arkadaşın var.
0: Arkadaşım mı?
1: Tabii. Altan arkadaşın değil mi?
0: Son günlerde pek görüşmüyoruz.
1: Çiftliğin satışıyla uğraşıyorlar.
0: Edip amcama satacaklarını duymuştum.
1: Oho, desene, harika bir komşu kazanıyoruz. Annem bu işe ne kadar sevinecek kim bilir.
0: Edip amcamdan bu kadar nefret etmeleri çok doğal. Aileye yıllar boyu hep sıkıntı vermiş. Babam onun yüzünden bir servet kaybettim diyor.
2: Ya çocuklar, bu güzel havada evde oturmuş dedikodu mu yapıyorsunuz? Çıkın dolaşın biraz. Çok yakında kış yüzünü göstermeye başlar.
0: Biz de kasabaya inelim diyorduk baba.
2: İyi edersiniz.
1: Sen de bizimle gel baba. Sana nefis bir balık ısmarlayabiliriz.
2: Ben ne yazık ki bugün Edip amcanla buluşmak zorundayım. Alayoğulları çiftliğinin bir kısmını satın alıyormuş. Bu adamdan bir türlü kurtulamıyorum.
1: Canım konuşmazsın, olur biter baba.
2: Olmuyor oğlum. Ne de olsa kardeşim. Yıllardır görüşmüyorduk. Değiştiğini söylüyor ama ben inanmıyorum. Umarım yanılırım.
1: Ben bakarım. Efendim.
3: Günaydın sevgilim.
1: Çiğdem.
3: Seni özledim Harun.
1: Beni bir daha aramamanı söylemiştim.
3: Beni başından bu kadar çabuk atamazsın. Yaşadığımız onca rezillikten sonra karşıma geçip masum çocuk numarası yapma.
1: Sen neler söylüyorsun?
3: Ablam her şeyi anlattı bana. İhanetinin bedelini bana ödetmeye kalkıyorsun. Kim bilir ailene neler anlattın. Masum çocuk rolü oynamayı iyi beceriyorsun.
1: Bu konuyu kapatalım Çiğdem. Her şeyin bittiğini söyledim sana. Eğer yeni bir aşk arıyorsan bilmelisin ki bu ben değilim.
3: Benim çiğnenen onurum ne olacak? Ailene beni bir fahişe gibi gösterdin. Bir gün elbet gerçeği öğrenecekler Harun. Şimdi beni iyi dinle masum çocuk. Ben çok yakınındayım. Benimle buluşmak zorundasın.
1: Bunu yapmayacağımı biliyorsun.
3: O zaman başına geleceklere katlanacaksın. Şov zamanı masum çocuk. Şov zamanı.
1: Beni tehdit etme.
3: Tehdidin ne olduğunu çok yakında öğreneceksin. Masum çocuğu acılı günler bekliyor. Şovumu beğeneceksin Harun. Şov zamanı Harun. Şov zamanı.
0: Yine Çiğdem'in tehditleri mi?
1: Bu kadınla ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Neden ona karşı gelmiyorsun?
1: Bilmiyorum Neslihan, bilmiyorum.
0: Aranızda bizim bilmediğimiz bir sır olduğuna inanmaya başladım. Ona karşı bu kadar yumuşak davranmanın bir nedeni olmalı.
1: Hiçbir nedeni yok.
0: Beni inandıramazsın. Birbirini çılgınca seven ya da öyle görünen iki insanın birbirine aniden böyle düşman olmaları garip geliyor bana. Bu işin içinde bir sır var Harun. Neden bana anlatmıyorsun?
1: Söyledim ya Neslihan. Hiçbir sır yok. Benim bildiğimi sen de biliyorsun. İşte basit bir kıskançlık.
0: Bana pek basit gelmedi. Her neyse. Hadi hemen hazırlanıp kasabaya inelim.

0: İşin bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim Edip Bey.
1: Annenin kasabada çok tanıdığı var. İşlemleri hemen bitirdik. Şimdi iş bana kaldı. Buraya güzel bir ev yapmak istiyorum. Umarım bana yardım edersin.
0: Tabii ederim.
1: Artık aynı toprakları paylaştığımıza göre dostluğumuzu ilerletmeliyiz Altan. Seni ilk gördüğüm gün sanki oğlumsun gibi yakınlık duydum.
0: Çocuğunuz yok mu?
1: Hem var hem yok diyebiliriz.
0: Sizi terk mi ettiler?
1: Öyle diyelim. Yaşam acılarla doludur Altan. İnsan ne kadar istese de bazı şeyler yolunda gitmiyor. Ben yaşamı çok severim ama onun beni sevdiğini söyleyemem. Talihsizlik zincirlerimi kıramadı.
0: Benim için de öyle. Çok mutsuz bir evlilik yaptım.
1: Benden sana bir baba nasihatı evlat. Birini severken gerçek aşkı bulmadığına emin olmadıkça evliliği düşünmeyeceksin. Yoksa kendini geri dönülmez bir hatanın içinde buluyorsun. Ben bunları yaşadım. Bilmeden yaşamımı mahvederken başkalarını da aynı kadere doğru sürükledi.
0: Biz daha yolun başındayız. Evleneli 3 ay oluyor.
1: 3 ay 3 gün. Zaman fark etmiyor. Yaptığın hataların insanda açtığı derin yaraların acısını yıllar sonra da olsa hissediyorsun. Çok ciddi konulara daldık birden. Sanki bir baba oğul gibi burada oturmuş dert taşıyoruz.
0: Niye? Siz ağlıyorsunuz.
1: Yaşlılığıma ver evlat. Birden geçmiş günlere döndüm.
0: Bir şey sormama izin verin lütfen.
1: Tabii.
0: Annemle birbirinize düşman gibisiniz. Basit bir gönül macerası için duyduğu öfke biraz abartılı geldi bana.
1: Demek Rona seninle konuştu.
0: Evet. Annemi söyle.

0: Dedikleri pek inandırıcı gelmedi bana.
1: Geçmişin acıları da, sevgileri de unutulmaz. Hep yanında gibidir yaşamın boyunca. Yeni bir sevgi bulduğunu sandığın an karşına çıkar, şaşırtmaya çalışır seni. Sen onu daldığı karanlıktan çıkarmaya çalışırken onunla beraber daha çok derinlere gömülür. Beni anlıyor musun?
0: Siz anneme hala aşıksınız.
1: Annenin aynı duyguları paylaştığını söyleyemeyeceğim.
0: Size karşı çok öfkeli. Belki de onu terk ettiniz.
2: Altan?
1: Rona geliyor. Sanırım seninle beraber olduğum için öfkelenmiş.
2: Çiftlikte onca iş varken burada sohbet etmenin zamanı değil Altan. Hemen benimle çiftliğe geliyorsun.
1: Bu kadar öfkelenmene gerek yok Rona. Arazide neler yapacağımı konuşuyorduk.
2: Kendi topraklarınla kendin ilgilen Edip. Oğlumu bu işe karıştırma.
1: Desene Altan'la konuşmamı da yasaklıyorsun.
2: Öyle diyebilirsin. Altan, gidiyoruz.
0: Anne, biraz sakinleş lütfen. Edip Bey'le konuşuyorduk.
2: Demek dost olmaya karar verdiniz.
0: İkinizin geçmişi beni ilgilendirmiyor. Ben Edip Bey'i çok sevdim.
2: Başka birini sevmeni öneririm. Edip, oğlumdan uzak dur.
0: Anne, nasıl konuşuyorsun?
2: Konuyu uzatma Altan. Ondan uzak durmanı söyledim. Eğer bir dosta ihtiyacın varsa bu Edip olmamalı.
0: Aranızda neler geçti? Neden bana anlatmıyorsunuz?
1: Bu çok uzun bir hikaye. İkimizin de bunu anlatmaya cesareti yok.
2: Sen neler saçmalıyorsun Edip? Bana söz vermiştin. Sakın unutma.
1: Unutmadım Rona. Sözümde duracağım.
0: İkiniz de beni hiçe saydığınızın farkında mısınız? Ben çocuk değilim.
2: Konumuz sen değilsin Altan. Edip'le benim geçmişe dayanan bir hesaplaşmamız var. Sen karışma.
0: Sen karışma. Başka bir söz çıkmıyor ağzından. Bana gerçeği söyleyin.
1: Annen gerçeği söylüyor Altan. Konumuz sen değilsin. Annenle gençliğimizde büyük bir aşk yaşadık. Evlenecektik. Nikah gününü bile almıştık. Ben gençliğimde çok haşarı bir adamdım. Evliliği yapamayacağıma, bir ailenin sorumluluğunu alamayacağıma karar verdim. Annene haber vermeden onu terk ettim. Onun için bana karşı bu kadar öfke duyuyor.
0: Anne, bunlar doğru mu?
2: Evet oğlum, doğru.
0: Yine de yıllar önce birbirini seven iki insanın yıllar sonra karşılaştığında böylesine öfke duymaları çok anlamsız.
1: Öfkelenen ben değil mi?
0: Anne, lütfen. Geçmişi unutamaz mısın?
2: Unutmam için bana bir neden göster. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Ha? Aileme, dostlarıma karşı Edip beni rezil etti. Onu hiç ama hiçbir zaman bağışlamayacağım. Anladın mı? Hiçbir zaman.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam edin.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Atatürk önderliğinde 1933 yılında ilan edilen üniversite reformuyla pek çok üniversite hocasının sözleşmeleri feshedilerek emekliye sevk edilmiş ve yepyeni bir yapılanmayla Darülfünun yani İstanbul Üniversitesi olarak yeni eğitim yılına kapılarını açmıştı. İşte tam da bu dönemde Ankara'ya ulaşan bir mektup dikkat çekiyordu. Mektup Albert Einstein tarafından Başbakan İsmet İnönü'ye yazılmıştı. Einstein, bazı bilim adamlarının Türkiye'ye geldiklerini ve göreve başladıklarını biliyordu. Alman Nazi iktidarınca üniversitelerde görev yapmaları yasaklanmış, Ari ırktan olmayan, kendisi gibi nice bilim adamının hayatı tehlikedeydi. Einstein da 40 kişilik bir öğretim üyesi listesiyle başbakana ulaşıyor ve bu isimlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin

ve kabul edilmeleri halinde bir yıl boyunca ücretsiz çalışıp üniversite reformuna katkıda bulunabileceklerini iletiyordu. Bu isimlerden kabul alan pek çok akademisyen, Türkiye'de çalıştıkları yıllar içinde ihtiyaç duyulan hemşire, teknik ve diğer destek elemanları gibi farklı kollardan kişilerin Türkiye'ye gelmelerine ön ayak oluyorlardı. Modern üniversite tarihimizin kuruluş evresinde büyük çabalar harcamış bu insanlar uzun seneler ülkemizde kaldılar. Burada doğan çocuklarına Türk isimleri verdiler. Hatta bazılarını ölüm bile bu topraklardan ayıramadı. Ve genç Türkiye Cumhuriyeti aileleriyle birlikte 4000 civarında Yahudi asıllı insana yaşam hakkı sağladı, onlara kucak açtı. Onlar da tüm güçleriyle çalışıp bilgi ve birikimlerini genç kuşaklara özveriyle aktardılar. Bugün programımızda bu isimlerden bir başkasına, Almanya'dan Türkiye'ye gelerek sosyal politika, çalışma ekonomisi ve sosyoloji disiplinlerinin temellerini atan Alman iktisatçı ve toplum bilimci, Ordinarius Profesör Doktor Gerhard Kessler'e yer vereceğiz. Gerhard Kessler, 24 Ağustos 1883 tarihinde Doğu Prusya'ya bağlı Minsdorf köyünde dünyaya gelir. Königsberg Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanıyla ödüllendirilmiş Protestan bir rahip olan babası, o henüz 1 yaşındayken Berlin'e yüksek Protestan rahip olarak tayin olunca, gençliği Almanya'nın hareketli ve zengin düşünce ortamında geçer. Orta öğretimini Berlin'in en eski ve köklü okullarından biri olan Kolonya Lisesi'nde tamamlar. Bu dönemde eski Yunanca, Latince, İbranice ve Fransızca öğrenir. Öğretmenlerinin de onun düşünce yapısının oluşmasına büyük katkıları olur. 1901-1907 yılları arasında Berlin ve Leipzig üniversitelerinde tarih, coğrafya, iktisat ve sosyal bilimler okur. Alman üniversitelerinin ünlü akademik özgürlüğü öğrencilere başka fakültelerin derslerini izleyebilme, öğretim üyeleriyle tanışma fırsatı tanımaktadır. Bu vesileyle ders, seminer ve kitap seçme özgürlüğünü sonuna kadar kullanır. 1905 yılında, yani eğitiminin 4. yılında Leipzig Üniversitesi'nde Roma tarihi üzerine hazırladığı teziyle doktora sınavını verir. 1907 yılında ise iktisat alanında Alman İşveren Kuruluşları adlı ilk çalışmasını yayımlar. ...1907-1908 tarihleri arasında askerliğini yapan Kessler, 1911 yılında Braunschweig Teknik Yüksek Okulu'nda ekonomi ve sosyal bilimler alanında doçentlik ve 1912 yılında da Jena Üniversitesi'nde sosyal politika ve ulusal ekonomi alanında profesörlük unvanını alır. Kendisi gibi bir safkan Alman olan eşi Dorothe ile 1913 yılında evlenir ve bu evlilikten Gerhard, Hans, Gottfried, Adelheid adında 4 çocuğu dünyaya gelir. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle önce Fransız cephesinde, savaşın son 2 yılındaysa Romanya'da karargahın idari bölümünde görevlendirilir. Savaşın sona ermesiyle Almanya'ya dönen Kessler, Jena Üniversitesi'ne profesör olarak atanır ve burada özellikle sosyal politika alanında çalışmalarını sürdürür. 1927 yılındaysa Leipzig Üniversitesi'nde İktisadi Bilimler ve Sosyal Politika kürsüsünün başına geçer ve aynı zamanda İstatistik Enstitüsü'nün müdürlüğü görevini de üstlenir.

Birinci Dünya Savaşı yenilgisi ve 1929 Büyük Buhranı sonucunda ciddi sıkıntılar çeken Almanya gittikçe radikalleşir. Kessler de aktif siyasete atılmayı bir zorunluluk olarak görür ve 1930-1933 yılları arasında Alman Demokratik Partisi üyesi olarak giderek güçlenen nasyonel sosyalizmin karşısında faaliyet gösterir. 1933 yılında iktidarı ele geçiren Naziler baskı ve zorbalıkla otoritelerini artırırlar. İlan ettikleri yeni memur kanununa istinaden hiçbir yasal dayanak olmaksızın Alman bilim ve sanatının birçok temsilcisinin memuriyet statüsünü geçici ya da kesin olarak kaldırır veya kendi mesleklerini icra etmelerine tamamen mani olurlar. Safkan bir Alman olan Kessler,

1932 yılından itibaren yazmış olduğu yazılarında özgürlüklere ilişkin saldırgan sözler kullanmaktan geri kalmaz, hükümetin politikalarını eleştiren yazılar yazar. Bu yazılarda açık bir biçimde nasyonel sosyalistlerin ırkçılık doktrinini eleştirir ve antisemitizme karşı çağrılara yer verir. Bunun sonucunda üniversitede ders verdiği amfi öğrenciler tarafından basılır. Daha sonra o utanç gününü şu sözlerle ifade edecektir. Kalabalık Leipzig Üniversitesi'ndeki amfideki dersime ıslıklar, bağrışmalar ve hakaret içerikli sözlerle 20 dakika boyunca işgal etti. Asker olarak bundan çok daha kötüsünü yaşamıştım. Çünkü 27 ay boyunca bana hakaret eden şahıslar daha anavatan kelimesini yazmayı bilmezken ben Batı cephesinde Verdun'da bulunmuştum. Yükseköğretim Birliği'nin öğrenen ve öğreten 32 yıllık üyesi olarak bu olay beni çok utandırmıştır. Bu olayın akademik açıdan değerlendirilmesinin yeri burası değildir. Baskını düzenleyenler bu baskınla beni yıldırabileceklerine inanmışlarsa da çok yanılmışlardır. Bu dönemde yazdığı yazılarında özgürlük, hak ve adalet alanında vermiş olduğu savaş sonucunda Kessler, despot hükümet tarafından görevinden atılan ilk Alman profesör olur. Sonraki günlerde de sürekli takip edilir, evinin camları kırılır, evi ve iş yeri aranır. Ardından herhangi bir iddianame hazırlanmadan ve yargılanmadan 1933 yılının Haziran'la Ağustos ayları arasında hapse gönderilir. Cumhurbaşkanı Hindenburg'un müdahalesiyle daha uzun süreli hapsedilmesi engellendikten sonra bile aylarca Gestapo'dan saklanmak zorunda kalır. Bu arada üniversiteden hocası olan Profesör Fritz Neumark'ın Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na kendisini önermesi sayesinde yeni kurulmakta olan üniversiteyle ilgili bir teklif alır. Ama hem onun için hem de ailesi için Almanya'dan çıkış izni almak çok zordur. Berlin'deki Türk Büyükelçiliğinden ve Ankara'daki Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan vizesini aldıktan sonra ailesiyle birlikte ülkesini terk eder ve Aralık 1933 yılının ortalarında Kessler ailesiyle İstanbul'a ulaşır. Profesör Kessler doğal olarak İstanbul'da Nazi hükümetine karşı da suskun kalmaz. Bu yüzden de İstanbul'a yerleştikten sonra Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından sürekli izlenir. Kendisi hakkında hazırlanan bir raporda Almanya ve Almanlara saygı uyandırmadığı, ayrıca Kessler'e sadece çocukları nedeniyle bunca zamandır müsemma gösterildiği, kızının babasının itirazlarına rağmen Reich Gençlik Önderi Birliği'ne üye olduğu ve 3. Reich'a hayranlık duyduğu belirtilmiştir. 1939 yılı başlarında Alman vatandaşlığından çıkarılan Kessler'in ailesi ise bu işleme tabi tutulmamıştır. Sonrasında ise Alman Başkonsolosluğu Kessler'in büyük kızı Gerhild'i, eşini ve 13 yaşındaki kızını kimsenin haberi olmadan Almanya'ya kaçırmışlardır.

Gerhard Kester 1933 yılı itibariyle İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesine bağlı olarak sosyal politika kürsüsünde sosyoloji, iktisadi bilimler, siyaset bilimi ve yerel yönetimler derslerinden de sorumlu olarak göreve başlar. İktisat ve sosyal siyaset temeli olmasına karşın sosyoloji eğitimiyle görevlendirilmesinin nedeni henüz İstanbul Üniversitesi'nde Sosyal Siyaset Enstitüsü'nün kurulmamış olmasıdır. Profesör, 1933-1934 yılında Hukuk Fakültesine bağlı İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü'nde sosyoloji derslerini verir, daha sonra 1937 yılında İktisat Fakültesinin resmen açılmasıyla Türkiye'deki mesleki yaşantısına uzmanlaşmış olduğu sosyal siyaset alanında devam eder. Birçok Almanca konuşan mülteci bilim insanı gibi ilk olarak kütüphane ve kataloglama çalışmaları üzerine yoğunlaşır. Ülkemizin en geniş iktisat meslek kütüphanesini oluşturarak oraya fakültenin anası adını koyar, asistanları ve öğrencilerine de herkes anasına saygı göstersin diyerek kütüphaneye verdiği önemi özellikle belirtir. Bilimin beşiği ülkelerinde gördüklerini Türkiye'de de uygulamaya çalışmış, derslerini doğaçlama anlatmış ve öğrencilerinin önünde yeni ufuklar açmıştır. Sosyoloji alanındaki ilk çalışmalarını da Türkiye'de gerçekleştirir. Türk sosyolojisini Max Weber, Ferdinand Tönnies gibi Alman sosyologlarla tanıştırır.

Türkiye'de kaldığı 18 yıl boyunca gerçekleşmekte olan üniversite reformu içinde çalışmalar yapan Kessler, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ara buluculuk yaparak Almanya'dan Türkiye'ye sığınacak bilim insanlarının sözleşmelerini ve çalışma şartlarını organize etmiş, Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi'nin kurulması sürecinde Alman akademik geleneklerine uygun olarak derslerin araştırma merkezleriyle desteklendiği enstitü sistemini Türkiye'ye uygulamış, Hukuk Fakültesi bünyesinde kurduğu enstitüyle Türkiye'de ilk kez sosyal bilimler alanında disiplinler arası modern araştırma yöntemlerini başlatmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi için Avrupa'dan binlerce kaynak kitap getirterek dönemin en zengin iktisat ihtisas kütüphanesini sıfırdan kuran Profesör Kessler, reform sözleşmelerinde yer alan Alman profesörlerin birkaç yıl içinde Türkçe ders anlatması kuralına en sadık isimlerden biri olmuş ve derslerini kısa sürede Türkçe vermeye başlayarak

denemiş ve ilk işçi anketlerini gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin kalkınmasında tarım ve esnaf kooperatiflerinin önemini savunmuş, bu alanda hem akademik hem de saha düzeyinde rehberlik etmiştir. Kessler, işçilerin ekonomik haklarını koruyabilmesi için grev hakkı olan bağımsız sendikaların kurulmasının zorunlu olduğunu savunmuş, işçiyi koruyacak merkezi bir sosyal güvenlik kurumunun kurulmasını talep etmiştir. Devlet tarafından belirlenen, piyasa koşullarına bırakılmayan ve bir işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabilmesini sağlayacak yasal bir asgari ücret sisteminin getirilmesini önermiş, ayrıca evli ve çocuklu işçilere ek aile yardımı yapılmasını savunmuştur. Çalışma saatlerinin ve çocuk işçiliğinin düzenlenmesi ve işçilerin barınma problemleri için lojman tahsis edilmesi, fabrikaların bünyesinde işçi yemekhaneleri, kreşler ve revirlerin zorunlu tutulması gibi sosyal hayata etki edecek somut önerilerinin, Türkiye'nin 1946 Çalışma Bakanlığı'nı kurmasında ve 1947'deki ilk sendikalar kanununun altyapısının hazırlanmasında çok büyük payı vardır. 1951 yılında ise eski arkadaşı olan Alman Cumhurbaşkanı Theodor Haus'un katkılarıyla Göttingen Üniversitesi'ne sürekli olarak geçer ve burada iktisat tarihi ve konut bilimi konusunda dersler verir. 1946 yılında Leipzig Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilen Kessler, 1954 yılında ise Büyük Federal Hizmet Nişanı ile onurlandırılır. ...1958 yılında sağlık nedenleriyle Kassel'de bir yaşlılar evine yerleşmek zorunda kalan profesör, 80. doğum gününe birkaç gün kala 1963 yılında hayata bir huzur evinde veda eder.

0: Mavi Seslere hoş geldiniz. Deniz Fenerleri, insan ruhunun yalnızlığına, sabrına ve umuduna dair derin anlamlar taşıyan ikonik yapılar. Edebiyatta sıkça yer alan bu fenerlerin temel görevi denizcilerin güvenliğini sağlamak ve deniz trafiğini yönlendirmek. Denizciler fenerlerin yanıp sönen ışıkları ve özel sinyalleri sayesinde nerede olduklarını belirleyebilirler. Her deniz fenerinin ışık yanma düzeni farklıdır ve bu farklılıklar haritalarda belirtildiği için geminin konumu net olarak bilinir. Dünyada yaklaşık 18 bin ila 20 bin arasında aktif deniz feneri olduğu söyleniyor. Eskiden tamamen insan gücüyle çalıştırılan fenerler, günümüzde genellikle otomatik sistemler ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Özellikle modern navigasyon sistemleri geliştikçe deniz fenerlerinin önemi biraz azalsa da hala kritik bölgelerde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'de toplam 488 deniz feneri bulunuyor. Bunlardan 42'si tarihi nitelikte. Bugün bu fenerlerden birini, bu kez bir gemiye değil, bir yolcu uçağına yol gösteren ve onlarca canın kurtarılmasına sebep olan Kızılada Feneri'ni konuşacağız. Tarih 3 Ağustos 1953. Air France'a ait 4 motorlu Lockheed Constellation tipi bir yolcu uçağı, AF-152 uçuş numarasıyla Paris'ten Roma aktarmalı olarak Beyrut ve Tahran'a gitmek üzere havalanmıştı. Toplam uçuş 8 saat 50 dakika sürecekti. Roma'ya sorunsuz bir inişin ardından yolcularını alıp yakıt ikmali yapan AF-152, Beyrut'a gitmek üzere tekrar havalandı. Uçakta 8 mürettebat dışında 1'i bebek 34 yolcu bulunuyordu. Mürettebatla birlikte toplam 42 kişi başlarına gelecekten habersiz yola koyulmuşlardı. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş, yolcuların büyük çoğunluğu uykudaydı. Uçak yerel saatte sabaha karşı 4'ü 10 geçe 17.500 feet irtifada yani 5.300 metredeyken Rodos'un güneyinde Türk hava sahasına girmek üzereydi. Bu esnada sağ kanatta bulunan 3 numaralı motorda bir patlama oldu ve yangın başladı. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Pilotlar sarsılan uçağı kontrol etmeye çalışırken 3 numaralı motor gövdeden koptu. Kanattan kurtulan motor en dıştaki 4 numaralı motora da zarar vermişti. Kokpittekiler kontrol kaybı yaşayacakları düşüncesiyle titreşim yapan 4. motoru kapattılar. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Sadece sol kanattaki 1 ve 2 numaralı motoru çalışan AF-152 alacakaranlıkta dakikada 300 metre irtifa kaybediyordu. Uçaktaki 42 kişinin hayatı uçağın kaptan pilotu Raymond Terry'nin vereceği karara bağlıydı. Kokpitteki tüm gözler karanlıkta Rodos üzerinde tur atarak iniş yapabilecekleri bir yer aramaya başlamıştı. O esnada kaptan pilot Terry, Türkiye kıyılarında bir ışık fark etti. Haritadan ışığın geldiği yeri tespit ettiler. O ışık, Kızılada Feneri'nin ışığıydı. Fethiye liman girişindeki Kızılada'da bulunan fener, Fransızlar tarafından 1902 yılında inşa edilmişti. 12 metre yüksekliğindeki fenerin 18 kilometre öteden görülebilen ve 4,5 saniyede bir çakan ışığı bir Fransız yolcu uçağının umudu olmuştu. Fransız yapımı bu fenerin bir Fransız uçağına ölüm kalım anında yardımcı olması da kaderin bir cilvesiydi. Kaptan pilot fenerin ışığını takip ederek uçağı dalgasız denize indirmeyi başardı. Üstelik kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bu mucize iniş sonrasında herkes hayattaydı. 2 saat su yüzeyinde kalan uçak sulara gömüldü. 42 kişiden 4'ü sonradan boğularak hayatını kaybederken, biri 8 aylık bebek 38 kişi Fethiye'li balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
2: Şimdi müzik zamanı.

0: Sarmaşık programını dinlediniz.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir, dedi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. İsrail yönetiminin Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz, dedi. Türkiye, soykırımcı İsrail'in katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, küresel somut filosuna yönelik saldırı ile ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz, dedi. Türkiye ve 13 ülkenin Dışişleri Bakanları, İsrail'in Suriye'nin İdlib şehrindeki hava üssüne hedef almasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. İsrail'in saldırıları şiddetle kınandı. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği vurgulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da yeni nesil araç muayene istasyonu tanıtım töreninde konuştu. Yapay zeka destekli istasyonlarda en ileri teknolojilerin kullanılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, araç muayenesini artık sadece bir kontrol işlemi olmaktan çıkarıp yeni bir sisteme dönüştürüyoruz, dedi. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü gösteren Teknofest Mavi Vatan'a yoğun ilgi sürüyor. Ziyaretçiler savaş gemileri ve son teknoloji yerli savunma araçlarını yakından inceleme fırsatı buluyor. Hafta sonunda da ziyarete açık olan festivale ücretsiz ulaşım imkanı da sağlanıyor. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Savunmasını yapan tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan şirketlerin hak edişlerinin kasıtlı olarak bekletildiğini ve kendilerine sistem adı verilen yapıya ödeme yapmadıkları takdirde işlerinin zora sokulacağını söylendiğini iddia etti. İş insanları Mustafa Kireç ve Seyfi Beyaz da imar ve iskan izinleri karşılığında rüşvet olarak villa, dükkan ve daireler verildiğini öne sürdü. Duruşmada zaman zaman tartışmalar yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin güç ve itibar sahibi olduğu bir dönemde savaşın bitirilmesinin daha doğru olacağını açıkladı. Washington, Tahran yönetimine yönelik ekonomik baskıyı artırma kararı aldı. İran'la bağlantılı 21 kişi ve 16 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca ve spikeriniz ben Tülin Bilen, yaklaşık yarım saat boyunca radyolarınızda olacağız. Kanun ne diyor da bu hafta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki miras işlemleri konusunu konuşacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. Yine yurt dışında yaşayan bir kişi Türkiye'de kendisine kalan miras için ilk olarak hangi işlemleri yapmalı?
2: Bir yakını Türkiye'de vefat eden bu şekilde bir mirasla alakalı bir olayla yaşayan bir vatandaşımız olduğunda böyle bir durumda yapılacak ilk aslında biraz bu şekilde olduğunda aceleye gelebiliyor. Herkesten farklı bir şekilde farklı bir bilgi duyulabiliyor. Bu gibi durumlarda ilk iş aslında aceleyle tapu devri yaptırmak ya da önüne gelen bir vekaletnameyi imzalamak kesinlikle değildir. Burada yapılacak ilk iş mirasın yalnızca maldan değil de borçlardan da oluşabileceğini hatırlayarak terekenin tamamını araştırmak. Çünkü bizim hukukumuzda miras kişinin ölüm anında mirasçılarına kendiliğinden geçiyor. Yani mirası kabul ediyorum şeklinde ayrıca bir başvuru yapılması gerekmiyor bizim hukukumuza, bizim mevzuatımıza baktığımızda. Burada miras bırakanın evi, arsası ve banka hesabı miraslara geçtiği gibi yine aynı şekilde vefat eden kişinin kredi borçları, vergi borçları, icra dosyaları ve bazı sözleşmeden doğan yükümlülükleri de aynı şekilde mirasçılara geçecektir. Bu nedenle ilk aşamada ölümün Türk nüfus kayıtlarının işlenip işlenmediği kontrol ediliyor olması lazım. Ve akabinde de evet burada aktifleri olabilir bu kişinin mal varlığında ama pasifleri yani borçları dediğimiz bu kısmında kesinlikle araştırılıyor olması lazım. Ve bu araştırma yapılmadan herhangi bir şekilde imza atmak ya da bunu netleştirmeden bir dava yoluna gitmek vesaire kesinlikle bizim önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz bir şey değil tabii ki hukuki olarak. Yine miras bırakan eğer Türkiye'de vefat etmişse ölüm bilgisi çoğu zaman sisteme zaten işlenmiş olacaktır. Fakat kişi yurt dışına vefat etmişse ve bu kişi bir Türk vatandaşıysa ölümün o ülkedeki Türk dış temsilciliğine bildirilmesi ve Türk nüfus kütüğüne de tescil edilmesi gerekiyor. Aksi halde kişi yabancı ülke kayıtlarında vefat etmiş görünürken Türkiye'de hala sağ olarak görünebilecektir. Yine bu durumda mirasçılık belgesi alınması ve tapuda ya da banka işlemlerinin yürütülmesi mümkün olmayacaktır. Hatta imkansız hale gelecektir. Kişilerin ölüm kaydı tamamlandıktan sonra

Alınması gereken en temel belge halk arasında da veraset ilanı dediğimiz mirasçılık belgesi. Bu belge miras bırakanın kimleri ve hangi oranlarda miras bıraktığını gösteren bir belge aslında. Mirasçılık belgesini Türkiye'deki bir noterlikten ya da sulh hukuk mahkemesinden alabiliyorsunuz. Vatandaşlarımız da bu şekilde bir başvuru yapabilirler. Noterlikte alınacaksa eğer bu mirasçılık belgesi nüfus kayıtlarında mirasçılık ilişkisini açıkça belirlenebiliyorsa burada artık noterler belgeyi düzenleyecektir. Ancak soybayı kayıtlarında bir eksiklik varsa, yurt dışındaki doğum ya da evlilik Türkiye'de tescil edilmemişse, yabancı bir belge varsa dosya kapsamında ya da vasiyetname varsa ya da konu yargılamaya gerektiriyorsa burada artık noterler mirasçılık belgesi vermeye yetkili değildir. Burada sulh hukuk mahkemesine başvurmak gerekecektir ve dava açmak gerekecektir. Eğer buradaki mirasçılık belgesini aldıktan sonra burada hangi malların bulunduğu, ardından hangi borçların olduğunu kesinlikle araştırılması gerekiyor. Eskiden bu araştırma için ayrı ayrı tapu müdürlüklerine, bankalara, adliyelere vesaire ayrı ayrı yazı yazılıyordu aslında. Ama şu an bu şekilde e-devlet üzerinden mirasçısı olduğunuz kişi adına hem tapu bilgilerini hem taşınırları, araçları, hesabın bulunduğu bankaları, yatırım hesapları varsa, hukuk davaları varsa, icra dosyaları vesaire varsa bunların hepsini e-devlet sistemi üzerinden bu şekilde sorgulama yapabiliyorsunuz. Hatta bazı telefon ve internet aboneliklerinin de borç ve alacakları dahi mirasçı sıfatıyla sorgulanabiliyor. Yine E-Devlet'te mirasçılar için sunulan bir hizmetler var. Ancak E-Devlet'te borç görünmüyor olması demek kesinlikle miras bırakanın yani vefat eden kişinin hiçbir borcu yoktu anlamına gelmeyecek. Henüz icra takibine konulmamış banka kredileri olabilir, kefalet sözleşmeleri olabilir, vergi incelemeleri, şirket borçları, belediye borçları ya da devam eden davalardan doğabilecek yükümlülüklerde bulunabilir. Miras bırakanın bir şirket ortağı ise ticari sicili kayıtlarının, defterlerinin ve şirket borçlarının da incelenmesi gerekecektir kesinlikle. Bir taşınmaz görünüyorsa bu taşınmazın sadece değerine bakmaktansa üzerinde bir ipotek var mı? Bir haciz işlemi var mı? Ya da bu taşınmaz üzerinde bir aynı hak kurulmuş mu vesaire? Bunların hepsinin dikkatli bir şekilde araştırılıyor ve inceleniyor olması lazım. Bu inceleme de bir süre alacağı için aslında tam da bu husustan dolayı bizim mevzuatımızda 3 aylık bir mirası red süresi karşımıza çıkıyor. Yasal mirasçı olan kişiler miras bırakanın ölümünü ve mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten itibaren kural olarak 3 ay içerisinde mirası reddedebilirler. Burada önemli bir ayrıntı var değinmek istediğim. Mirasçılık belgesi alıyor olmak tek başına bütün mirası kabul etmek anlamına gelmeyecek. Çünkü bu belge yalnızca kimin mirasçı olduğunu ve bu mirasçıların pay oranlarını verilen bir belge. Tamamıyla mirasın reddedildiği ya da tamamıyla ben bu mirası kabul ediyorum şeklinde bir belge değil. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Çünkü bazı durumlarda vatandaşlarımızın çekincesi olabiliyor. Ben şimdi alacağım ama yine de bunu kabul etmiş olur muyum? Borçlar da bana gelir mi vesaire. Bununla alakalı belge temini konusunda herhangi bir şekilde dediğim gibi mirasın kabul ediliyor olması tamamıyla ya da reddediliyor olması söz konusu değildir. Burada sadece mirasçı olduğunuzu ve aslında bu mirasta bu kadar payım var diyebilmek için size devletin vermiş olduğu bir belge mirasçılık belgesi. Yine bununla alakalı araştırma yapmakla mirası sahiplenmek arasında ince bir çizgi var. Taşınmazı koruyor olmak, mirasçılık belgesi almak ya da borçları araştırmak olağan bir koruma işlemi kapsamında değerlendiriliyor bizim mevzuatımızda. Buna karşılık da miras kalan aracı satmak, banka hesaplarındaki parayı çekmek, taşınmazı kendi adına geçirip üzerine tasarrufta bulunmak vesaire ya da miras bırakanın buradaki tereke mallarını gizlemek mirasın kabul edildiği sonucunu doğurabilir. Böyle bir davranıştan sonra da ben bu borçları yeni öğrenmiştim. Şimdi ben mirası reddetmek istiyorum demek mümkün olmayacaktır. Bununla alakalı Yargıtay'ın da zaten kendi bazı belli başlı şartları var. Eğer burada mirasçılar miras bırakanın ölümünden sonra bu miras kabul ettiklerine dair örneğin bu Yargıtay'ın vermiş olduğu karardaki dosyada taşınır var, bir araç var ve mirasçılar bu aracı satıyor. Sonrasında bu 3 aylık red süreci içerisinde kendileri borcu öğreniyorlar. Ama buradaki hakkı biraz kötüye kullanmak oluyor aslında bu. Öğrendikleri için borcuna fazla olduğunu öğrendikleri için araç satışından sonra mirası reddetmek istiyorlar. Ve bu da tabii ki Yargıtay tarafından da hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendiriliyor. Ve bu şekilde bu mirasların artık mirası red hakkı olmadığını Yargıtay hükme bağlıyor. Yine burada kişilerin yapmış olduğu araştırma sonucunda mirasın kabul edilmesine karar verilirse bundan sonraki aşamada vergi ve intikal işlemleri olacaktır. Öncelikle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Bu da önemli. Taşınmazlar için ayrı, taşınırlar için ayrı hem bir vergilendirme hem de bir intikal işlemleri süreci söz konusu olacaktır.
Yine buradaki beyanname işlemlerinden sonra da taşınmazlar için tapuda bir mirasçılar adına intikal ettirilmesi lazım. Araç kayıtlarının değiştirilmesi lazım ve bankalardaki paralar için de işlem yapılabilir hale gelecektir artık. Eğer miras bu şekilde topyekün bir şekilde kabul edilecekse. Birden fazla burada

geçecektir. Ancak mirasın hukuken geçmiş olması ile aslında mirasçılık sıfatının tapu müdürlüğü nezdinde, banka nezdinde veya diğer resmi kurumlar önünde ispat edilmesi aynı şeyler değildir. Halk arasında veraset ilamı olarak bilinen mirasçılık belgesi bu noktada devreye girecektir ve kişi gerçekten mirasçıysa bu belgelerle işlemler yapacaktır. Belgede vefat eden kişinin mirasçılarının kimler olduğu ve her biri mirasçının mirastaki pay oranı resmi olarak gösterilir. Bu belgeyi alabilmek için vatandaşımızın Türkiye'ye gelmesi zorunlu mudur? Hayır, sorunu değildir. Birçok bahsetmiş olduğumuz davalar gibi, konular gibi burada kişilerin doğrudan Türkiye'ye gelmesi gerekmeyecektir. Doğru makam nezdinde, konsolosluklar nezdinde bir vekaletname vererek veya bir yetki vererek bu işlemlerini yürütebilirler. Öncelikle burada yine mirasçılık belgesini hukuki işlevine doğru anlamamız gerekiyor bizim. Bu belgede miras bırakanın evi, aracı, banka hesabı veya borçları tek tek gösterilmeyecektir. Belge yalnızca mirasçıları ve onların pay oranlarını tespit eder. Miras bırakanın mal varlığının araştırılması, borçlarının belirlenmesi, vergi beyannamesinin verilmesi, taşınmazlarının mirasçılar adına intikali veya mirasın paylaştırılması bu belge alındıktan sonra yerine getirilecek işlemlerdir. Yani bir mirasçılık belgesi çıktığı takdirde burada artık tüm mirasçılık işlemleri yapılmış gibi, herkesin payı oranında, örneğin bir taşınır varsa bu satıldığında payları oranında verilecek gibi bir şey yok. Bu yalnızca aslında mirasçılık işlemleri için ilk adım olacaktır. Burada dediğimiz gibi hangi pay oranında hangi mirasçının olduğu, bir paylaşım yapılacağı takdirde kime hangi oranda pay dağılımı yapılacağını gösteren resmi bir belgedir. Belgenin işlevi bu şekilde ortaya konulduğunda ikinci mesele artık bu belgenin hangi makamdan alınacağı oluyor. Türk Medeni Kanunu'na göre mirasçılık belgesi Türkiye'deki noterliklerden veya sulh hukuk mahkemelerinden alınabilir. Nüfus kayıtları açık, birbiriyle uyumlu, aile bağlarını gösteren durumlar arasında bir çelişki yoksa, örneğin ilk evlilikten olan çocuklar ya da ikinci evlilikten doğan çocuklar gibi bir problem yoksa, bu gibi durumlarda vatandaşlarımız noterler yoluyla bu belgeyi hızlı bir şekilde edinebilirler. Yine noter nüfus elektronik kayıtlarını inceleyerek mirasçıları ve paylarını belirleyecektir. Bir gün içerisinde, hatta 10 dakika bile içerisinde bu tarz işlemler yerine getirilecektir. Ayrıca bu tarz işlemler için bütün mirasçıların aynı anda notere gitmesi, birlikte imza atması, birbirlerine muvafakat etmelerine de gerek yok. Bir mirasçının dahi notere giderek bu başvuruyu yapması yeterli ve düzenlenen belgede tespit edilen bütün mirasçıların payları bu belgede ister notere gidip imza atsınlar ya da muvafakat versinler ya da vermesinler, onların payları da bu belgede yer alacaktır. Uygulamada sık karşılaşılan bir diğer örnek üzerinden şunu anlatmak istiyorum aslında. Türkiye'de vefat eden bir kişinin sağ kalan eşi ve 3 çocuğu bulunsun. Çocuklardan ikisi Almanya'da, biri Türkiye'de yaşıyor olsun. Türkiye'de yaşayan çocuk nüfus kayıtlarında eğer söylemiş olduğumuz gibi bir eksiklik bulunmuyorsa notere tek başına başvurarak mirasçılık belgesini alabilir. Düzenlenen belgede sağ kalan eş ile Almanya'daki çocuklar da tabii ki yer alacaklar. Almanya'daki mirasçıların yalnızca bu belgenin alınması için Türkiye'ye gelmelerine veya ayrıca onay vermeleri gerekmeyecektir. Bununla birlikte bir mirasçının belgeyi alması, söylemiş olduğumuz gibi, diğer mirasçıların da paylarını gösterecektir. Ancak şöyle bir yanılgı da olabiliyor bu belge alındığında. Diğer mirasçıların da payları üzerinde bir işlem yapma yetkisi kazanılmış gibi bir hak doğmuş gibi bazen yanılgılar olabiliyor. Ancak söylemiş olduğumuz gibi mirasçılık belgesi diğer mirasçıların taşınmazları satma ya da bankadaki parayı çekme gibi yetki veren bir aslında vekaletname değildir. Mirasçılık belgesi yalnızca kimin hangi oranda mirasçı olduğu, hangi oranda bir paylaşım olduğu takdirde hangi oranda bu paylaşımdan pay alacaklarını gösteren resmi bir belgedir. Ancak bazen söylemiş olduğumuz gibi noterlikten alınamayabiliyor. Bazı kişilerin nüfus kayıtlarında eksiklik olabiliyor, çelişki olabiliyor, isimler farklı olabiliyor veya soy bağının araştırılması gerekiyor. Bu gibi durumlarda tabii ki noterler bu tarz belgeleri hazırlayamayacaklardır. Yine vasiyetname veya atanmış bir mirasçı bulunuyorsa bu gibi durumlar noterler bu tarz karışık işlemleri bir yargılama açarak çözemeyecekleri için bu belgelerin Türkiye'den doğrudan sulh hukuk mahkemelerine başvurarak alınması gerekecektir. Yine
vatandaşımız gittiği noterin kendisine bu belgeyi vermediği takdirde acaba ben mirasçı değil miyim gibi bir soruyla da aslında kendi kendileri kalabiliyorlar. Ancak söylemiş olduğumuz gibi noterin bu belgeye evet verme yetkisi var. Ancak karışık durumlarda gerçekten mirasçı olan kişinin mirasçı olarak görülmediği gibi durumlarda

0: Noterler bu tarz işlemleri yapmıyorlar. Bunun için mahkemeye başvuru yapılması en sağlıklı yol olacaktır. Yine yurt dışı bağlantılı dosyalarda karşılaştığımız en önemli sorunlardan birisi de ölüm olaylarının Türk nüfus kayıtlarına işlenmemiş olması. Örneğin Hollanda'da vefat eden bir Türk vatandaşının ölümü üzerinden bayağı bir zaman geçtikten sonra kişiler Türkiye'de bulunan mal varlığı üzerinde bir miras işlemi yapmaya isteyebiliyorlar. Ancak bu gibi durumlarda Hollanda'da vefat eden bu Türk vatandaşının ölümü Türkiye'de tescil edilmediği için nüfusta hala sağ görüneceği için hakkında bir mirasçılık belgesi tabii ki düzenlenmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle önce yabancı ülkede gerçekleşen ölümün Türk nüfusuna tescil edilmesi gerekiyor. Görevli Türk konsolosluğuna yabancı ülke makamlarında düzenlenmiş ölüm belgesiyle birlikte böyle bir başvuru yapılabilir. Belgenin düzenlendiği ülkeye göre apostil, tercüme veya başka bir tasdik işlemleri istenebilir. Ölüm tescilinden aslında ölümün tescilden önce tamamlanması, yani ölüm tescilinin Türk makamları tarafından doğrudan bildirilmesi bu tarz işlemler için gereksiz ret veya zaman kaybını önleyecektir. Bu ön işlemler tamamlandıktan sonra yurt dışındaki mirasçının Türkiye'ye gelmeden süreci nasıl yürüteceği de aslında önem kazanacaktır. Türkiye'de yaşayan başka bir mirasçı varsa o kişi mirasçılık sıfatına dayanarak belgeyi edinebilir. Böyle bir kişi bulunmuyorsa söylemiş olduğumuz gibi vatandaşlarımız Türk konsolosluklarından bir vekaletname düzenleterek bir vekil kendileri tayin ederek bu tarz işlemleri Türkiye'de takip edilmesi için bir kişi tayin edebilirler. Burada konsolosluğun yetkisini doğru ifade etmemiz gerekiyor. Bazı durumlarda konsolosluk mirasçılık belgesini doğrudan düzenleyen bir kurum gibi aslında anlaşılabiliyor. Ancak konsolosluk yurt dışındaki kişinin Türkiye'de temsil edilmesi için bir vekaletname düzenlemede yetkili. Onun dışında mirasçılık belgesini veren kurum söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'de noterlikler veya sulh hukuk mahkemeleridir. Yani burada kişinin konsolosluk randevusu alırken aslında almış olduğu randevunun bir ölüm bildirimi olduğunu ya da bir mirasçılık belgesi çıkartmayla yetkili bir makama başvurduklarını düşünmesinler. Yalnızca burada vekaletname işlemlerinin konsolosluğun yapacağını söylemiş olalım. Burada yine vekaletnamenin varlığı kadar kapsamı da çok önemli. Çünkü metinde eğer mirasçılık belgesini talep etme gibi bir ifade geçmiyorsa, yani özel bir yetki aranan bir konuda özel bir yetki söz konusu değilse burada işlemler tabii ki tamamlanmayacaktır. Çünkü miras işlemleri de yine bakıldığında kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için bu tarz işlemlerde özel yetki verilmiş olması gerekiyor. Yine mirasçılık belgesinin çıkartma yetkisi verildiği takdirde vatandaşlarımız eğer yapmayacaklarsa taşınmazın satışları, banka hesaplarından para çekme gibi yetkileri de vermesinler. Bu gibi durumlarda ayrıca bir mirasçılık belgesi çıktığında miras oranlarına göre, paylara göre daha sonra ilerleyen aşamalarda intikal işlemleri için yeniden bir vekaletname verebilirler. Çünkü öncelikle bir öngörülebilir bir miras olması gerekiyor. Gerçekten borca batık bir miras mı yoksa gerçekten hani kişiyi memnun edecek bir miras mı? Bunların araştırılması gerekiyor. Yine vekaletnamenin mutlaka Türk konsolosluğunda da düzenlenmesi şart değil. Yaşanılan ülkenin yetkili noteri önünde de vekaletname hazırlanabilir. Ancak bu belgenin tabii ki Türkiye'de kullanılabilmesi için ülkeye göre apostil veya başka bir tasdik işleminin bulunuyor olması gerekiyor. Yine yetkinin eksik veya belirsiz yazıldığı gibi durumlarda vatandaşlarımız evet mirasçılık belgesini almış olabiliyorlar ancak diğer aşamalardaki işlemler için doğrudan bir vekaletname olmadan mirasçılık belgesini çıkartma yetkisiyle diğer işlemler yapılmayacaktır. Bu nedenle bu tarz işlemler için ayrıca bir vekaletname verilmesi yeterli olacaktır. Yine eğer vatandaşımızdan önce diğer bir mirasçının çıkarmış olduğu bir mirasçılık belgesi varsa vatandaşlarımız bunları da kullanabilirler. Tabii ki bu durumda bir mirasçılık belgesinin çıktığını kendiler bilmeyebilirler. Yine UYAP vatandaşların da e-devlet üzerinde görünmeyebilir. Ancak e-devletin şöyle bir kısmı vardır. Türkiye Noterler Birliği'nin veraset ilanı sorgulama kısmı vardır. Buradan vatandaşlarımız eğer kendilerden önce bir mirasçı tarafından çıkartılmış bir mirasçılık belgesi varsa bunu orada inceleyebilirler. Bu tarz bir belge alınmışsa bu belge zaten geçerliliğini koruyacağı için eğer tabii ki mirasçılardan bir ya da birkaçı vefatı gibi bir durum yoksa bu belgeyi de onlar doğrudan kullanabilirler.
1: Sayın Yiğit, miras kalan ev, arsa, banka hesabı veya araç mirasçılar üzerine nasıl intikal ettiriliyor?
2: Bu soru kapsamında aslında bir ikili bir ayrım yapmak gerekiyor. İntikal ve paylaşma olarak. İntikal dediğimiz husus miras kalan bir malın mirasçılık belgesindeki oranlara göre bütün mirasçılar adına geçirilmesi. Paylaşma yani taksim dediğimiz husus da mirasçıların kendi arasında yapmış oldukları. Örneğin bu ev şu kişide kalsın, bu araba şu kişide kalsın ya da bankadaki parayı da eşit bölüşelim vesaire. Eğer böyle bir durum varsa buna biz taksim diyoruz. İntikal dediğimizde bir taşınmazın bütün mirasçılar adına intikal ettirilmesi tabii ki başka bir şey. Yalnızca bir mirasçının adına geçirilmesi başka bir şey. Bunlar tamamen hukuki olarak da ayrı hususlar. Hı hı. Mirasçıların paylaşma yapılıncaya kadar tereke dediğimiz yani miras bırakanın bütün mal varlığı hem aktifleri hem de pasifleri bunların hepsini el birliği haline sahip oluyorlar. Bu nedenle de mirasçının tek başına bazı işlemleri başlatabilmesi malın tamamı hakkında tek başına karar verebileceği anlamına gelmiyor. Örneğin Türkan Hanım da bahsetti. Burada evet bir mirasçı notere gidip mirasçılık belgesiyle alakalı bir başvuruda bulunabilir ama oradaki miras oranında herhangi bir taşınmazın satılmasına kendi başına ya da bir pay oranında bankadaki bir para üzerinde tek başına bir tasarruf yapamaz. Çünkü dediğimiz gibi burada artık hukuki olarak el birliği mülkiyet söz konusu olacaktır. El birliği mülkiyette bu şekilde mirasçıların tek başına işlem yapmasını engelleyen bir mülkiyet türü aslında. Bununla alakalı ev ve arsa bakımından yapılacak ilk işlem mirasçılık belgesiyle tapu intikali başvurusu yapmak. Mirasçılık belgesi yine Türkiye'de noterliklerden veya sulh hukuk mahkemelerinden alınabiliyor. Bunu zaten az önce bahsetmiştik. Yabancı bir mahkemenin verdiği mirasçılık belgesi de kullanılacaksa yine bunun Türkiye'de tanınması ya da Türk mahkemelerince onaylanması gerekiyor. Bu başvuruları da yine aynı şekilde E-Devlet üzerinden web tapu dediğimiz bir kısım var. O kısım üzerinden hem ev için hem de arsa bakımından da yani taşınmazlar için bu başvuru yapılabilir. Mirasçıların bir evin yalnızca bir kardeşe kalmasına karar vermiş olabilirler ya da bir annede kalmasına karar vermiş olabilirler. Bu durumda genellikle mirasın paylaşılması, diğer mirasçıların miras paylarını devretmesi ya da şartlarına göre tapuda bir satış ya da bir bağış işlemi yapılması gerekebilir. Eğer buradaki taksimde yani bir paylaşma söz konusu olduğu için bedel gerçekten ödeniyorsa satış işlemi yapılması gerekecek. Eğer bedel yoksa karşılıksız bırakılıyorsa burada bir bağış işlemi yapılması gerekecek. Bütün tereke malları aralarında bu miraslar arasında kendileri bölüşüyorlarsa eğer taksim söz konusu olacak ve yapılan bu işlemin de gerçek iradeyi yansıtması gerekecek. Eğer burada bir aldatma amacı varsa ya da bir irade sakatlığı ile alakalı bir husus söz konusuysa ileride mirasla alakalı uyuşmazlıklarla karşılaşma olasılığı oldukça yüksek olacaktır. Buradaki intikal işlemlerine baktığımızda vergilerin de tabii ki intikal işlemlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu görüyoruz. Veraset ve intikal vergisinin burada beyanname verildikten sonra hem evde hem arsada yani taşınmazlarda hem de taşınırlarda bankadaki parada ve diğer mal varlığında birlikte gösterilmesi gerekiyor beyanname verilirken. Beyanname bütün mirasçılar tarafından birlikte verilebileceği gibi yine aynı şekilde mirasçılık belgesinde olduğu gibi her mirasçı kendi adına da buradaki beyannameyi verebilir. Burada aslında önemli bir ayrım var. Tapuda ilk miras intikalinin yapılmasıyla taşınmazın daha sonra satılması aynı aşama kesinlikle değil. İntikal kaydı yapılmış olsa bile daha sonraki bir devir işleminde vergi işleminin kapatılması ve yine işlemin niteliğine göre gerekli ödemelerin yapılması gerekiyor. Sadece biz bunu bu şekilde üzerimize aldık. Buradaki payımızı bu şekilde devlet nezdinde biz burada paylarımızı tasdikledik şeklinde düşünüp sonrasındaki bütün işlemlerin de aynı şekilde sorgusuz sualsiz yapılacağı olması kesinlikle mümkün değildir. Bunların farklı işlemler olduğunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Buradaki bankadaki para meselesi de tabii ki mirasta çok sıklıkla karşılaştığımız oldukça da uyuşmazlık konusu olan bir husus aslında. Öncelikle burada hangi bankalarda hesap bulunduğunu belirlenmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde mirasçılar E-Devlet üzerinden bu şekilde miras bırakanın kendi bankalarıyla alakalı sorgulama yapabiliyorlar. Ancak mirasçılık belgesindeki payın burada gözüken bir payı olması, bankaya gidip de yine hesabın oradaki payınız kadar çekebileceğiniz, tek başına çekebileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani bu sorgulamanın yapılıyor olması da bu anlama gelmeyecek. Çünkü burada az önce de bahsetmiştim. Ev birliği dediğimiz bir mülkiyet var. Bu şekilde bir mülkiyet olduğu için de siz tereke üzerinde tek başınıza bir tasarrufta bulunamıyorsunuz. Bunu da özellikle belirtelim. Yine bankaların uygulamasına baktığımızda hem mirasçılık belgesi, kimlik veya vekaletname, ölüm belgesi bankalar talep edebiliyorlar. Veraset vergisi yönünden de gerekli yazıların yani herhangi bir şekilde bir borcu yoktur yazısı, bir vergi borcu olmadığı kalmamıştır vesaire. Bu gibi yazıların da alınması gerekiyor. Buradaki bankacılık işlemlerinde de ya bütün mirasçıların katılımı olması lazım ya da temsillerini gösteren belgeleri talep edecektir banka. Vergi ilişkisiz dediğim gibi belgenin sunulmadığında ya da mirasçıların hepsi aynı şekilde olmadığında bankalarda işlem yapmayacaklardır. Örneğin siz sadece tek başınıza gittiğinizde yetkisiz bir şekilde gidiyorsunuz bankada ve bu şekilde bir hesap kesmek istiyorsunuz ya da bununla alakalı bir tasarrufta bulunmak istiyorsunuz banka hesapları üzerinde. Bankalar buna izin vermeyeceklerdir ve bütün mirasları aynı şekilde aynı anda yerde bulunup bu şeye izin verecekler ya da sonrasında da herhangi bir şekilde yetkinin olması gerekecektir. Yine miras kalan araçlarda ise işlem noterlik üzerinden yürüyecek. Bir tık daha basit olduğunu taşınlar konusunda söyleyebiliriz. Önce aracın gerçekten miras bırakanına kayıtlı olup olmadığı, üzerinde bir haciz var mı, bir rehin var mı, bir yakalama var mı ya da vergi borcu, trafik borcu vesaire bunlar var mı? Buradaki kısıtlamalar mevcut mu? Bunların ilk önce araştırılması gerekiyor. Yine bunun araştırılma bittikten sonra da yine aynı şekilde mirasçılar kendi üzerlerine intikal işlemlerini yaptırabilirler.
1: Evet, Sayın Yaman, süremizin sonuna gelirken son olarak da şunu sormak istiyorum. Mirası kabul etmek istemeyen kişi yurt dışından mirası reddedebiliyor mu ve hangi sürelere dikkat etmeli?
0: Evet, örneğin Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız Türkiye'de babasının vefat ettiğini öğreniyor ve geride bazı mallarla birlikte ciddi miktarda bir borç da kendisine kaldığını öğreniyor. Bu gibi durumda vatandaşlarımız genellikle bazen ben herhangi bir belge imzalamadım. Örneğin bir banka borcu varsa bu bankaya ben kefil olmadım gibi düşünebilirler. Ancak hukuk sisteminde mirasçılık hususları bu şekilde düzenlenmiyor. Miras kişinin ölümüyle birlikte kendiliğinden tüm haklarıyla, borçlarıyla, taşınmazıyla mirasçılara geçiyor. Bu gibi durumlarda mirası kabul etmek istemeyen kişinin sessiz kalması değil, doğrudan süresi içerisinde açıkça mirası reddediyor olması gerekiyor. Peki hangi mahkemeye başvuracak red için? Miras bırakanın son yerleşim yeri Türkiye'de ise kural olarak o yerdeki sulh hukuk mahkemesine bir başvuru yapılacaktır. Ankara'da yaşıyorsa vatandaşımızın babası, bu gibi durumda doğrudan Ankara'daki mahkemede dava açabilirler. Eğer kişinin Yani vefat eden kişinin eğer Türkiye'de bir Mernis adresi, bir ikamet adresi bulunmuyorsa da İstanbul, Ankara ve İzmir mahkemeleri genel yetkili mahkeme olduğu için oradan dava açılabilir. Şöyle bir husus var bu konuda tabii ki süre meselesi. Genellikle Türk Medeni Kanunu'ndaki süreler kesin sürelerdir ve hak düşürücü sürelerdir. Mirasın reddi için de temel süremiz bizim 3 aydır. Ancak bu 3 aylık sürenin hangi tarihte başladığı her olayda aynı olmayacaktır. Yasal mirasçılar bakımından süre kural olarak miras bırakının ölümünün öğrendiği tarihten itibaren başlayacaktır. Vasiyetname ile mirasçı olarak atanmış kişilerde ise mirasçılık durumlarının kendine resmi olarak bildirildiği takdirde bu süreler başlayacaktır. Süre konusunda en fazla yapılan hatalardan birisi sürenin genellikle öğrenilen tarih olduğunu esas alındığının düşünülmesi ya da vatandaşımız yurt dışında bulunduğu için 3 aylık sürenin kendisi için durduğunu veya uzadığını düşünüyor olabilmesi olabiliyor. Ancak bu süreler hak düşürücü süreler olduğu için vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda genellikle kişinin bir miras mal varlığının yanında borçlarının da araştırılarak eğer miras reddedilecekse bu 3 aylık süre içerisinde reddediliyor olması gerekecektir. Bunun için vatandaşlarımız bu gibi durumlarda aslında beklemek yerine çelişkili bir durum var mı yok mu gibi bir araştırma yapmak yerine öncelikle bir mal varlığının yanında arka plandaki borçların da inceleniyor olması çok önemli olacaktır. Yine söylemiş olduğumuz gibi Serin Hanım da söyledi. Miras reddedilebilir ancak mirasın reddinden önceki 3 aylık süre içerisinde eğer miras kullanılıyorsa örneğin taşınmaz kiraya verilmişse veya taşınır bir araç kullanılıyorsa bu gibi durumlarda mahkemeler gözünde bu durum miras aslında kabul edilmiş gibi sayılacaktır. Mirasın red işlemleri de bu sebeple itiraz edilecektir ve red kararlarıyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle eğer vatandaşlarımız bu gibi durumlarda gerçekten borca batık olarak nitelendirdiğimiz bir miras durumu varsa bu gibi durumlarda kişinin taşınır aktif olan mallarını da kullanmayacaklar. Çünkü eğer aktif pasiften daha fazlaysa vatandaşlarımız bu gibi durumlarda yanılgıya düşebiliyorlar ancak pasiften de sorumlu olacaklarını özellikle bu program aracılığıyla söylemiş olalım.
1: Evet, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz size Sayın Yiğit ve Sayın Yaman. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, bu hafta da Kanun Ne Diyor'un sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alıcı, spikeriniz ben Tülin Bilendi. Haftaya farklı konularla aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
3: kanun ne diyor?

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çevrenizde biriken insanlara karşı zaman zaman konuşma yapmış olabilirsiniz. İster sınıfta konuşun, ister salonda. Konuşurken sesinizi iyice çıkararak dinleyenlere duyurmak zorunda kalırsınız. Merhaba arkadaşlar, hazır mısınız diye soracaksanız, hazır mısınız sorusunu oradakilerden herkesin duyması ve anlaması gerekir. Bu kelimedeki N sesini söyleyemezseniz, bağırarak da konuşsanız, hazır mısınız der ve kelimeyi eksik söylemiş olursunuz. Yani cümleniz açık bir söyleyişten uzak kalır. Demek ki konuşmada yalnızca sesi çıkarmak yeterli değildir. Bütün heceleri açık ve belli olarak söyleyebilmek gerekir. Başta dil ve dudaklar olmak üzere konuşma organlarımız, hecelerin ve kelimelerin doğru biçimlendirilmesini sağlar. Konuşma sesi ağzımızdan çıkarken, hecelerin ve kelimelerin oluşması için konuşma organlarının birlikte hareketine boğumlanma diyoruz. Konuşma organlarımız ağız-burun yolunda yer alır. Ağız, burun, dil, dişler, dudak, damak, gırtlak ve bunları yöneten kaslar boğumlanmaya yardımcı olur. Bu yapılar ses çıkarırken açılır, kapanır, yaklaşır, uzaklaşır, gerilir, gevşer ve sonuçta sesleri biçimler. Boğumlanmaya sesletilme de denilmektedir. Konuşurken bazen yavaşlar, kelimeleri tane tane söyleriz. Bir ekmek, iki süt, bir kilo un ve 10 yumurta derken, sipariş listesini yavaş söylediğimizde yavaş boğumlarız. Maç spikeri, Ayhan topu aldı, ceza sahasında ilerliyor, Güngör'ü gördü, pasını verdi, Güngör ve şut diyerek hızlı bir anlatım yaptığında, boğumlanma da hızlı olacak ve konuşma organları hızlı çalışacaktır. Bu durum, konuşmadaki akıcılığa göre devam edecektir. Doğru boğumlamak, sesleri doğru çıkarmaktır. Sesleri doğru çıkarmak için de oluşum noktalarını bilmek gerekir. Örneğin, B dediğinizde, iki dudağınızın birbirine değdiği noktada oluştuğunu fark edersiniz. Ünlüler ve ünsüzler birbirinden farklı yerlerde oluşur. Ünlülerin çıkış bölgeleri, ünsüzlerin ise çıkış noktaları vardır. Ünlüler, ünsüzler gibi tek bir noktada değil, ağzın tek bir bölgesinde meydana gelmektedir. Ünlülerin çıkışında dilin toplandığı bölgeye boğumlanma bölgesi denir. Ünsüzler için de çıkış noktası olarak söylenir. Mikrofonla konuşan spikerlerde, muhabirlerde, sunucularda, sanatçılarda ve tiyatroda seslerin oluşma bölgelerini ve noktalarını bilmek çok önem taşır. Tiyatroda herhangi bir sesin, oyuncunun ses organlarının yapısı nedeniyle gereği gibi boğumlanamaması durumu ya da özensiz konuşulduğu için doğru çıkartılamayan sesler yanlış ses olarak bilinir. Yanlış ses çıkarmak verilecek eğitimle önlenebilir. Tiyatroda boğumlanma, batıda bilindiği şekliyle artikülasyon olarak söylenir. Konservatuvarda artikülasyon şöyle anlatılır. Gırtlağın ürettiği ses tınlarken konuşma organları devreye girer ve sese son şeklini verir. Böylece konuşma olayı gerçekleşir. Konuşma organlarının hareketleri sonucu oluşan çalışma şekline veya başka bir deyişle heceleri birleştirme ve konuşmaya artikülasyon denir. Artikülasyon ya da boğumlanma yalnızca sesi doğru bir biçimde çıkarmak değil, diğer seslerle doğru eklemlenmesini sağlamaktır. Örneğin B sesinin başka bir B sesiyle kesintisizce eklemlenmesinin örneği için şu çalışma yapılır. Bip bep bap bop bup böp büp büp, cic cet cat çot çut çot çut çıç. Bu çalışmayı Z harfine kadar siz de yapabilir ve ziz ze za zo zu zö zü zız diyerek bitirebilirsiniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

aşkı var, kimisi aşksız. Kiminin şansı var, kimi çok şanssız. Kiminin aşkı var, kimisi aşksız. Niçin gel-

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün İtalyan futbolundan ve bütün zamanların en iyi file bekçilerinden biri olan Dino Zoff'tan söz edeceğiz. İtalyanların Catanaggio yani kilit adını verdikleri sistem, kaleciden başlayan mükemmel bir disiplin gerektirir. Bu anlayış, Zengo, Peruzzi ve Buffon gibi olağanüstü yetenekleri olan kaleciler yetiştirse de hepsinin ilham kaynağı aslında tek bir isimdir, Dino Zoff. 1942 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın en zor günlerinde bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğan Zoff, kaleci olmasaydım bu ellerle çiftçiden başka bir şey olamazdım diyerek kendi içinde pek çok mesaj barındıran açıklamasıyla çok konuşulmuştur. 19 yaşında Udinese ile başlayan profesyonel yolculuğu zamanla Napoli'den milli takıma kadar uzanan bir başarı hikayesine dönüşür. 1968 Avrupa Şampiyonası'nda kalesinde sadece bir gol görerek devleşen Dino Zoff, 1972'de Juventus'a transfer olduğunda artık bir efsane olarak anılmaya başlanır. Dino Zoff'un kariyerindeki asıl mucize 1982 Dünya Kupası'nda gerçekleşir. 40 yaşında olmasına rağmen sergilediği inanılmaz performansla İtalya'yı Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşır ve Dünya Kupası'nı kaldıran en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçer. Dino Zoff, siyah şortu, gri kazağı, kurtarışları, örnek tavırları ve sarsılmaz disipliniyle bugün bile kalecilik konusunda ekol kabul edilir. Bütün zamanların en iyilerinden biri olarak hatırlanan Zoff, futbolun sadece yetenek değil, aynı zamanda bir karakter ve sabır işi olduğunu kanıtlayan çok ender yeteneklerdendir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış,

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir, dedi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. İsrail yönetiminin Türkiye'ye de falan açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz, dedi. Türkiye, soykırımcı İsrail'in katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel somut filosuna yönelik saldırıyla ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz, dedi. Türkiye ve 13 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'nin İdlib şehrindeki hava üssüne hedef almasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. İsrail'in saldırıları şiddetle kınandı. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği vurgulandı. Türkiye, sağlık alanında attığı adımlarla günde 3 milyondan fazla kişiye hizmet veren bir altyapıya kavuştu. İzmir'de konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 36 bin yatak kapasitesine sahip 141 tesisin yapımının sürdüğünü söyledi. Kente inşa edilecek yeni şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü gösteren Teknofest Mavi Vatan'a yoğun ilgi sürüyor. Ziyaretçiler savaş gemileri ve son teknoloji yerli savunma araçlarını yakından inceleme fırsatı buluyor. Hafta sonunda da ziyarete açık olan festivale ücretsiz ulaşım imkanı da sağlanıyor. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı.